Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle İnşallah sohbetimize başlamak istiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Bu akşam sizlere mucizeden bahsetmek istiyorum. Konumuz mucize. Biliyorsunuz ki hepimiz fizik bir dünyada yaşıyoruz. Şu zahiri alem bizim fizik vücudumuzun alemidir. Berzah alemi nefsimizin afet alemidir. Yani öldükten sonra, biz öldükten sonra nefslerimizin kıyamete kadar yaşamaya devam edecekleri alemin adı. Sonra da ruhumuzun alemi var, emr alemi, yedi gök katları, hepsi ruhların alemidir. Ve bunların zıttı var. Fizik vücudumuzun aleminin zıttı, nefsimizin ölümden sonra yaşayacağı berzah alemi, cinlerin yaşadığı gayb alemi var, onun zıttı onların berzah alemi, ruhların yaşadığı emr alemi var, onun zıttı şeytanların alemi olan zulmani alem. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik alemde zahiri alemde fizik vücutlarımız, bu vücutlarımız bu alemin kanunlarına tabidir. Bu alemin yer çekimi kanunu fizik vücudumuzu kendisine çeker. Ama nefsimizi çekemez, ruhumuzu çekemez. Öyleyse fizik kanunların geçerli olduğu bir fizik alemde bir vücut yaşıyor, bir fizik vücut. Bir mekan, ruha da mekan, nefse de mekan. Öyleyse şartlar fizik standartlarda dizayn edilmiştir. Bu fizik standartlarda Allah'ın kanunu, kanunları her an geçerlidir. Bunlardan bir tanesi yer çekimi kanunudur.

ve fizik vücudumuzu sadece tesiri altında bulundurur. Öyleyse mucize dediğimiz zaman fizik kanunların dışında fizik kanunların geçerli olmadığı herhangi bir olayı nebilerin veya resullerin yaşaması olayıdır. Ne zaman nebiler fiziğin ötesinde bir olay yaşarlarsa veya Allah fizik alemde fizik kuralların tamamen dışında bir olayı gerçekleştirirse, fizik standartlarda bir insanın yapması bunu imkansızsa ama Allah Teala oluşturmuşsa ve bir nebi eliyle oluşturmuşsa ve peygamber eliyle oluşturmuşsa bu bir mucizedir. Din tarihi mucizelerle doludur. Evvela Adem Aleyhisselam'ın topraktan insan haline gelmesi bir mucizedir. Her şey oradan başlar. Salsalin veya tin adı verilen bir topraktan organik hüviyete bürünebilen bir toprak muhtevası sebebiyle organik hüviyete bürünebilen bir toprak, bir çil, Hazreti Adem'in vücudunu oluşturuyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın şeklini vücuda getiriyor. Onu sevva ediyor, dizayn ediyor. Topraktan yaratıyor. Sonra da ona ruh üfürüyor. Sonra Adem Aleyhisselam'a hayat veriyor. Hayat, canlılık, hayat veren sadece Allah'tır. Hayatı sona erdiren de Allah'tır. Birçok zavallı insan zanneder ki insana hayat veren ruhtur. Bunu Kur'an tefsirlerinde bu zavallı kardeşlerimiz açık açık yazıyorlar. İnsana hayat veren ruhtur diyorlar. Peki Allah'ın hayat veren biziz, sadece biziz ayet-i kerimesi hangi anlama geliyor acaba? Hayatın ve ölümün sahibi sadece biziz diyor Allah Teala. Bizden başka hiç kimse hayat veremez diyor. Öyleyse her canlının husule gelmesi, yaşar hale getirilmesi, ölürken diriltilmesi, her biri Allah'ın bir mucizesidir. Sevgili kardeşlerim, mucize ile keramet arasındaki farklılık, kerametin Allah'ın nebi ve resul olmayan huzur namazının imamı olmayan insanlar tarafından vücuda getirilen olaylar. Yani evliyanın vücuda getirdiği zannedilen olaylar, fizik ötesi olaylar, bunlara keramet denir. Keramet kelimesi ikramdan geliyor. Allah-u Teala'nın özel olarak verdiği, tahsis ettiği bir husus.
Allah dilediği kulunu herhangi bir konuda keramet sahibi yapar. Birçok evliyanın birçok keramet gösterdiği bir vakadır. Şems Hazretleri'nin Mevla Celaleddin Rumi'nin kitabını suya atması, sonra da sudan çıkan kitabın tozlarını üfürmesi, yani kitabın hiç ıslanmaması Allah'ın ona bir kerametidir. Ona yaptırdığı, ona verdiği bir yetkiyi ifade eder. Hazreti Yunus'un ve onunla beraber olan diğer iki dervişin Allah'tan sofra istemeleri ve Allah'ın onlara sofrayı göndermesi olayı da Allah Teala'nın evliyasına verdiği bir keramettir.

Aynı olay Hazreti İsa tarafından talep üzerine gerçekleştirilince bu bir keramet değildir. Bu bir mucizedir. Orada Nebi vardır. Orada Peygamber vardır. Öyleyse farklı dizaynlar görüyoruz. Mucizeler Hazreti Adem devrinde başlıyor. Allah Teala'nın Hazreti Adem'i yaratması yoktan bir toprak hüviyetinde bir insan vücudu oluşturması ve ona hayat vermesi bir mucizedir. Yetmez. Allah Teala'nın Hazreti Adem'in kaburga kemiklerinden bir tanesiyle Hazreti Havva'yı vücuda getirmesi bir mucizedir. Allah Teala tarafından vücuda gelen muhteşem dizaynlar. Bütün peygamberler zamanında mucizeler yaşanmıştır. Birçok kavmin Allah Teala tarafından yerle bir edilmesi, yok edilmesi her biri bir mucizedir. Hazreti Lut'un kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi Allah Teala tarafından yok edilmiştir. Her biri Allah'ın bir mucizesidir. Fizik standartların ötesinde vücut bulan olay. Allah Teala bunlar için diyor ki Allah ol der, o da hemen olur. Ol dediği şey hemen olur. Allah'ın ol demesi yeterlidir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse peygamberler dizaynına baktığımız zaman hep mucizeler görürüz. Hazreti Nuh'un kavmi, Hazreti Nuh'a devamlı eziyet ediyordu. Onu yaşadığına pişman etmek için her şeyi yapıyorlardı. Allah Teala'nın Hazreti Nuh'a yaptırdığı gemi bugünkü transatlantiklerden daha büyük bir gemi olduğu söyleniyor. Tanrı kaynadığı zaman ifadesi bir nükleer santrali ifade eder gibi görünüyor. Ve gemi bütün dünyayı dolaşıyor. Bu geminin dünyayı dolaştığı noktadaki mucize Allah-u Teala'nın bütün dünyayı en yüksek dağları da içine alacak kadar yüksek bir su seviyesiyle doldurmasıydı. Bu tufan sadece Hazreti Nuh'un bulunduğu dünyanın o bölümünü değil, bütün dünyayı kaplayan bir su tabakasını oluşturdu. Öyle bir olaydı ki Allah'ın olayın başladığı günün tarihini vermesi söz konusuydu. Ve vakit gelmeden önce de ortalıkta hiçbir işaret görünmüyordu. Ve Hazreti Nuh'un kavmi devamlı Hazreti Nuh'la alay ediyorlardı. Ve o günde yani Nuh tufanının başladığı günde
Ortalık pırıl pırıl güneşli ve herkes Hazreti Nuh'la alay ediyor. Kavminin çok büyük bir kısmı Hazreti Nuh'a karşıydı. Her devirde böyle olmuştur sevgili kardeşlerim. Her devirde Allah'ın Resulleri mutlaka büyük kesim tarafından, insanların %90'dan fazlası tarafından reddedilmiştir, inkar edilmiştir. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala, biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Yani hiçbir kavim yoktur ki hiçbir devrede o kavimde Resul bulunmamış olsun. Bütün devrelerde, bütün kavimlerde Resullerimiz yaşar. Yani bir Resul öldüğü anda onun yerine mutlaka aynı kavimden bir başkasını Resul olarak tayin ederiz, yetkilendiririz diyor Allah Teala. Kıyamete kadar da bu olay böyle cereyan edecek. Hatta diyor ki Allah Teala, en küçük bir kabile yoktur ki orada da eğer bizim ilmimizi bilen birisi yoksa, mesela varken öldürülmüşse, biz derhal oradakilerden birine vahyetmek suretiyle ilmimizi o kabileye yeniden ulaştırırız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve gönül dostlarım, Hazreti Nuh'un tufanı Allah'ın bir mucizesiydi. Bütün dünyayı kaplayan, en yüksek dağları da, Everest tepesi de dahil, her tarafı suların kapladığı, hiçbir noktada kara parçasının kalmadığı bir mucize yaşadı dünya. Unutmayın, şu anda bu dünyada kimler yaşıyorsa hepimiz Nuh kavmindeki geminin içinde olup da ölmekten kurtulan insanların torunlarıyız. Onlar da tabiatıyla Adem Aleyhisselam'ın torunlarıydı. Öyleyse böyle bir muhtevada Allah'ın mucizesine bakın ki bütün dünya global bir hüviyette, en yüksek dağları bile aşağıda bırakacak bir su tabakasıyla kaplanıyor. Şunu düşünüyoruz ki gemi birçok yerlere sular çekildikçe ulaşmış. Oralarda inenler olmuş. Ve aradan geçen binlerce, on binlerce yılda insanlar oranın şartlarına uygun hüviyetlere bürünmüşler. Ve ayrı ayrı ırklar husule gelmiş. Her kesimin bulunduğu standarda uygun türde bir insan oluşması yüzlerce, binlerce yıla ihtiyaç gösterir. Öyleyse geçiyoruz Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim devrine geliyoruz. Allah Teala İbrahim'in putları parça parça etmesine emrediyor ve Hazreti İbrahim bütün putları parçalıyor, bir tanesi hariç. Hazreti İbrahim'i yakalayıp da getirdikleri zaman, bu putları, sen bizim putlarımızı kırmışsın diye, o da diyor ki hayır, ben kırmadım. Kıran mutlaka büyük olandır. O zaman düşünüyorlar adamlar, hiç diyorlar, bu put öteki putları kırabilir mi? Hazreti İbrahim diyor ki, gördünüz mü? Başka putları bile kıramayan, böyle bir hüviyetin bile sahibi olamayan bir zavallı hüviyeti, bu zavallı putu siz tapınacak bir varlık olarak düşünüyorsunuz. Farkında değil misiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Onların o zaman
farkına vardıklarını söylüyor bunun. Başlarını önlerine eğdiklerini söylüyor. Sonra mı? Sonra şeytan ve nefisleri onları Hazreti İbrahim'i yakmaya kadar götürüyor. Odunlar toplanıyor, ateşler yakılıyor. Hazreti İbrahim de mancınıkla atılacak. Nereye atılacak? Ateşlerin içine. Allah'ın mucizelerinden birisi tahakkuk edecek. Evvela Cebrail Aleyhisselam giriyor, ne istersen yaparım diyor. Ateşi söndüreyim, seni buradan alayım, bunları yok edeyim. Hazreti İbrahim diyor ki, benim Rabbim her şeyi bilir. Ben ona güvenirim. Allah-u Teala mı ne yapıyor? Hazreti İbrahim'in mancınıkla boşluğa atıldığı anda Allah-u Teala ateşe, İbrahim'e karşı serin ol diyor. Ve ateş su oluyor. Bir göl oluşuyor. Hazreti İbrahim, mancınıktan atılan Hazreti İbrahim oraya göle düşüyor. Ya odunlar? Onlar da balıklar. Bu göl, bu su birikimi hala Urfa'daki o caminin önündedir. Kutsal balıklar da odunların balık haline gelmiş olanları kim bilir kaçıncı kademedeki torunları orada o suyun içinde yüzmektedir. Ne yapmış Allah-u Teala? Bir mucize vücuda getirmiş. Hazreti İbrahim yere inmeden önce ateşi su haline getirmiş ve orası bu istikamette Hazreti İbrahim'in kurtuluşuna mezar olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir mucizedir. Hazreti İbrahim mucizeler yaşadı mı? Elbette yaşadı. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki, ey İbrahim, sen bana teslim olmak istemiştin. İşte teslimin için bir imtihandan geçmek gerekiyor. Oğlunu bizim için kurban edeceksin. Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, İsmail'e. Diyor ki, evladım, Allah-u Teala'nın emri böyle. Seni kurban etmem gerekiyor. İsmail, ben hazırım diyor. Derhal diyor, gerekeni yapalım. Gidiyorlar. Hazreti İbrahim bilediği bıçağını çıkarıyor. Oğlunun gözlerini bağlıyor. Ve bıçağı Eûzü Besmele ile Hazreti İbrahim'in boynuna sürtüyor. Ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Ve yeni bir dizayn oluşuyor. Hazreti İbrahim İsmail'i kesmeyen bıçağı taşa sürtüyor. Ve taş Hazreti İbrahim'in bıçağı tarafından kesiliyor. Taşı kesebilecek keskinlikte olan bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Ve yeni bir mucize, Cebrail Aleyhisselam bir kurbanla geliyor. Bunu kurban edeceksin diyor. Ve kurban bütün dünyadaki insanlara bu olayla farz kılınıyor. Öyleyse her peygamber mucizeleri yaşamıştır.
Hazreti Zekeriya Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, görüyorsun ki yalnızım, çocuğum yok. Sen varis kılanların en hayırlısısın diyor. Beni varissiz bırakma diyor. Allah da ona bir evlat hibe ediyor. Hediye ediyor. Çocuk yapamayacak olan durumda olan eşini, hanımını çocuk yapabilecek hüviyete getiriyor ve Hazreti Zekeriya'yı çocuk sahibi kılıyor. Aynı konu Hazreti İbrahim için de geçerli. Çok yaşlandığı bir devrede Allah-u Teala'dan çocuk isteyince Hazreti İsmail onun son çocuğu olarak geliyor dünyaya. Ve bu arada diğer çocuğunu ve eşini Kabe'nin yanında bulunan bir tepeye bırakması emrediliyor Allah-u Teala tarafından. Hazreti İbrahim götürüyor hanımını ve çocuğunu orada bırakıyor. Çocuk susuzluktan bir büyük sıkıntıya düştüğü sırada Allah-u Teala ayağını yere vur diyor annesine. Ve oradan bir su çıkartıyor Allah-u Teala. Bu su şu anda Kabe'de bulunan zemzem akmakta olan zemzem suyudur. Hala akar. Allah-u Teala'nın Yahud kavmine 12 tane sıptan, 12 kabileden oluşan Yahud kavmine 12 tane pınar oluşturması, o da bir mucizedir. Allah-u Teala diyor ki 12 tane pınar vücuda getirdik. Her kavim, her sıpt, her kabile hangi pınardan su içeceğini bildi diyor. Aralarındaki anlaşmazlığı Allah-u Teala böylece önlemiş. Mucizeler birbiri arkasından bütün peygamberlerin yaşadığı mucizeler. İşte Hazreti Eyüp gelmiş geçmiş ve var olan bütün peygamberler devresinde en sabırlı peygamber olarak vasıflandırılıyor. Şeytanın Hazreti Eyüp'ün mutluluğunu kıskanması çok kesin bir olay. E diyor ki elbette bu kadar eşi var, bu kadar çocukları var, bu kadar arazisi var. Her istediği emrinde o mutlu olmayacak da kim mutlu olacak? Allah-u Teala birer birer hepsini alalım diyor. Bakalım diyor gene şükredecek mi? İblisin söylediği o zamanın şükredecek.

Allah Teala'nın Hazreti Eyyub'u iyileştirme talebi üzerine, iyileştirme talebi üzerine Hazreti Eyyub'un hanımı diyor ki böyle bir şeyi Allah Teala gerçekleştirecek. Ne dersin? Diyor ki kaç senedir diyor biz mutsuzuz. Şu kadar sene. Ondan evvel kaç sene mutlu yaşadık? Çok daha fazla. O mutlu yaşadığım kadar o Allah-u Teala'nın bize verdiği o büyük nimetleri kullandığımız ve onun hazzını yaşadığımız devreye kadar ulaşmadıkça ben Rabbimden beni iyileştirmesini isteyemem diyor. Utanırım diyor. Utanç duyarım bundan. Ve Allah-u Teala bunun üzerine Hazreti Eyyub'e diyor ki ayağını yere vur. Hazreti İbrahim vuruyor. Ve orada o mağarada yerden bir su fışkırıyor. Allah Teala buyuruyor, suyu iç. Hazreti Eyüp suyu içince iç organlarındaki bütün hastalıklar şifa buluyor. Şimdi diyor bu suyla yıkanıyor. Dışındaki bütün hastalıklar da şifa buluyor. Her şeyi bir sebebe bağlayan Allah Teala burada da o suyun şifa kabiliyetiyle Hazreti Eyüp'ü dünyada yaşamış olan peygamberlerin en sabırlısını iyileştiriyor. Sevgili kardeşlerim, fizik standartlar bu söylediklerimizin insanlar tarafından yapılmasına imkan vermez. Biz insanlar mucize sahibi değiliz, keramet sahibi de değiliz. Gördüğünüz gibi mucizeyi vücuda getiren de Allah'tır. Keramet dediğimiz olayların da sahibi her zaman Allah'tır. Öyleyse görüyoruz ki peygamberler birer birer yaşamışlar ve mucizeleri de yaşamışlar. Hazreti Musa Tur Dağı'nda Allah Teala ile konuşurken Allah Teala tabletleri oluşturuyor. Yani Tevrat'ın esasını teşkil eden tabletler. Hazreti Musa evvela 30 gün için Tur Dağı'na çıkmış. Sonra 10 gün daha bırakmış Allah Teala onu da. 40 güne tamamlamış oradaki süreci. 40 günün sonunda Hazreti Musa elindeki tabletlerle iniyor. O tabletler birer mucize değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala yazılı bir şekilde teslim ediyor Hazreti Musa'ya. Öyleyse Hazreti Musa'nın hayatında mucizelerin mevcudiyetini biliyoruz. Diyor ki Allah Teala Hazreti Musa'yla kardeşi Harun'a siz ikiniz Firavun'a gidin diyor. Biz Allah'ın resulleriyiz deyin. Belki aklı başına gider, gelir de Allah'ın yoluna girer. Hazreti Musa ile Hazreti Harun gidiyorlar Firavun'a. Biz Allah'ın resulleriyiz diyorlar. Firavun bu içe fena halde içerliyor. Ve diyor ki o Allah dediğiniz nasıl bir şey bilmem ama diyor ilah denilen kişi sadece benim diyor. Ben Allah'ım diyor. Hazreti İbrahim zamanında da o zamanki Firavun Hazreti İbrahim'e ben Allah'ım dediği zaman Hazreti İbrahim sen Allah değilsin diyor. Benim Rabbim Allah'tır. Benim Rabbim

ölüleri diriltir. Firavun diyor ki ben de diriltirim. Dirilt bakalım diyor İbrahim, Hazreti İbrahim. Bir idam mahkumunu affediyor Firavun. İşte diyor bu adam yarım saat sonra ölecekti. Ama diyor ben onu öldürmüyorum, affediyorum. Yani böylece onun hayatını bağışlamış oluyorum. Ona hayat veriyorum. Hazreti İbrahim diyor ki benim Rabbim diyor güneşi bu taraftan doğudan doğdurur diyor. Eğer sen de Allah'san, madem ki Allah'san hadi bakalım diyor güneşi bu taraftan batıdan doğdur. Firavun'un cevap veremediği bir olay bu. Hazreti İbrahim zaten bu yüzden diş biliyor. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa Firavun'a böyle söylediği zaman biz Allah'ın Resulleriyiz. Size hak dini, Allah'ın dinini tebliğ etmek için geldik deyince Firavun fena halde içerliyor bu işe. Diyor ki imtihana tabi tutulacaksınız. Ve Hazreti Musa ve kardeşi Harun bir tarafta, Firavun'un bütün sihirbazları karşı tarafta, en usta sihirbazlar bir arada ve gelmişler. Kimin galip geleceği olayın sonunda belli olacak. Ve onlar diyorlar ki büyücüler sen mi atarsın diyorlar yoksa biz mi atalım? Hazreti Musa diyor ki siz atın. Büyücüler birer birer ellerindeki ipleri atıyorlar. İpler bir yılan gibi görünüyor. Allah Teala da Hazreti Musa'ya emrediyor ki şimdi elindeki asayı at, korkma diyor. Hazreti Musa elindeki asayı atınca Hazreti Musa'nın asası bir canavar oluyor ve bütün yılanları yakalayıp birer birer yutuyor. O zaman büyücülerin akılları başlarına geliyor. Diyorlar ki sen bizden daha büyük bir sihirbazsın. Bize de öğret. Bunu nasıl yapıyorsun? Hazreti Musa diyor ki ben sihirbaz değilim. Bunu diyor ben yapmadım. Bunu yapan o diyor Allah. Ve diyor sizi o Allah'ın dinine davet ediyorum. Firavun'un gözünün önünde bütün sihirbazlar Hazreti Musa'ya tabi oluyorlar. Kainatın tek dinini, Hanif dinini, Allah'a teslim olma dinini kabul ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte Hazreti Musa Firavun'un huzuruna gelince Firavun'a bir mucize göstermesi isteniyor Allah Teala tarafından. Bu olay tahakkuk etmeden evvel, yani asa ve ipler atılmadan evvel Allah Teala buyuruyor ki koynundan yenin içindeki elini dışarıya çıkar. Hazreti Musa elini dışarıya çıkardığı zaman eli bembeyaz ışık saçar bir hüviyet gösteriyor. Ve Firavun o zaman onun bir büyücü olduğuna inanıyor. Ondan sonra büyücülerin toplayıp olayı tahakkuk ettiriyor. Sonra mı? Sonra biliyorsunuz ki Hazreti Musa ve kavmi Mısır'dan kaçtılar. Firavun da arkalarına düştü.
Ve Allah Teala buyurdu ki Kızıldeniz'e girin, karşı sahile doğru yürüyün. Biz suları açarız. Allah Teala denizin iki yakasını yukarıya doğru kaldırdı ve sular yukarıya çıkarak denizin kumları üzerinden bir yol açtı Allah-u Teala onlara karşı sahile kadar. Hz. Musa ve arkadaşları oradan karşıya geçtiler. Firavun da ordusuyla beraber onların arkasından sulara daldı. Aynı yola daldı. Yol açıktı. Sular yolun iki tarafında yukarıya doğru yükselmişti. Yol kuruydu. Ama Hazreti Musa ve arkadaşları tamamen karşıya geçtikten sonra onları yetişmek üzere hızla yaklaşan Firavun ve ordusunun üzerine Allah-u Teala suları kapattı. Başta Firavun olmak üzere bütün ordu sularda boğuldular. Bu da Allah-u Teala'nın bir mucizesiydi. Hazreti Musa da ordusu da kurtulmuştu. Aslında ordusundan bahsetmek de çok geçerli değil. Çünkü bir nevi esirdiler Mısırlıların içinde. Hazreti Musa ve etrafındakiler sadece bir esirdiler. Sonra mı ne oldu? Hazreti Musa Tur Dağı'ndan indiği zaman elinde tabletlerle aşağı indiğinde hayretle baktı ki Samiri bir böğüren buzağı heykeli yapmış mücevherlerden ve heykel böğürüyor. Samiri demiş ki bu Hazreti Musa'nın putuydu, tanrısıydı ama sonradan o unuttu. Aşağıda bıraktığı Harun'un haricindekiler buzağa tapmaya başlamışlar. Hazreti Musa inince onların buzağa taptıklarını gördüğü zaman evvela kardeşine sinirleniyor. Diyor ki nasıl bunların bu puta tapmasına müsaade edersin? Ben diyor onlara, Hazreti Harun diyor ki ben onlara böyle yapılmaması lazım geldiğini söyledim. Ama ne yazık ki onlar bu buzağa tapmaya devam ettiler. Nasıl yaptın bu buzağı diyor Hazreti Musa Samiri'ye. Samiri de diyor ki Cebrail Aleyhisselam'ı gördüm diyor. Onun bastığı yerdeki toprakları aldım. Onunla karıştırdım diyor. Bunları erittim. Bu buzağı heykeli oluştu. Ve ses çıkarıyor bu buzağı heykeli. Musa'nın kavmine Allah Teala onların bu pisliği temizlemek üzere ölmelerini emrediyor. Burada açık bir şekilde emir dinlenmiyor. Temize çıkmaları emrediliyor da diyebiliriz. Ama gereken yapılmıyor. Allah Teala da Hazreti Musa'yı da aralarına katarak Hazreti Musa, Hazreti Harun ve o sırada yaşamakta olan bütün Yahud kavmi Konya Ovası kadar bir yerde 40 yıl göçebe olarak dolaşmaya mahkum ediliyor. Cebrail Aleyhisselam bir bulut olarak görünüyor, bir bulut kümesi gibi. Nerede durursa kavim orada duruyor.
ne çiftçilik yapmalarına, ne para kazanmalarına Allah-u Teala müsaade etmiyor. 40 yıl süreyle kudret helvası ve bıldırcın yiyorlar sadece. Başka bir yemek de verilmiyor. Şeria nehrinin öbür tarafına geçmelerine izin verilmiyor Allah-u Teala tarafından. 40 yıl süreyle bu insanlar sadece kudret helvası ve bıldırcınla yaşamışlar. Kudret helvası da bıldırcın da Allah-u Teala tarafından özel olarak gönderiliyor. İki nevi yiyecekleri var. Doyana kadar bunları yemelerine müsaade ediliyor. Bunlar, bu yemeklerin gelişi de göklerden inen bu yemekler birer mucize. 40. yılın sonunda son gün Allah-u Teala Hazreti Musa'yı da alıyor. Ondan evvel Hazreti Harun'un dışındaki bütün buzağı heykeline tapanlar Allah'a taparken ondan vazgeçip de buzağı heykeline tapanların hepsi 40 yıllık yol boyunca hayatlarını birer birer kaybediyorlar. Hepsi ölüyor. Şeria nehrinin öbür tarafına geçebilen sadece Hazreti Harun oluyor. Geri kalan herkes büyüyen çocuklar, hepsi yolda doğmuş ve bu şartların içinde 40 yıl bıldırcınla ve kudret helvasıyla yaşamış olanlar. Onlara karşıya geçme müsaadesini veriyor Allah Teala. Her peygamber zamanında bu Allah Teala'nın mucizeleri hep oluşmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin Allah'ın dinini yaşaması için onlara hep tebliğde bulunurdu. Allah'ın emri üzerine. Ve tebliğde bulunduğu bir gün Mekke kafirlerinin azılılarından birileri de orada. Diyorlar ki bizim sana tabi olmamızı gerçekten istiyor musun? Evet diyor, istiyorum diyor. Allah'ın emri budur. Öyleyse diyor, diyorlar bize şu gökteki ayı görüyorsun ya, o ayı ikiye ayır. Eğer bunu yapabilirsen biz hepimiz sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben mucize vücuda getiremem. Ben ayı ikiye bölemem. Ben bir insanım sizin gibi. Ama Rabbimden talepte bulunurum. Eğer Allah-u Teala kabul eder de ayı gerçekten ikiye bölerse o zaman bana tabi olacağınıza dair söz veriyor musunuz bana diyor. Onlar da diyorlar ki evet. Söz veriyoruz. Allah-u Teala talebi kabul ediyor ve ayı ikiye bölüyor. Ayın ikiye bölünmesinden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara diyor ki hadi bakalım diyor, ay ikiye bölündü. Elbette biz bölmedik, Rabbimizden talepte bulunduk, dua ettik. Allah-u Teala da hamdolsun ki duamızı kabul buyurdu ve ayı ikiye böldü. Hadi bakalım şimdi tabi olun. Cevap şöyle, bu bir büyüdür, bu bir sihirdir. Sen mutlaka bir sihirbazsın. İşte sevgili kardeşlerim, hep böyle olur. İnsanlar Allah-u Teala'dan öldükleri zaman talepte bulunurlar. Ya Rabbi bize biz ölmeden evvel bir Resul gönderseydin de biz ona tabi olsaydık olmaz mıydı? Bunlar o Resul var olduğu halde ona
tabi olmayanlar, Resulü, Resulü kabul etmeyenler. Allah-u Teala diyor ki, gönderseydik onu mutlaka sizler inkar edecektiniz. Her zaman insanlar ya Allah onlara Resul göndermiştir, onu reddetmişlerdir, inkar etmişlerdir. Veya o Resul kendilerine Allah-u Teala tarafından beyan edilmeden evvel bunu söylemişlerdir, bize bir Resul gönder. O sırada o Resul işlerinde yaşamaktadır, onlara tebliğde de bulunmaktadır ama onu reddetmişlerdir. Böyle bir dizaynda her halükarda Resul'den evvel Resul istemek, Resul gelince Resul'ü reddetmek konunun temelini teşkil etmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebu Bekir beraberce kaçıyorlar Medine'ye gitmek üzere. Yakın takipteler, bir mağaraya sığınıyorlar. Ve Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir zarar gelecek diye korkuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, korkma diyor ya Ebu Bekir, söylediğimi yap. İçinden, iç sesinde Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar et, zikir yap. O sırada Allah-u Teala bir örümceğe mağaranın ağzını tamamen ördürüyor. Mağaranın ağzı örümcek ağıyla tamamen kapatılıyor. Oraya ulaşanlar bakıyorlar ki örümcek ağı gelmiş, mağaranın kapısını örtmüş. Tartışıyorlar, bir kısmı diyorlar ki örümcek ağı olsa da olmasa da bir içeri girelim, emin olalım. Diğerleri de diyorlar ki bu örümcek ağı buraya uzun süredir kimsenin girmediğinin kesin işaretini ifade eder. Öyleyse girmemize gerek yok. İşte Allah-u Teala'nın bir mucizesi, örümcek ağının o mağaranın kapısını kapatması. Her peygamber zamanında hep mucizeler olmuş. Allah-u Teala Hazreti İsa'ya tüyleri, derileri, saçları ve kaşları bembeyaz olan insanları, avraçları normal hale getirmek konusunda yetki vermiş. Ölüleri diriltmek konusunda yetki vermiş. Yani Allah-u Teala Hazreti İsa ile birçok mucize göstermiş insanlara. Her seferinde Hazreti İsa aynı şeyi söylerdi. Bu emri bana Allah verdi. Şu anda o bunu vücuda getiren, ben sadece bir vasıtayım. Böyle derdi ve Allah-u Teala onun vasıtasıyla, onu bir vasıta olarak kullanarak ölüleri diriltti ve onun birçok mucize göstermesine sebebiyet verdi. Derdi ki evinizde neyi sakladığınızı, neyi yediğinizi ben size hemen söyleyebilirim. Gizli gizli konuştuklarınızı söyleyebilirim. Hastalıkları iyi edebilirim. Bunları benim yaptığımı görürsünüz. Benim yaptığımı zannedersiniz. Oysa ki yapan ben değilim Allah'ın izniyle. Allah yapar bunları, beni bir vasıta olarak kullanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim, peygamber adları geçtikçe
onlara yaptırdığı, onlar eliyle tutulan mucizeleri anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Her biri ayrı bir açıdan bir mucizedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ordusu bir yiyecek bulamadıkları bir noktada, bir tepede yaşlı bir kadının evine ulaşıyorlar. Kadıncağızın bir tek keçisi var. Keçinin de birazcık sütü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, keçiyi bana getirin. Getiriyorlar. Ve sağmaya başlıyor. Etrafındaki bütün insanların, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve evin sahibi olan yaşlı hanımın hepsinin karnını doyuracak kadar olan süt, o bir tek keçinin sağladığı süt oluyor. Hep Allah-u Teala peygamberleri eliyle mucizeler oluşturur. Dualar kabulü ve mucizenin oluşması. Sevgili kardeşlerim, eğer fizik ötesi olay bir peygamber eliyle, bir nebi eliyle gerçekleşiyorsa, onun adı mucizedir. Eğer evliyalar eliyle gerçekleşiyorsa, onun adı keramettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkması da Allah'ın bir mucizesidir. Miraca çıkıyor, ruhu vücuduna örtü olmuş vaziyette, ruhunun baş gözüyle Allah-u Teala'yı görüyor, onunla konuşuyor, aşağı iniyor ve diyor ki Allah-u Teala kalbi, yani nefsinin kalbindeki kalp gözüyle gördüğü Allah'ı bir de orada görüyor, kalbi gördüklerini, ruhunun baş gözüyle gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mucizeler, Kur'an mucizeler yoludur. Bu mucizelerin hepinize, herkese örnek olması ve Allah'a sizleri daha çok yaklaştırması, daha bir sevgili kılması için dualar ederek hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, Zülcenahayn olmanızı, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Muhakkak ki Allah-u Teala'nın indinde en kıymetli mahluk insandır. Ve sizler hepiniz insan olarak yaratıldınız. Biz hepimiz Allah-u Teala'ya böyle olduğu için, sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Kaldı ki Allah-u Teala bize bu kainattaki en güzel yeri nasip etmiş. Hepimiz Mihir Vakfı'nın muhtevası içindeyiz. Mihir Vakfı'nın olduğumuz için de Allah-u Teala'ya çok hamd etmeniz, şükretmeniz lazım. Çünkü şu dünya üzerinde hiç kimsenin bilmediği Kur'an hakikatlerini sizler öğrendiniz. Ve bütün dünyayı öğretmekle siz vazifelisiniz. Kıyamete yaklaştığımız böyle bir devirde bütün bu güzelliklerin sizler tarafından insanlara açılması elbette bir onurdur, bir şereftir. Allah-u Teala'nın sizlere ihsan ettiği büyük bir ihsandır. Unutmayın ki Allah-u Teala'ya hamd ve şükrümüzü yaparken onun bize verdiği maddi ve manevi nimetler için yapıyoruz bunu. Hadi maddi nimetleri bir kenara bırakalım. Manevi nimetlere baktığımız zaman onun Allah'ın çeşitli ihsanlarını kapladığını görüyoruz. Mesela feyiz bunlardan bir tanesidir. Mesela rahmet, mesela fazl, mesela salavat bunlardan birer tanesidir. Allah-u Teala'nın ihsan buyurduğu bu muhteşem manevi değerler, manevi rızıklar hepimize Allah-u Teala tarafından bol bol ihsan edilmektedir. Bunlardan bir tanesi de ekinnettir. Bu tabirleri birçok yerlerde duymuşsunuzdur. Acaba Allah-u Teala bunları kullanmakla ne demek istiyor? Ekinnet nedir? Ekinnet diyorum, özür dilerim. Sekinet. Sekinet. Allah-u Teala harp sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabeye sık sık uyuklama hali veriyordu. Sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu merak etmişlerdi. Sordular Allah-u Teala'ya ve Allah-u Teala adının sekinet olduğunu söyledi. Kalbinize dedi sizin sekinet indiriyorum. Niçin indiriyor? Harbin insanlar üzerindeki negatif tesirlerini yok etmek, kalplerini kuvvetli kılmak, kavi kılmak için. İşte Allah-u Teala'dan gelen bu sekine sebebiyle onlar böyle sık sık uyuklar gibiydiler. Ve zaman zaman uyuklama hali ayrı ayrı kişileri sarıyordu. Hepsinin bile uyuklamasına Allah-u Teala müsaade etmiyordu. Herkes üzerinde uyku hali devamlı gidip gidiyordu. Bu Allah-u Teala'nın bir ihsanı, kalpleri kuvvetlendiren, savaş karşısında insanları güçlü kılan, Allah'a daha yakın kılan, Allah'a daha çok yaklaşma zemini hazırlayan bir nur dalgası. Ya rahmet nedir, fazl nedir, salavat nedir? Bunlar Allah-u Teala'nın katından gelen ayrı ayrı nurlar. Rahmet dediğiniz zaman bir defa kargo uçaklarını hatırlayacaksınız. Nasıl bir kargo uçağı bir yerden bir yük yükler, daha başka bir havalimanına kadar belki dünyanın öbür ucunda o yükünü götürür ve orada bırakır. Oradan da başka bir yük yükler ve çıktı limana, havalimanına geri döner. İşte rahmet de Allah'ın katından salavat yükler, Allah'ın katından fazl yükler. Nereye gider? Doğru bir insanın kalbine ulaşır. Kalbinde rahmeti bırakır. Kalbinde rahmet o kişinin kalbinde salavatı bırakır. Başka bir rahmette fazl yüklenmiştir. O da fazlı bırakır. Ve kalpteki karanlıkları alırlar, dışarı çıkarıp dışarıda atarlar. Allah'ın katına tekrar çıkarlar. İşte bütün rahmetlerde hem aydınlatma özelliği vardır, hem nurlandırma özelliği vardır, hem de diğerlerini taşıyıp beraberlerinde getirebilme özelliği. Nurlandırma özelliğini ne zaman görüyoruz? Huşu sırasında görüyoruz. Huşudan evvel bir insanın kalbine
rahmetten başka hiçbir şey sızamaz. İşte bu sızan rahmet orada aydınlatma görevini yapmaya devam eder. Ve %2 rahmet o kişinin kalbinde yer ettiği zaman, yerleştiği zaman huşu müessesesi oluşur. Aslında neden bu kadar yavaş oluşuyor huşu? Ve ulaşabildiği rakamda %2'yi pek geçemiyor. Çünkü şeytanın karanlıkları devamlı kalbin içine giriyor. Kalbin alttaki kapısı, şeytanın açık kapısı açık. O kapıdan içeriye giren devamlı karanlıklar rahmetin kalbe verdiği aydınlığı körleştiriyor, azaltıyor. Ama rahmet de o kişi zikir yaptıkça devamlı geldiği için neticede karanlıkları galip geliyor ve yavaş bir birikim başlıyor. Ama bu birikimin çoğalmasına zemin hazırlayan faktör kişinin zikri. Bu da bu kademede çok hudutlu bir şey. Onun için zikir bittiği zaman rahmetin biriken bir kısmından bir parçası tekrar geriye karanlıkların içinde kayboluyor. Böylece yavaş bir gelişimle insanın kalbinde %2 çevresinde rahmet oluştuğu zaman sızan rahmetten oluşuyor bu. Neden sızan diyorum? Çünkü kişinin kalbi mühürlü ve bu aşamada kişinin kalbi mühürlü olduğu için Allah'tan gelen rahmet ve fazl kalpten içeriye giremiyor. Fazl sızamıyor da ama rahmet içeriye sızabiliyor. İşte bu sızmanın neticesinde kalpte bir birikim başlıyor. Bu birikim %2 olduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Yalnız rahmetten oluşan bir huşu meclisi. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi. İşte Allah Teala haktan indirdiği nurlarla demiyor. Haktan indirdiği nurla diyor, şeyle diyor, bir tek şey. Bir tek nur, o nurun adı rahmet. İşte bu Allah Teala'nın bir ihsanıdır kişiye. Manevi ihsanıdır. Bunun için Allah Teala'ya hamd etmek lazım. Daha ötede ne var? Daha ötede fazl var. Fazl nedir? Nefsimizin kalbine ruhumuzun hasletlerini temsil eden bir sistem geliyor. Eğer bu sistem ruhumuzdan doğrudan doğruya nefsimize gelseydi haslet adını alacaktı. Bu nurların mahiyeti ruhumuzun kalbindeki nurlar. Bu nurların adı fazl. Ruhumuzun kalbindekilerin adı haslet. Ama bunların aynı kalitesinde olan, aynı standartlara sahip olan nurlar ruhumuzdan değil de Allah'ın katından gelerek kalbimize yerleştiği için, nefsimizin kalbine yerleştiği için bunların adı haslet değil. Bunların adı fazl, fazilet. Ne yapar bu fazilet? Rahmet tarafından Allah'ın katından indirilir ve indirilen bu nurlar kalbin rahmet kapısındaki mührü aşağı doğru itmeye başlar. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat yapıyor bu işi. Ve mühür aşağı doğru inerek zulmet kapısını tamamen kapatıyor. Ve zulmet kapısından içeriye zikir boyunca şeytanın karanlıklarının girmesi mümkün değil. Buna karşılık Allah Teala'nın nurları nefsin kalbindeki rahmet kapısının, nur kapısının üzerinden mühür aşağıya indiği için kapı tamamen açılmıştır. Ve gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat bir çağlayan gibi nefsin kalbinden içeriye dolar. İşte dolma sırasında onların kalbe girişi söz konusudur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbinden içeriye giremeseydi, üzerinize olmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. İşte fazl, işte salavat, bunlar nefs tezkiyesini
yani nefsin ıslahını başlatan faktörler. Öyleyse nefs tezkiyesi dediğimiz zaman nefsimizin kalbine rahmetin getirdiği fazla salavatın kalpte eylediği işlemler söz konusu. Fazlın görevine atılan karanlıkların yerine iman kelimesinin etrafında kümelenmek, yerleşmek. Salavatın görevine onun görevi yerleşmek değil, onun görevi nefsin kalbindeki karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani olmak. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ilk ulaştığınız mürşit oluyor. Mürşidinize ulaştığınızda, mürşidin dedi söküp tövbe ettiğiniz ve onun elini öptüğünüz zaman, arkasından la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğiniz zaman kalbinizin içine Allah-u Teala iman yazıyor. Başınızın üzerine mürşidinizin ruhunu gönderdiği an. Öyleyse tövbe ediyorsunuz mürşidinizin önünde, Allah başınızın üzerine mürşidinizin ruhunu gönderiyor. Aynı anda da kalbinizin içine iman yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine katımızda eğitim görmüş bir ruh gönderir. O ruhla onları destekleriz diyor ve arkasından da şöyle söylüyor. Ve ketebe fi kulübimin imanı. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte bir insanın kalbinin içine Allah'ın imanı yazması o kişinin mümin olması anlamını taşıyor. Kalbin içine yazılan bu iman kelimesi bir çekim gücü, bir cazibe merkezi ve kendisine Allah'ın katından gelen fazlı kendisine doğru çekiyor. Muradı ne? Muradı fazlı nefsin kalbinin içine yerleştirip nefsin kalbini tamamen bu fazlıyla işgal etmek. Ne olur böyle bir şey olursa o zaman nefsimiz ruhiyetine görünür, ahsen olur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kazanır. İşte böyle bir hüviyete nefsimizin kalbinin girebilmesi Allah'a katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın o kalbe ulaşmasıyla mümkündür. Fazl kalbe yerleşmekle yükümlüdür ve ruhun bütün hasletlerini temsil ederek nefsin kalbini ruh kalbi haline getirmek, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir özelliğe sahip kılmak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir başka özelliğin daha sahibi kılmak. Öyleyse nefsimizin kalbinde Allah-u Teala'nın onları geldikçe, yerleştikçe Allah'ın katından bu statü içerisinde gelenler nefsimizin kalbini mutlak aydınlığa doğru getirir. Daimi zikirde tam aydınlık teşekkür eder. Ne olur daimi zikre ulaştığımız zaman? Ünlülere bak oluruz. Manası ne? Otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikreden birisi oluruz. Ne olur? Kalp yüzümüz açılır. Ne olur? Kalp kulağımız açılır. Allah'ın bize söylediği her şeyi kalbimizdeki kulakla duyarız. Allah'ın bize gösterdiği her şeyi kalbimizdeki kalp yüzüyle görür oluruz. Öyleyse işte böyle bir statünün Allah-u Teala tarafından insana ihsanı bu söylediğimiz standartlarda vücuda gelir. Ne olur nefsimizin kalbinde salavat karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani olur. Sonra tekrar geriye döner. Ama fazl nefsimizin kalbinde devamlı kalacak olan nefsimizin kalbini işgal vazifeli temel nurdur. Ruhumuzun bütün hasletlerinin özellikleri aynen salavata duyarlan, fazla duyarlan bu nurlarda mevcuttur. Öyleyse onlar gelip kalbimize yerleştikçe nefsimizin kalbi her geçen gün biraz daha aydınlanır. Öyle bir gün gelir ki tamamen Allah'ın nurlarından oluşan bir nefs kalbinin sahibine, kalbine sahip olur. O zaman nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle eşit olur.
Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, ahsen olma özelliğinin sahibi olunuz. İşte bu Allah-u Teala'ya çağırmanın neticesidir. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. 14 asır sonra bizler, bir vakfının mensupları, bizler de Allah'a çağırıyoruz. Onlar Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, onlara de ki, o ümmelere ve kitap sahiplerine, ben ve bana tabi olanlar, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. İşte sizin de vazifeniz herkesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi, 14 asır evvel bütün sahabenin yaptığı gibi, onlardan asırlarca sonra Osmanlılık boyunca bütün Osmanlıların yaptığı gibi Allah'a çağırmak. Hepiniz, unutmayın, hepiniz Allah'a çağırmakla görevlisiniz. Göreviniz insanları namaza davet etmek, göreviniz insanları zikre davet etmek, göreviniz insanları bunların ışığı altında ve kılavuzluğu altında Allah'a davet etmek. Ve bütün bu saydığım unsurların arasında en önemlisi Allah'a insan ruhunun ulaşmasıdır. Allah Teala size bir fizik vücut vermiş, bir nefs vermiş, bir de ruh vermiş. Bu üçlüyle yaratıldınız. Ve bu üçlüden sadece bir tanesi ruhunuz, Allah'a ulaşabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Allah'ın emridir. Nedir emir? Allah'tan gelip dünya üzerine bir vazife yapan ve ondan sonra da Allah'a tekrar geri dönen bir özelliğin sahibi olan bütün varlıklar emr adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah Teala diyor ki, şu kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ın ismini tesbih etmesin. Hiçbir zerre yoktur ki her an ona Allah'ın bir nuru devamlı gelmesin. Gerçekten bugün nükleer fizik veya nükleer kimya laboratuvarlarında yapılan bütün incelemeler onu göstermiştir ki bütün elektronlar bir ses çıkarmaktadır ve aynı sesi çıkarmaktadır. Allah Teala diyor ki, onlar bizi zikrederler ama siz onların lisanını anlayamazsınız. Kainatta hiçbir zerre yoktur ki sonsuz bir şekilde Allah tesbih eder olmasın ama siz onların lisanını anlayamazsınız diyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Demek istediği şey Maxwell'ın sualinin de cevabı. Diyor ki Maxwell, nasıl oluyor da diyor, trilyonlarca seneden beri bu elektronlar hep atom merkezinin etrafında, protonun etrafında dönüyor. Nasıl oluyor da güçlerinden hiçbir şey kaybetmiyor? Çünkü devamlı besleniyorlar. Ne gönderiyor Allah Teala katından? Nötrino gönderiyor. Gönderdiği nötrino için şunu söylüyor: Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar göğe yükseleni en iyi bilendir diyor. İşte Allah'ın katından inen ve yerde bir vazife yaptıktan sonra, kainatın her parçasında bir vazife yaptıktan sonra, her zerrede bir vazife yaptıktan sonra Allah'a tekrar geri dönen bu nesnelere dikkatle bakın. İşte onlar Allah'ın emirleridir. Bütün elektronlar Allah-u Teala'dan gelen nötrinolarla devamlı hareket kazanırlar. Sağ spinli bir elektrona, sağ spinli bir nötrino gider, ona ulaşır, yapışır ve döndürür. Ona o hızı verdikten sonra tekrar Allah'ın katına geri döner. O geri döner, oradan tekrar enerji yüklenir ve dönerek yine gelir aynı elektrona ve onu tekrar hareket haline getirir. Bu sebeple elektronun enerjisi hiç bitmez. Tabii sizin kahvelerinizin de bitmesi söz konusu değil. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki
sohbetimizin ikinci kısmını da bizlere nasip kılın. Kainattaki her zerreye Allah-u Teala'nın devamlı nurları gelmekte. Bu nurlar o elektronları döndürmekte. Ve bütün elektronlar da dönerken ona göre programlı oldukları için bir ses çıkarmaktalar. İşte bu çıkardıkları ses onların Allah kelimesini tekrar etmeleri anlamına geliyor. Devamlı Allah-u Teala'yı zikrediyor. Şu anda şu odanın içinde her şey, bu meselenin içinde her şey Allah-u Teala'yı zikrediyor. Görmediğiniz ama var olduğunu hissettiğiniz havanın içindeki sonsuz sayıdaki elektronların hepsi şu anda Allah-u Teala'yı zikretmekte. Yetmez, nefes alışınızın muhtevası içerisinde kalbiniz devamlı Allah-u Teala'yı zikretmekte. Çünkü siz nefes aldığınız zaman kalbiniz ard arda iki defa atarak hep çifteceyle Allah kelimesini tekrar eder. İşte böyle bir dizayn. Kainatta ne varsa Allah-u Teala'yı zikrederken sizin kalbinizin de Allah-u Teala'yı zikrettiğini ifade buyuruyor. Öyleyse zikir nedir? Zikir Allah-u Teala'nın dinindeki en büyük ibadettir. İşte Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara, sahabeye oku ve anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Ve ne zikrullahi ekber demekler. Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir demekler. Herkes bize en büyük ibadetin namaz olduğunu söylüyor. Herkes söylüyor da Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Kur'an-ı Kerim de en büyük ibadetin namaz değil, zikir olduğunu söylüyor. Tabii şimdi bir de düşman olanlar, diyecekler bu namazı düşman. Bu namazı düşman dediğiniz kişi ve onun takımı 500 bin kişiden daha fazlayız hamdolsun. Ve onun takımı günde 5 vakit değil 7 vakit namaz kılarız. Ve her günde 2 günlük borç ederiz. Öyleyse 5 vakit namazı 3 vakte indirmeye çalışanlar mı acaba namazı çok severler? Yoksa 5 vakit değil 7 vakit namaz kılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini aynı Allah-u Teala'nın söylediği ölçüde uygulayanlar mı? Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Asaf suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ruhlarını dünya hayatındayken ulaştırmak isteyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe günde 5 vakit değil 7 vakit namaz kılıyorlardı. 5 vakit namaza kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti ekliyorlardı. Ve borçlu olanlar mutlaka bizim gibi 2000'lik borç ediyorlardı. Öyleyse namazla zikri mukayese ettiğimiz zaman size bilmediğiniz hakikatlerden bahsettiğimiz için garip geliyor sözlerimiz. Namazın değil zikrin daha önemli olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Daha büyük bir ibadet olduğunu söylüyor. İşte söylediğim Ankebut Suresi'nin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala 3 tane zikri mukayese ediyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti, yani okunması ve anlatılması bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Namaz kılmak, o da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Ve zikrullah. Yani Allah'ın ismini Allah'ın ismini devamlı tekrar etmek, o da bir zikirdir. Bunun da zikirdir. Şimdi 3 tane zikrin mukayesesinden Allah-u Teala zikrullahın en büyük olduğunu söylüyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olan üçüncü bir zikir var. Asıl zikir var. Zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek. Farz mı? Farz olduğu kesin. Çünkü Allah-u Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki, "Veskür ismi Rabbike
ve tebettel ileyhi tebtiyle Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesinlenerek Rabbine ulaş. Allah'ın ismiyle zikret. Kur'an-ı Kerim'de hangi emir açık bir şekilde gelirse o emir bir farz oluşturur. Kur'an-ı Kerim'de emredilmediği halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından devamlı yapıldığı için usul haline gelen diğer bütün sistemler sünnet adını alır. Öyleyse zikir farz mıdır? Evet, farzdır. Yetmez. Sadece zikir değil, daimi zikir de farzdır. Çünkü Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Şimdi bize diyorlar ki biz zaten zikrediyoruz. Nasıl zikrediyorsunuz? Biz ara sıra Kur'an-ı Kerim okuruz. Böylece zikrederiz. Başka ne yaparsınız? Bir de namaz kılarız. Namaz kılarken de zikrederiz. İşte zikir bu kadar zaten. O senin söylediğin üçüncü zikir bizim tarafımızdan pek yapmaz. Ona pek gerek de yok. Allah-u Teala o pek gerek olmayan dediğiniz şeyi üzerinize sonsuz olarak farz kılmış. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmeniz emrediliyor. Üstelik de namazı da onun dışında tutarak. Ne demek istiyorum? Çünkü Allah-u Teala diyor ki İza kadeytümüz salate. Namazı kılıp da bitirdikten sonra feskünün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubi. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediliyor Allah'ta. Öyleyse ister oturun, ister ayakta olun, ister yatıyor olun ama hep Allah-u Teala'yı kalbiniz zikrediyor. Siz isteseniz de zikrediyor, istemeseniz de zikrediyor. İşte Allah-u Teala'nın bir sözü geliyor hatırıma. Diyor ki biz yerlere ve göklere dedik ki ister isteyerek girin havan, ister istemeyerek girin kerhen ama çıkın bakalım ortaya, görünün. Gökler ve yerler dediler ki diyor Allah-u Teala havan geldik, isteyerek geldik. İşte biz de size onu söylüyoruz. Allah-u Teala onu söylüyor. İsteyerek zikredin. Allah-u Teala'yı zikretmeyi dileyin, zikredin. Çünkü siz dilemeseniz de kalbiniz Allah-u Teala'yı devamlı zikreder. İşte yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Kalbinizin sesine kulak vereceksiniz. Şöyle yapacaksınız kulağınıza, kulak vereceksiniz. Tabii size bir şey ifade etmiyor. Çünkü kullanacağınız varsa eliniz olmayacak, yastık olacak. Ne demek istiyorum? Yattınız. Yatağınızı kıbleyi sağa olarak dizayn edeceksiniz. Sırt üstü yattınız, kıble sağ tarafınızda. Sağa döndünüz, ön cephenizi kıbleye döndürmüş oldunuz. Şimdi yapmanız lazım gelen başka bir şey var. Yastığın üzerinde kulağınızı şöyle hafifçe sağa sola oynatacaksınız. Neden? Kulağınızda basınç sebebiyle neyi duyacaksınız? Basınç sebebiyle kalbinizin sesini duyacaksınız. Bunu duyduğunuz anda kalbinizin her atışında bir Allah kelimesini söyleyerek Allah, Allah, Allah, Allah diye her çift hecede Allah kelimesini tamamlamak suretiyle devamlı uyuyana kadar Allah-u Teala zikredeceksiniz. Uyudunuz. Bir de bakacaksınız ki uykunuzda da zikrediyorsunuz. Size uyku sırasında görenler diyecekler ki sen uykuda da zikrediyorsun. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediği o, ben uyurum ama kalbim uyumaz. Yani uykuda da o hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah-u Teala'yı zikreder. İşte zikir müessesesi Allah-u Teala tarafından görüyorsunuz ki en önemli ibadet sayılmış. Namazdan da önemli, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de önemli. Üç zikirden en büyüğü zikrullah'tır. Allah'ın ismini tekrar etmektir. Zaten bize kızmalarının sebebi hep onların bilmedikleri şeylerin, unutmuş oldukları şeylerin Kur'an-ı Kerim'de mevcut olması.
tabi unutulmuş olan bu şeylerin hepsinin sahabe tarafından en güzel şekilde yapıldığını da ilave etmek isterim. Şu dünyada İslam'ı en güzel yaşayan topluluk muhakkak ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olan bütün sahabedir. Onlar bize bu kainattaki en güzel örnektir. Ne yapmışlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Biz ne yapacağız? Allah-u Teala üzerimize farz kıldığına göre ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin dediğine göre Allah-u Teala hepimiz için Allah-u Teala'yı zikretmek asıldır. İşte bu zikri yaptığımız zaman en güzel ibadeti yapmış oluruz. En üstün ibadeti yapmış oluruz. Neden? Çünkü hiçbir ibadet nefsinizin kalbini tezkiye edemez, temizleyemez, Allah'ın nurlarını nefsinizin kalbine yerleştiremez. Bir tek silah var elinizde, onun adı zikir. Zikrin dışında ne yaparsanız yapın, nefsinizi tezkiye

Bu tezkiye sebebiyle ruhunuzun 7 kat yükselerek Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Öyleyse olaylara dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde yapmanız lazım gelen şey Allah'ı zikretmektir. Zikrettiğiniz takdirde mutlaka en güzelini yapmış olacaksınız. Bu zikir nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını taşıyacak ve fazlar nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlayacaklar. Ve zikrin dışında başka hiçbir şeyle bunu gerçekleştiremezsiniz. Yapabileceğiniz şey nefsinizin kalbine Allah-u Teala'nın nurlarını davet etmek ve o nurları nefsinizin kalbine yerleştirmektir. İşte böylece sizin için, bütün insanlar için söz konusu olan şey nefs tezkiyesi yapmak. Nefsinizin kalbine gelen bu nurlardan fazl nefsinizin kalbinde yavaş yavaş birikmeye başlar. Bu birikim iman kelimesinin etrafında toplanan bu fazlları orada bir yer işgal etmeleridir. Bu işgal ettikleri yer ne kadarsa o kadar karanlık kalbin dışına atılmıştır. Karanlıktan muradımız ne? Nefsinizin afetleri. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar vesaire vesaire. 19 tane afet var nefsinizin kalbinde. Ve bunların her seferinde birazını nefsinizin kalbine gelip nurlar yerleştikçe onları getiren rahmet partikülleri onları taşırlar, dışarıya atarlar. Ve tekrar yeniden Allah'ın kadından fazla götürüp nefsimizin kalbine yerleştirirler. İşte bu yerleşen sistem nefsinizin kalbinde büyüdükçe, onların işgal alanları büyüdükçe nefsinizin kalbindeki karanlıkların dışarı atılması olayıyla karşı karşıyayız. Onlar dışarıya atılır ve nefsinizin kalbi Allah'ın nurları tarafından devamlı işgal edilmeye başlar. Huşuda kazandığınız yüzdeki nuru bir kenara koyalım ve bakalım ondan sonra ne oluyor? Nefsinizin kalbinin nur birikimi başladı. Sonra ne zaman bu nur birikimi %7'yi bulursa nefsinizin kalbindeki nefsi emmare tamamlanmıştır. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّا النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam, ibra edemem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani onlar nefsi emmariyi aşarlar. Nefsi levvamiye, nefsi mülkimiye, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi tezkiye ve tasfiyeye kadar giderler. Öyleyse ne oluyor? Allah-u Teala'nın rahmeti ve fazlı ve salavatı nefsimizin kalbine içeriye girdiği zaman nefsimizin kalbine bir yerleşme müessesesi oluyor. İman kümesinin etrafında fazlılar toparlanmaya başlıyor. İşte bu toparlanma %7'yi bulduğu zaman hep şerri emreden, sadece şerri emreden nefs kelimesinin artık tamamı şerri emretmeye başlayacaktır. %100'den %7 noksanlaşacaktır. %7 artık şeytanın işgal sahasının dışında, artık şeytanın tesir sahasının dışında. Ve devam ediyoruz zikretmeye, yani zikrimizi arttırmaya, daha çok zikretmeye, 24 saatlik zaman sürelerinde Allah-u Teala'yı daha çok zikretmeye başlıyoruz. Zikrimiz arttıkça yavaş yavaş bir %7 daha nur birikimi sağlanıyor nefsimizin kalbinde. Nereye ulaşıyoruz? Nefsi levvameye. Nefsi levvame kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levvetmek kınamak demek, suçlamak demek. Kişi Allah'ın yoluna girmiş ama hatalar yaptığının, hala hatalar yaptığının farkında. Bu hataları sebebiyle mürşidinden utanıyor, Allah'tan da utanıyor. Pişman oluyor yaptığı hatalara ama samimiyetle kendisine baktığı zaman görüyor ki gerçekten istemiyor hata yapmayı.
Buna rağmen o hataları yaptığını görüyor. O zaman anlıyor. Düşmanı olan

şeytan nefsine tesir edip nefsi vasıtasıyla yanlışlıkları ona yaptırıyor. İşte bu yanlışlıkları yapan kişinin nefsi olduğu için bu insan demek ki Allah-u Teala'nın zikir edilen bir müessese var. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları geliyor, yerleşiyor. Ve bu yerleşme büyüdükçe nefsimizin kademelerini aşıyoruz. İlk %7 ile nefsi emareyi aşıyoruz. İkinci %7 ile nefsi levamiyi aşıyoruz. Yani nefsimizi suçladığımız, nefsimizi kınadığımız sahayı da böylece açmış oluyoruz. Sonra daha öteye geçiyoruz. Nefsi mülkimeye ulaşıyoruz. Yani Allah'tan ilham aldığımız bir kademeye. Şehir suresi 8. ayet-i kerime fe elhamaha fücuraha ve takvaha diyor Allah-u Teala. Onlara Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Şeytanın fücuru zaten herkese ilham edilir. Özelliği yok. Herkes şeytandan onu alır. Ama Allah'ın nimetini almak, Allah'tan ilham almak o herkesin harcı değildir. İşte bu kademe Allah'tan ilham almaya başlandığı kademedir. Dikkat edin, ilhamla vahiy arasında bir büyük farklılık var. İlham Allah'ın sadece sizinle konuşmasıdır. Ve her zaman konuşma değildir bu. Sıkıştığınız bir anda, bir çözümün kalbinizden geçmesi anında Allah-u Teala'nın sadece o noktada size bir yardımcı olmak üzere gönderdiği ilham bu. Ama eğer Allah-u Teala'dan vahiy almaya başlarsınız, bu karşılıklı konuşma şeklinde tecelli eder. Bütün suallerinizin cevabını Allah'tan alırsınız. Her ne kadar tasavvufun gereği olarak peygamberlere duyulan saygıdan dolayı peygamberlere vahiy olunur, peygamberin dışındakilere de ilham olunur diyorlarsa da insanlar, Kur'an-ı Kerim hiç böyle söylemiyor. Allah-u Teala'nın bütün insanlara vahyettiğini söylüyor, yetmez. Araya da vahyettiğini söylüyor. Yerlere, göklere de vahyettiğini söylüyor. Ve peygamber olmaya da vahyettiğini söylüyor. İşte Allah-u Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. Biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor. Biz Hazreti Meryem'e vahyettik diyor. Öyleyse ne Hazreti Meryem, ne Hazreti Musa'nın annesi, ne de Hazreti İsa'nın havarileri hiçbirisi peygamber değildi. Ama hepsine Allah-u Teala vahyettiğini söylüyor. Öyleyse bizim din adamlarına bunları anlattığımız zaman, Kur'an'daki ayet-i kerimelerin isimlerini ve numaralarını verdiğimiz zaman, onlar bu konuda halkın gözünü nasıl boyayacağını, boyayacaklarını o noktada pek kestiremiyorlar. Ama sözlerimizin her birine ayrı ayrı itirazları var. Ne diyorlar biliyor musunuz? Hayır, öyle değil diyorlar. Peki nasıl dediğiniz zaman da cevap almanız mümkün değil. Çünkü Kur'an'dan hiç haberleri yok. Onun aksi olan bir ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmadığı için bunun aksini ispat edebilecek olan hiçbir dilin yok ellerinde. Ama sadece o bir takım payelerine güvenerek halkın karşısında hayır öyle değil dedikleri zaman kendilerine inanılmasını istiyorlar ve bunda da bayağı başarılı görünüyorlar. Halkımız bu işte profesörlük, doçentlik gibi payelere çok önem veriyor. O şimdi biz de doktor olduk ya. Neyse. Yani onlara verdiğimiz cevapların dikkatle takip edilmesi halinde her zaman yerlerine oturduğunu göreceksiniz. Onların cephesinde ise iddialarını ispat edemeyecek olan hiçbir deliline ulaşmadıklarını, dayanmadıklarını, o cephede bir delil dayanışmasının mevcut olmadığını göreceksiniz. Delil bazında ellerinde hiçbir şey yok. İşte zikir meclisinden bahsettiğimiz zaman bir yere ulaşıyoruz. Bu zikrin devamı birinci %7 birikimde nefsi emareyi, ikinci %7 birikimde nefsi levamiyi, üçüncü %7 birikimde nefsi mülkimeyi oluşturuyor.
Sonra devam ediyoruz zikrimize. Her gün daha çok zikrediyoruz. Ve dördüncü %7 nur birikimiyle nefsi mutmainneye ulaşıyoruz. Mutmainne doyuma ulaşmak demek. İşte Fecr suresi 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeler Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircii ila rabbiki radiyeten vardiyye fetfuli fi ibadi ve tfuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, doyuma ulaşan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, böylece şeytana kul olmaktan kurtul ve benim kullarımın arasına gir. Ve sonuç, ve cennetime gir. Kim bu standartlarda şeytana kul olmaktan kendisini kurtarırsa, ruhunu alalaştırırsa, nefsini teskiye ederse onun gireceği yer cennettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu mümin üzere meseleleri yerine oturttuğumuz zaman nefs teskiyesinin adım adım gerçekleştiğini görüyoruz. Ve mutmainne de kişi mutmain oluyor. Bu söylediğimiz Hecr 27, 28, 29, 30'da sadece mutmainne yok. Mutmainneden sonra gelen radiye var. Yani Allah'tan razı olmak. Daha sonra gelen mardiye var. Allah'ın bizden razı olması. Ve daha sonra gelen teskiye var. Hepsi bu faktörün içinde. Allah-u Teala Fecr suresinin 27. değil de 28. ayet-i kerimesinde radiyeten mardiye diyor. Yani Allah'tan razı olarak ve Allah'ın da rızasını kazanmış olarak. Ey nefs, ruhunu Allah-u Teala'ya döndür, Allah-u Teala'ya ulaştır. Ne zaman ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaşırsa o zaman bakıyoruz ki Allah-u Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi ve ruhu bu sebeple Allah'a ulaşır diyor. Nefsimizi tezkiye etmemiz ruhumuzun Allah'a ulaşmasına icabet ediyor ve o noktaya bizi ulaştırıyor. Öyleyse zikir nefsimizin tezkiyesi için temel faktör. Şimdi bu nefsin kademelerinde bu manevi tekamülün nasıl gerçekleştiğini anlatırken bir şeyden daha bahsetmemiz lazım. Mürşidimize ulaştığımız an ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sıratımız sakime ulaşır. Nefsi emareyi tamamladığımız zaman ruhumuz zemin kattan birinci gök katına kadar yükselir. Nefsi levvameyi tamamladığımız zaman ruhumuz ikinci gök katına kadar yükselir. Mülkime'de üçüncü gök katına kadar, mutmainne'de dördüncü gök katına kadar, radiye'de beşinci, mardiye'de altıncı, teskiye'de yedinci gök katına kadar ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçer. En son sütretin mütahaya ulaşır ve onu da aşar. Aşar, yokluğa geçer. Yoklukta Allah-u Teala'nın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte böyle bir Allah'ın zatına yok olma işlemi ruhumuzun Allah'ın zatını kendisine mekan ihsan etmesidir. Yani Allah'ın zatı ruhumuza mekan olur. Sığınak olur. Allah Teala bu hususu şöyle söylüyor. Vallahi indehu husnul me'ab. Ali İmran suresi 15. ayet-i kerime, 14. ayet-i kerime. Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır diyor. İşte insan ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ne zaman böyle bir hususu gerçekleştirirse o zaman ruhumuzun Allah'ın zatında olması tamamlanmıştır. Allah'ın zatında ruhumuz yok olur ve böylece üç yeminimiz gerçekleşir. Ne oldu? 7 kademede 7 defa %7 nur birikimi sağladık. %49 eder 7 kede 7, %49 nur birikimi nefsimizin kalbinde. 2 de huşu sırasında oluşan nur vardı, %51. Böylece nefsimizin karanlıklarını Allah'ın nurlarıyla yenmiş oluruz. Allah'ın nurları nefsimizin karanlıklarına hakim olur. Nefsimizin karanlıklarını aşar, hakimiyet Allah'ın nurlarına geçer. Böylece Allah-u Teala'nın nurlarının şeytanın karanlıklarına hakim olduğu bir noktaya ulaşırız.
Şeytan başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'üne hakimken şimdi %49'una hakimdir. %100'den %49'a düşmüştür şeytanın hakimiyet alanı. Yani artık şeytan nefsimizin kalbine hakim değildir. Allah'ın kulları hakimdir. İşte burada şeytanı kul olmaktan kurtuluyoruz. Allah'a kulluyoruz. Bir başka açıdan daha Allah'a kul oluyoruz. Çünkü ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaştı. Allah'a ulaşan bir ruhun sahibi olan insan Allah'ın kulu olabilir. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Böylece ruhumuzun Allah'a ulaşması, nefsimizin tezkiyesi ve fizik vücudumuzun böylece Allah'a kul olması gerçekleştirilmiş oluyor. Bütün bu olayların tamamlanması bizi Allah'ın cennet saadetine ulaştırır. İşte görüyorsunuz ki insanın zikir adı verilen bir müesseseyle hedeflere ulaşması söz konusu. Biliyorsunuz ki nefsimizin tezkiyesi Allah-u Teala tarafından 3 defa üzerimize farz kılınmış. Ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evine ulaşması üzerimize 9 defa farz kılınmış. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması 3 defa farz kılınmış. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları kim gerçekleştirirse onlar takva sahibi olurlar diyor. Kim nefsini tezkiye ederse takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. Kim fizik gücünü şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ederse o da takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. İşte Necm suresi 32. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler, iddia etmesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Kimdir takva sahibi? Nefslerini tezkiye edenler. Allah-u Teala Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühen nasibidir abikümellezi halekaküm cealeküm tettekûn. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun ve böylece takva sahibi olun. Demek ki kim fizik vücudunu Allah'a kul ederse o kişi takva sahibidir. Ve Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Münibine ileyye ileyhi eyyette ona dön. Allah Teala'ya ruhunu döndür. Ruhunu Allah Teala'ya ulaştır ve böylece takva sahibidir. Öyleyse kim ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırırsa o da takva sahibidir. İşte böylece gördüğümüz o ki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi takva sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a kul eden kişi takva sahibidir. Nefsini tezkiye eden kişi takva sahibidir. Yani Allah'a verdiği 3 yemini yerine getiren herkes 3 ayrı cepheden birden takva sahibi olur. Takva sahibi olursa ne olur? Ali İmran Suresi 15. ayet-i kerime cevap veriyor. Allah'ın cenneti altlarına bakarken cennetleri takva sahipleri için hazırlanmıştır. Takva sahipleri gidecekleri yer Allah'ın cennetidir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse ne gördük? Nefsini yedi kademede tezkiye eden kişi her tezkiye kademesinde ruhu bir gök katı yükselerek sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ve böylece cennet saadetini kazanır ve Allah'ın evliyası olur. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve Salavat.

0: Biraz talip abi.
1: İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standartıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa, işte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor, yokluk arttıkça, bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa, o zaman da Allah Teala fizik standartlarda insanda bulunuyor, nimet gönderiyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Allah sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Hem de mutluluğu anlatmak üzere. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği yegane hedef budur, mutluluk. İnsan dünya mutluluğuna ve cennet mutluluğuna programlanmış olan bir varlıktır. Hani fıtratı bu demektir. İnsanın kendine düşen görevleri yapması halinde Allah'a açılan bütün kapıların açılacağı, kapalı olan Allah'a açılan, açılması gereken bütün kapıların açılacağı, şeytanın kapılarının ise kapanacağı bir sonuca kişiyi ulaştırmak ve kişiyi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırmak. Kesintisiz bir suh ve sükun hali. İşte Allah'ın dininden murat budur. Din niçin vardır sevgili kardeşlerim? Din bütün insanları Allah'ın mutluluğa ulaştırması için bir temel öğretidir. Din insanları mutluluğa ulaştırabilecek olan yegane vasıtadır. İkinci bir vasıta yok sevgili kardeşlerim. Ve bu şumullü, geniş kapsamlı mutluluk müessesesi sizin her şeyinizle alakalıdır. Ruhunuzla, beçinizle, nefsinizle, aklınızla, iradenizle, her şeyinizle alakalıdır. Her şeyden evvel şunu unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hepimiz sadece birer mahlukuz, yaratıkız, o kadar. Evvela ne olduğumuzu bilelim ve yerimize oturalım. Sadece Allah tarafından yaratılan birer mahlukuz, yaratıkız. Sahibimiz O, bizi yaratan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bu Allah'a inanmayanlara o kadar çok acırım biliyor musunuz? Onlar Allah'a inanmıyorlar. Kendilerinin nelerin sahibi olduğundan haberleri yok. Bir kalpleri olduğunu, kalplerinde ekinnet olduğunu, idraki önleyen bir müessese olduğunu bilmiyorlar. Gözlerinin görmedikleri bir perdeyle perdeli olduklarını bilmiyorlar. Kulaklarının vakra adlı bir engelle Allah'a ait olan şeyleri duymaktan men edildiğini bilmiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu kapalı kapılardan hiçbirisi açılmaz. Allah'ın öğretisi, şeytanın öğretisinin bir boş öğreti olduğunu, insanın yapısına ne kadar aykırı olduğu gerçeğini insanlara öğretmek üzere Allah Teala tarafından indirilmiştir. Öyleyse Allah'ın öğretisine dikkatle bakın ki bütün insanların gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir. ne zamana kadar, ne zamana kadar bu insanlar ölüdür? Çünkü Allah Teala bunlara ölüler diyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar bu insanlar ölüdürler. Ve Allah'ın rahim esması onlar üzerinde tesir icra etmez. Öyleyse insanlar var, Allah'ın rahim esması üzerlerinde tesir icra ediyor. İnsanlar var, sadece Allah'ın Rahman esması ile yaşıyorlar ömürleri boyunca. Allah'ın Rahman esması herkesindir. İnsanlar Allah'ın sofrasından yerler içerler, onun havasını teneffüs ederler. O onları dünyaya getirmiştir ve mutlu olsunlar diye dünyaya getirmiştir. Onlarsa mutsuzluğu seçmişlerdir. Seçerler ha. Onlarsa cehennemi seçmişlerdir. Onu da seçebilirler. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insansak, bizi O yaratmışsa, o zaman yarattığı insanı niçin yarattığını merak etmeyecek miyiz? İlk adım gözün açılması, bu araştırmanın neticesine bağlı. Eğer araştırmazsak o zaman hakikati bilemeyiz, zanna tabi oluruz. Zansa hak değildir. Hakikati içermez. Öyleyse bizim düşündüklerimize, Allah'ın söyledikleri uymayabilir. Ama hepsini reddetmeden önce incelemek mecburiyetinde değil miyiz? Ancak incelediğimiz zaman Allah'ı sevmeye başlarız. Allah'tan hoşlanırız. Birinci safa. Allah'ı sevmeye başlarız. İkinci safa. Allah'a aşık oluruz. Üçüncü safa. Ve Allah'a hayran oluruz. Dördüncü safa. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yaratık, yaradanına karşı başlangıçta hiçbir şey duymuyor. Duymaması için bütün şartlar hazır. Gözleri kör, kulakları sağır, kalbi dilsiz, kalbi idraksiz. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış acaba biz insanları? Böyle idraksız bir şekilde yaşayalım diye mi? Yoksa bu yaratılışın bir sebebi olmalı. Bir takım insanlar bir laflar ediyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Acaba ne söylüyorlar diye merak etmeyecek miyiz? Onların arasında bir sürü sahtekar var. Bu Allah'tan bahsedenler arasında tamam. Ama sahtekarların arasında Allah'ın gerçek dostları da var. İnceleyen insanlar sonunda mutlaka hedeflerine ulaşacaklardır. Doğruyu öğreneceklerdir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ve gözlerinin açıldığını ve görmeye başladığını, kulaklarının açıldığını, işitmeye başladığını, kalbindeki ekinletin alıp yerine ipat konulması sebebiyle İrşat makamının söylediklerini idrak etmeye başladığını görecektir. Önünde o güne kadar hiç hissetmediği bir yeni boyut açılacaktır. Bir ufuk. Allah'ın ufku. Ve o zaman o kişi her gün biraz daha şükredecektir. Hamd edecektir Allah-u Teala'ya. Onu dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirip hayat verdiği için. Öğrendikçe Allah'a karşı sevgisi, tutkusu ve neticede hayranlığı artacaktır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir insanın bir tek hücresinde 23 çift kromozomu var. Çift kromozomun her biri DNA sarmalları taşıyor. Ve bir insanda tam 70 trilyon hücre var. Bu hücre yapısı içinde o kadar küçük bir alemde Allah-u Teala öyle bir sonsuz yaratım muhtevası oluşturmuş ki aslında her insan bir kainattır. Sevgili kardeşlerim, hücreleriniz atomlardan oluşmuştur. Atomlar elektron ve karşıt elektronların oluşturduğu proton, nötron ve çevre elektronlarından oluşmuştur. Ve her birinin dizaynında uzay vardır. Tıpkı makro alemde güneş sistemleri gibi mikro alemde de atomlar söz konusudur. Hünnes ve künnes kanunlarına göre çalışan bu sistemlere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mikro alemle makro alem arasında bir fark göremeyeceksiniz. Aynı kudret elinin mikro alemi de makro alemi de yarattığını göreceksiniz. Hayranlığınız artacak. İşte o yaratıcı her şeyinizde sizi yaratmış. İki tane yarım hücre bir bütün oluşturuyor. Ve bu hücreden 70 trilyon hücre vücuda giriyor. Ve her şeyinizde kainattaki en üstün mahluk oluyorsunuz, insan. Allah'ı idrak etmek yetkisinin en üstünü ve mutluluk adlı simgenin en üst seviyedeki varisi insan. Mirasçısınız. Mutluluğun mirasçısısınız. Kainatın mirasçısısınız. Bu içinde yaşamakta olduğumuz dünyanın arzın mirasçısısınız. Onun yaratığı olmaktan bir gün gurur duyacaksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Düşünün ki sizi karşılıksız yarattı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepiniz bir hazinesiniz. Hepiniz trilyar dersiniz. şu gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, çalışan bütün uzuvlarınızla siz bir hazinesiniz. Ne demek istiyorum? Bu hazineden mahrum olan insanların, size bedavadan verilen bu görme hastasının, işitme hastasının, düşünme hastasının, her türlü organınızın çalışma standartlarının sahibi olmayan insanları düşünün. Onlar, o sizde şu anda size bedava verilip de çalışmakta olan o sistemlerden kendilerinde olmayana sahip olmak için ellerindeki bütün serveti verebilirler. O servetlerin hepsinin sahibisiniz. Çünkü sizde onların hepsi var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'a ne kadar şükretmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Mutlu olmak için yaratıldınız. Ve Allah-u Teala sizden de, hepinizden, sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Hemen bir kısmınız diyeceksiniz ki, iyi de Allah-u Teala namaz kılmamızı emretmiş, oruç tutmamızı emretmiş, zikir yapmamızı emretmiş, bir sürü angaryalar yüklemiş üstümüze. Ha, onlar mı? Onlar angarya değil sevgili kardeşlerim. Onları yaşayabilecek seviyeye geldiğiniz zaman her birinin doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaksınız. Bir namaz kıldığınız zaman bütün evrenin karşınızda, gözleriniz kapalı olduğu halde perde perde açıldığını gördüğünüz zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz biliyor musunuz? Bir gün kainatı yaratanı göreceksiniz. Hayır, bu baş gözlerinizde değil, buradaki kalbinizdeki gözünüzde. O zaman Allah-u Teala'ya ne kadar hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz biliyor musunuz? Sizi ona layık gördüğü için. O size bunları niçin verdi? Karşılıksız ve sadece sizi mutlu etmek için. Yaratıyor ve mutlu ol diyor. Sen diyor mutluluğun ne olduğunu bilmezsin. Ama benim öğrettiğim kişiler var. Onlardan öğreneceksin diyor Allah-u Teala. Böyle dediği için de ona gücenmeyin sakın. Bunu sizin güzelliklere ulaşmanız için yapıyor. Sadece tek bir hedefi var. Hepinizin mutlaka saadete ulaşmasını istiyor. Muradı ne? Muradı bütün kullarının sülh ve sükun içinde bir saadeti yaşamaları, şu küçücük 50-60 senelik, diyelim 100 senelik bir dünya hayatından sonra kıyametten sonra sonsuz bir cennet hayatı yaşamasını da istiyor. Herkesin cennete girmesini o kadar kolay şartlara bağlamış ki, insan olarak yaratılmanızın size ne kadar büyük bir torpil olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennet. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Hem de üçüncü kat cennete kadar hiçbir karşılıksız Allah-u Teala onu ulaştırmayı garanti etmiş. Sevgili kardeşim, sevmeyen yapar mı bunu? Düşünebiliyor musunuz? Şu dünya üzerinde yarattığı ne varsa hepsini sizin için yaratmış. Biz bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık. Ey insanlar, diyor Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinde. Ne yapmış, ne yapmış? Hiç, emrimize vermiş. Yarattım diyor, hepsi sizin. Sizin için yarattım diyor. Yerleriyle, gökleriyle bir kainatı, herkesin hayata getirildiği yerdeki o gezegenlerin hepsini biz insanlar için yaratmış. Ve yaratmakla kalmamış, emrimize vermiş. Kimlerin emrinde? Emre almayı liyakatle sürdürebilecek olan kişilerin emrinde. Öyleyse o liyakati kazanmanıza bağlı. Sadece bu dünya değil, kainat sizin. Her gece kainatın dilediğiniz noktasına gidebilirsiniz. Allah her şeye kadirdir. Bu yetkiyi size verdiği gün başka bir mutluluğu yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki fizik bedeniniz siz ondan ayrıldığınız zaman uykuya giriyor. Ama siz o anda onun içinde değilsiniz. Sonsuz bir kainat önünüzde açık. Kaybolma ihtimaliniz de yok. Nereye giderseniz gidin. Sonsuz mesafeler bir hiçtir. Sevgili kardeşlerim, neyi düşünürseniz düşünün, onunla, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey sizin emrinize verilmiş. Siz insansınız. Onların hepsine layıksınız. Öyleyse bu layık olmanız nihai bir liyakattir. Yani her kademenin sonunda elde edeceğiniz hedeflere liyakat kesbedeceksiniz. Onların hepsinin potansiyel liyakati sizde mevcut. Ama onları sırayla kuvveden fiile çıkarmadıkça ne ruhunuzu, ne fizik vücudunuzu, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Edemezseniz daha üst, daha üst, daha üst seviye mutlulukları yaşayamazsınız. İlkel bir saadeti yaşarsınız. Oysa biz size diyoruz ki siz bir insansınız. Öyleyse mutlulukların en üstününü yaşamaya ehil olarak yaratıldınız. Çünkü hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Bu demektir ki siz dört teslimi de gerçekleştirebilirsiniz. Ruhunuzun, beçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimi. Allah'ın iradenize, iradesine bağlanmak. Ve sadece doğrulardan böylece hareket etmeyi başarabilmek. Allah'ın iradesiyle sonsuz mutlulukları yaşamak. Sevgili kardeşlerim, size kucak kucak mutluluk sunuyor Allah Teala. Yeter ki siz yaşamak isteyin bu saadeti. Peki bu kadar kolaysa neden insanlar yaşayamıyor? Hah, işte problemimiz de o. Onun için bu mutluluk sohbetini yapıyoruz size. Evvela bu mutluluğa engel olan bir nefsiniz var. Nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, düşmanlık, nefret, her türlü kötü şey içinde. Böyle bir dizaynda ne olur diyeceksiniz. Bunlar varsa bana ne? Sevgili kardeşlerim, durun bakalım. Biliyor musunuz nefsinizin afetlerinin özelliklerini? Nefsinizin afetleri sizi mutlu kılmak için Allah'ın verdiği bütün emirlere itaat etmek istemez. Onların hepsini asla yapmak istemez. Hiçbir emri yerine getirmek istemez. Yetmez. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak ister nefsinizin afetleri. Ve nefsiniz %100 afetlerle doludur. 100 ünite diyelim, afet nefsiniz bu tarafta. Bu tarafta ise 100 ünite hasletle, yani %100'ü ifade etmek için 100 ünite diyorum. %100 hasletle ruhunuz yaratılmış. Onun özelliklerine, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek, mutlaka gerçekleştirmek bütün emirleri, hedefleri bu. Allah neyi yasak etmişse asla işlememek. İşte ruhunuzun hasletleri bu standartlar içinde. Öyleyse şunu hesaba katacaksınız. Ne zaman Allah'ın emrini yerine getirmiyorsanız, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, arkasından Allah Teala size azap eder. Üzerinizde azap bırakır. Ne zaman Allah Teala'nın emrini yerine getirmiyorsanız veya yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, siz o anda şeytanın emrindesiniz. Hiçbir zaman fark edemezsiniz şeytanın emrinde olduğunuzu. Bu kurnaz yaratık korkunç bir zekaya maliktir. Ve sizin iç sesinizi taklit ederek kendi negatif emellerini sizin düşüncenizmiş gibi size empoze etmeye çalışır. Ve çoğunlukla ona itaat edersiniz. Çünkü nefsinizin afetleri de zaten tam şeytanın düşündüklerini ister. Allah'ın emrettiklerini yapmak istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek isterler. Öyleyse şeytanın ekmeğine nefsinizin afetleri yağ sürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Ne zaman bir emri çiğnerseniz, madde bir. Ne zaman bir yasağa riayet etmezseniz, madde iki. Allah mutlaka size azap eder. Belki de bana diyeceksiniz ki, işte görüyor musun, bak Allah bize azap ediyor. Acaba neden azap ediyor? Doğruları öğrenirsiniz de onları yaşayasınız ve her hareketinizden sonra size huzur ve mutluluk ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, bu sizin elinizde. O noktaya ulaşabilirsiniz kolayca. Allah-u Teala yolun yarısından fazlasını, hatta 1/4'ünü garanti etmiş. 1/4 noktasına kadar sizi kendisinin liderliğinde hedeflerinize ulaştıracağına dair yemin vermiş. Allah'ın ahdi var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ve onu yolun %75'ini ona böylece tamamlatırım. Ne demek istiyoruz? 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 21. basamağına kadar sizi yükseltmeyi garanti etmiş. Neyi garanti etmiş başka? nefsinizin kalbindeki afetlerin de %51'ini yok etmeyi garanti etmiş. Böylece 200'de 151'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasakların hiçbirini işlemeyen bir hüviyet kazanacak iş dünyanız. Ve bunun birinci %100'ü ruhunuzun hasletleri, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri yerine, asla işlemiyor. Nefsinizin afetlerinin de %51'i yok olmuş. İkinci %100'ün %51'i Allah'ın bütün emirlerini gene yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse ruhunuzda bir %100 var, nefsinizde de bir %51 var. İki %151'i Allah'ın istikametinde çalışmaya başlamış. Öyleyse böyle bir dizaynda ne kalmış geriye? 249. 250 deseniz %25'i ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi oraya ulaştırmakta kararlı. Bir tek talebiniz üzerine sizi üçüncü kat cennetin sahibi yapmaya hazır ve nefsinizin afetlerinin de %51'ini alarak sizin iç dünyanızda %75'lik bir sulh ve sükûnu oluşturmak için Allah hazır. Ama şeytan da hazır. O da sizin mutsuz olmanız için her şeyi yapar. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için her nevi hileyi, desiseyi kullanacaktır. Unutmayın, başlangıçta hepinize dediklerini yaptırabilir. Çünkü arkasında nefsinizin afetlerini çok iyi kullanma yeteneği var. Yetmez. Zaten nefsinizin afetlerinin talepleri şeytanın talepleriyle aynı talepler. Ve neyi yaptırırsa hep nefsinizin afetlerine kumanda etmek suretiyle yaptırır. Onlara tesir etmek suretiyle yaptırır. Tesir etmesi de söylediğimiz gibi hiç de zor değil. Çünkü zaten nefsiniz öyle yapmak istiyor. Ona göre yaratılmış, ona göre programlanmış. Ruhunuzsa şeytanın hiçbir talebini yerine getirmemek üzere yaratılmış. Ne emirler cephesinde, ne nehiler cephesinde. Yani tekamülün son safhasında bir yaratık ruhunuz. Allah'tan geldi, tekrar Allah'a dönecek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın yaşanması tasavvuf adını alır. Tasavvuf bir yaşam biçimidir. Hayat tarzı. Bu hayatı yaşayan insanlar acaba neden mutlu oluyor, hiç düşündünüz mü? Çünkü öyle bir noktaya ulaşıyorlar ki orada iç dünyalarında da mutlak saadet, kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Dış dünyalarında da, başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Allah ile olan ilişkilerinde de hem emirler cephesinde, Allah'ın emirleri cephesinde, hem de nehiler cephesinde, Allah'ın yasakları cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Üç aleminizde de mutluluk, dünya mutluluğu için Allah'ın hedefi işte bu. Ona ulaşasınız diye yaratıldınız. Ulaştığınız zaman ne kadar çok ona hamd ve şükredeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her şey öylesine mükemmel dizayn edilmiş ki bir yaratık olarak bunların idrakine varmanız, Rabbinize şükran borcunuzu sonsuz büyükler çıkartıyor. Onu tanıdıkça küçülüyorsunuz. Ve ona hayran olduğunuz devrede, yani iradenizi de ona teslim ettiğiniz zaman, bakıyorsunuz ki siz sadece kocaman bir sıfırsınız. O ise düşünebileceğiniz ve düşünemeyeceğiniz bütün cephelerinde mükemmelliği, eksiksizliği temsil ediyor. Nasıl hayran olmasınız sevgili kardeşlerim? O eksiksiz,

mukabilinde de mutluluğunuz devamlı büyüyor. Varlıklarınızı Allah ile mukayese ettiğiniz zaman bir yaratık olmanın o idrakine yavaş yavaş ulaşıyorsunuz. Bu sizi devamlı sıfıra doğru yaklaştırıyor. Tam sıfır olamazsınız. Ama onunla mukayese ettiğiniz zaman kendinizi sıfır olarak düşünebilirsiniz. Onu tanıdıkça evvelce onun hiç bilmediğiniz vasıflarını o size keşfettirdikçe ona olan hayranlığınız arttıkça kendinize bakacaksınız. O konuda da sıfırsınız. Başka konularda da sıfırsınız. Aklınıza Allah-u Teala'nın cephelerinden hangisi gelirse her sahada o eksiksiz bir mükemmelliği sizde sadece eksiklerle donatılmış bir yapıyı temsil edersiniz. Ama unutmayın, bu idrak müessesesi devam ettiği sürece Allah sizi her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok sevecektir. Kainattaki düşünebileceğiniz en büyük dostun o olduğunu göreceksiniz. Onun için ona aşık olacaksınız. Onu o kadar çok seveceksiniz ki onun dışındaki insanlara karşı duyduğunuz, duyabileceğiniz dünya insanının en büyük sevgisinden daha ötede olan sevgileriniz Allah'a karşı duyduğunuz sevginin yanında küçücük kalacak. Sevginin ne olduğunu öğretecek Allah-u Teala size. Ben Allah'ı çok seversem başka insanları sevemem zanneden insanların ne kadar yanlış düşündüğünü öğretecek. Öyleyse bu sevginin dizaynı içerisinde Allah'a aşık olacaksınız ve hayran olacaksınız. Ve sizlerle Allah arasında bir muhteşem sevgi dizaynı. Şimdi mutluluk denilen müesseseye baktığımız zaman demiştik ki bir insanın iç dünyasında, dış aleminde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk hali. İnsanlar neden mutsuzlar? Çünkü Allah-u Teala'nın onları mutlu etmek için vaz ettiği temel standartların yaklaşımında değiller. Uzak kalıyorlar hedeflere. Allah'ın sırf onları mutlu etmek için vücuda getirdiği din adı verilen müesseseyi reddediyorlar. Reddetmeyenleri de iblis yoldan çıkarmış, mutluluğun dışında bırakmış onları. Neden insanlar mutsuz? Hadi gelin beraber bakalım. Bir insanın mutlu olabilmesi, o kişinin nefsindeki afetlerin tamamen yok olmasına bağlı. Zikir adı verilen bir işlemle nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikre ulaşarak yok ettiğiniz zaman nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Hepsi faziletlerle yer değiştirecektir. O fazl adı verilen nurlar nefsinizin kalbinde yerleştikleri zaman, nefsinizi bütünüyle işgal ettikleri zaman nefsinizin bütün afetleri yok olmuş olacak.

Bunun manası nefsinizin bütün sistemi, yani içinde bulunan bütün faziletler, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaklar. Öyleyse ruhunuzun hasletleri ne yapıyordu? Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak istiyorlardı. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmamak istiyorlardı. Yani Allah'ın emrine ve yasaklarına tam olarak riayet ediyorlardı. Peki nefsinizin kalbini gelip işgal eden bu faziletler, onlar da aynı. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde oluyor. Aynı paralelde, aynı standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin şimdi sizinle bakalım. İnsanlar şu dünya hayatında neden mutsuzdur? Nefsinin tamamı afetlerle dolu olan bir insan düşünün. Bu kişinin iç dünyasında kavga var. Allah neyi emretmişse nefsinin afetleri asla yapmayı istemiyor. Neyi yasak etmişse onları ise nefsinin afetleri yapmak istiyor. Şeytan da nefsinin afetlerini daha da azdırıyor. Ama bir taraftan bu kişinin bir de ruhu var. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek istiyor. Yasaklarına da riayet etmek istiyor. Yasak ettiği şeyleri işlememek istiyor. Yani nefsin kabul ettiği şeylerle ruhun kabul ettiği şeyler, hem yasaklar vadisinde hem de emirler vadisinde tamamen birbirine zıt. Nefsin istediğini ruh reddediyor, ruhun istediğini nefs reddediyor. Hangi konuda akıl bir karar alacaksa, ikisi birden akla birbirine tamamen ters düşen şeyleri söylüyorlar. İkisi de ısrarlı kendi dediğinin yapılması konusunda. Ruh neden ısrarlı? Ruh için başka bir alternatifi yok. Tekamülün zirvesinde yaratılmış, Allah'ın en güzel şeylerini yerine getirmekle vazifelendirilmiş, Allah'ın emrettiklerini yapan, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir özelliğin sahibi. Fizik vücut da öyle davransın istiyor ve ısrar ediyor bu konuda. Çünkü dizaynı buna göre. Nefs de sadece afetlerle dolu, dizaynı da tam onun tersi. Bu sebeple devamlı kavga halindeler. Her ikisi de kendi dediğinin kabulünü, karşı tarafın dediğinin kabul edilmemesini istiyor. Ve bu sebeple aralarında bir diyalektik kavga söz konusu. İç dünyanızda kesintisiz bir kavga var. Sevgili kardeşlerim, kavga varsa orada mutluluk yoktur. Yetmez. Nefsinizin afetleriyle şeytan aynı paralelde olduğu için ve aklınız da Allah'ın aşağı yukarı bütün emirlerinin reddedildiği, yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda aklınız şuur kazandığı için, hem şeytanın azdırmasıyla hem de aklınızın nefsinizin taleplerine uygun standartlarda oluştuğu sebebiyle genel olarak Allah'ın yasak ettiği şeyleri işliyor insanlar. Emrettiklerini de gerçekleştirmek istemiyorlar. Böyle yapıldığı sürece de Allah-u Teala onlara azap veriyor. Allah'ın emirlerinin yapılmadığı her işlevde kişi bir huzursuzluk duyar. İşte bu onlara Allah'ın verdiği riçtir. Allah'ın verdiği azaptır. Şeytanın dediğinin her yapıldığı olayda Allah o kulunun üzerine
azap bırakıyor. Peki sonra yasak ettiği fiillerin işlenmesinde de aynı sonuç. Öyleyse bu kişi iç dünyasında iki ayrı sebepten dolayı mutsuzdur. Bir, Allah'ın emirlerini de çiğniyor, yasaklarını da çiğniyor. Her Allah'ın emrettiği emri ve yasağı çiğnediğinde Allah Teala ona azap ediyor. Bu sebepten huzursuz kişi. İki, iç dünyasında devamlı kavga olduğu için huzursuz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyuşma halidir. Sükunetin ve sulhün var olabilmesi için iki tarafın uyum sağlaması gerekir. Hem kavga sebebiyle, nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle, hem de Allah'ın emir ve yasaklarının devamlı çiğnenmesi sebebiyle kişi huzursuz. Kişisel olarak namaz kılması lazım, kılmıyor. Ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, yine ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Bir taraftan Allah'ın verdiği azap, öbür taraftan devamlı bir iç dünyadaki kavga, nefsin askerleriyle, ordularıyla, ruhun orduları devamlı birbiriyle kapışma halinde, savaş halinde. Kıyasıya bir savaş sürüyor kişinin iç dünyasında ve bu devamlı bir huzursuzluk manasına geliyor. Sonra kişinin bir de dış dünyasına bakalım. Dış dünyasında da kişi huzursuz. Hangi sebepten huzursuz? Başka insanlarla olan münasebetlerinde nefsi o başka insanlara sert davranışlarda bulunuyor. Onları kıracak davranışlarda bulunuyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu sebeple kişi başkalarının canını sıkan, onları huzursuz eden her negatif davranışında bu kişi huzursuz oluyor. Çünkü Allah-u Teala ona mutlaka başkalarının kalbini kıran her davranışında azap ediyor. Bu kadarla kalsa iyi ama kalmıyor. Çünkü kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi, kötülük yaptığı kişi intikam almak hissini taşıyor ve bundan intikam almak üzere harekete geçiyor. Ve intikamını fırsatı bulursa mutlaka alıyor. Bu kişinin intikam alması sebebiyle intikam alan kişiye dehşetli kızıyor. Kişi ve kendisine yapılmış bir hakaret, bir kötü davranış olarak değerlendiriyor ve tabii bu onu üzüyor. Kişi hem başkasına zulmettiği zaman huzursuz oldu, hem de ondan aynı olayı kendisine geri geldiğinde üzüntü konusu etti. İki defa üzüldü. Bu kadar da kalmıyor. Bu da kendisinden intikam alan kişiden intikam almak sevdasına düşüyor. Ve intikam almak için fırsat kolluyor. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için gene Allah-u Teala onu azap edecektir. Gene üzülecektir kişi. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi oluşacaktır. Alınamamış intikam yani kin oluşacaktır.
kin alınamamış intikamın sembolüdür. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kişi ard arda huzursuz olacaktır. Başka insanlarla olan ilişkilerinde hep huzursuz olacaktır. Peki Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bir emrini yerine getirmediği zaman Allah Teala onu azap edecektir. Yasak ettiği fiilini işlediği zaman gene azap edecektir. Yani bu kişi hep bir azaba muhatap olacaktır. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Dış dünyasında da, başka insanlarla ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Allah ile olan ilişkilerinde de mutsuz ve huzursuz. Öyleyse Allah'ın mutlu olmak için yarattığı insanoğlunun haline bakın. Herkes mutsuz, herkes huzursuz, herkes sıkıntılı. Allah Teala bizi bunun için yaratmadı sevgili kardeşlerim. Eğer bu kişi daimi zikre ulaşmış olsaydı, nefsindeki bütün afetleri temizlemiş olsaydı, yerine ruhunun hasletleri gelmiş olsaydı, iç dünyasında durum ne olacaktı? Gelin bakalım, beraberce bakalım. Nefsin afetleri yok. Yerini faziletler almış. Yani o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak istiyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemiyor. Ruhunun hasletleri de aynı şeyi aynı standartlarda istiyor. Yani Allah'ın emrettiğini ruh yapmak istiyordu. Şimdi nefs de yapmak istiyor. Çünkü ruhun içi de, nefsin içi de hasletlerle dolu, faziletlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ikisi de istemiyorlar yapmayı. Öyleyse ruhla nefs paralel bir dizayn içine girdiler. Ruhla nefsin ordular arasında sulh ve sükun akdi yapıldı. Ve nefsin ve ruhun kavgası bitti. Allah'ın bütün emirlerini ikisi birden %100 istiyor ve kişi işliyor emirleri ve Allah'ın bütün yasaklarına kişi mutlaka riayet ediyor. Öyleyse burada bir güzellik var. Allah'ın emirlerine riayet, yasak ettiği fiilleri asla işlememek ama hem ruh için geçerli hem de nefs için geçerli. Kavga bitmiştir. Kişinin iç dünyasında sulh ve sükun hasıl olmuştur. Daimi zikre ulaşan bir kişinin iç dünyasında böylece bir muhteşem sulh ve sükun hali oluşuyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Kişinin dış dünyasında da aynı şey söz konusu. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ne yapıyor bu kişi? Bu kişinin nefsi de ruhu da başkalarına kötü bir davranışı asla vücuda getirmez. Başkalarına yardım eder kişi ama onlara karşı bir haksız davranışta hiçbir zaman bulunmaz. Bulunmayacağı için bu kişi hiçbir zaman huzursuz olmaz. Allah ona azap etmez. Çünkü bu kişi başkalarını huzursuz eden, rahatsız eden, onlara kötü davranan bir insan hüviyetinden tamamen çıkmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye azap etmesi söz konusu olmayacaktır. Demek ki nefsinin afetleri kendisine hükümran olan bir insan başkalarına kötü davranırken daimi zikre ulaşan bir insan başkalarına kötü davranmıyor. Ve birincinin yaşadığı kötü davrandıktan sonra Allah'ın ona azap etmesini yaşamıyor artık. Bu daimi zikre ulaşan kişi başkalarına yaptığı bütün davranışlarda onların rızasını kazanmış bir kişi olarak, onları üzmeyen, huzursuz etmeyen bir insan olarak Allah-u Teala'nın onu katiyen azaplandırmadığı, tam aksine her davranışından sonra ona huzur verdiği
bir insan oluyor dış dünyasında. Tabi bu kişi başkalarının kalbini kırmadığı için, başkalarına huzursuzluk vermediği için, onları sıkıntıya sokmadığı için Allah Teala ona devamlı huzur veriyor ve o etrafındaki insanlar da bu kişiden intikam almıyor, almak durumunda kalmıyorlar. İntikam almaları için bu kişinin onlara bir kötülük yapması lazım. Yok böyle bir olay. O zaman bu kişi, nefsindeki afetleri yok eden bu kişi, kendisinden intikam alınmayan bir insan. Öyleyse hem birinci açıdan mutlu, hem de ikinci açıdan mutlu. Tabii kendisinden intikam alınmadığı için, bunun da başka bir insandan intikam alması hiçbir zaman geçerli değil. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmaz. Öyleyse üçüncü cepheden de kişi huzursuz. Ne oluyordu? Eskiden bu kişi intikamını alamadığı takdirde stres oluşuyordu onda. Şuur altı birikim oluşuyordu. Stres oluşuyordu. İntikam alırsa bu sefer de haksız fiil işlediği için Allah Teala ona azap veriyordu. Yani başkasından intikam alsa da huzursuz, intikamını alamasa da gene huzursuzdu kişi. Şimdi intikam olayı yok. Stres ise hiçbir şekilde oluşamaz. Çünkü kişinin iç dünyasında stresi oluşturabilecek olan hiçbir özellik kalmamış. Bu kişi hiç kimseden intikam almayı istemiyor ki intikamını alamadı diye stres oluşsun. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaşmış olan bir kişinin iç dünyasında daimi bir sükun hali oluşuyor. Dış dünyasında da daimi bir sükun hali oluşuyor. Ya Allah ile olan ilişkiler, orada da aynı şey var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesi, Allah ne emretmişse bu kişi mutlaka yerine getiriyor. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılıyor. Zikri daimi zikir. Allah neyi emretmişse en güzel biçimde yerine getiren, her Allah'ın emrini yerine getirdiğinde de Allah-u Teala tarafından devamlı mükafatlar verilen, devamlı Allah'ın rızasını kazanan, Allah'ın ona devamlı huzur verdiği bir insan. Emirler cephesinde böyle, ya yasaklar cephesinde orada da öyle. Çünkü bu kişi hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi, şeytan ne kadar kendisini kışkırtırsa kışkırtsın, mümkün değil. O zaman bu kişi ne emirler cephesinde, ne de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün olmayan, emrettiği bir şeyi ise yapmaması mümkün olmayan bir kişi. Öyleyse her an, her saniye devamlı derecat kazanan, her fiilin arkasından da Allah-u Teala tarafından devamlı taltif edilen, mükafatlandırılan, Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insan. Hem o etrafındaki insanlara huzur veriyor, etrafındaki insanlardan da huzur dönüyor kendisine. Hem Allah ile olan ilişkilerinde kişi huzurlu. Böylece kişi iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun halinin sahibi. Yani nefsiyle ruhu arasındaki kavga sıfırlanmış. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde gene kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynı. Bu kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi, sonsuz bir sulh ve sükun halinin sahibi. İç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de. İşte kim İslam'ı yaşarsa, o zaman ehli tasavvuftur o kişi. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan kişi ehli tasavvuftur. Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi yaşayan kişi,
Kur'an'daki İslam'da emredilenleri yapan, yasak edilenleri yapmayan kişi, o kesintisiz bir iç dünya huzurunun, dış dünya huzurunun ve Allah ile olan ilişkiler huzurunun sahibidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Üç aleminde de. İç aleminde, dış aleminde, Allah ile olan ilişkilerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi bunun için yaratmış. Hani fıtratının gereklerini yerine getirin de bu sonsuz mutluluğa layık olun diye. Peki bu dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Dünya saadeti yavaş elde edilen, adım adım yavaş yavaş zirveye doğru tırmanan ama onu elde ettiğiniz andan itibaren yaşamaya başladığınız bir mutluluk halidir. Cennet saadeti, cennet saadeti hemen elde edilir. Ama yaşanamaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Öyleyse cennet saadeti ne zaman elde edilir? Kim cennete gitmek istiyorsa Allah'ın reçetesi hazır. Allah Teala diyor ki sadece bir tek emrim var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Diledin mi diyor Allah Teala, ben mutlaka seni birinci kat cennetime alırım. Eğer sana hayat verirsem işlevlerim ard arda gelir. Ama seni eğer ben cennetime ulaştıracaksam mutlaka bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesin. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatında ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve diyor ki Allah-u Teala onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse biliniz ki o Allah'ın ayetlerinden gafil olan bir insandır. Dünya üzerinde kazandığı ünvanlar falan Allah'a hiç alakadar etmiyor. O kişi kim ise, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki o benim ayetlerimden gafildir. Peki gafil olan bir insan, gafil olan bu insan cennet saadetini kazanamaz. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. İyi ama bu insan 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış ve aralıksız 80 yaşına kadar devam ettirmiş, cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer o cennetlerin hiçbirisi değil, gideceği yer ne yazık ki cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın kurtuluşu mümkün değildir. Peki dilerse, dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyor ki Allah Teala Vel Asr suresinde Vel Asr, asra yemin olsun innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden azdır. Onlar cehenneme gireceklerdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsranda bırakanlardır. Hüsranda olanlardır diyor Allah Teala müminin 103'te. Ve Allah Teala diyor ki asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç.
Onlar kim? Onlar hüsranda olmayanlar. Onların durumu ne? Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı yediriyorlar. Bu Allah için yeterli. O kişi Allah'a ulaşmayı yediriyorsa mutlaka hüsranda değil, mutlaka Allah ona öyle dereceler kazandırıyor ki kazandıkları dereceler bu kişilerin kaybettikleri dereceleri aşıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Görür görmez rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor kişiye. Kulaklarındaki bakrayı almasına sebebiyet veriyor. Derecat kazandırıyor. Kalbindeki ikindeti almasını temin ediyor Allah Teala'nın. Gene derecat kazandırıyor Allah Teala ona. O kişinin kalbine ulaşıyor Allah Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Gene derecat kazandırıyor. Göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek nur yolu açıyor. Gene derecat kazandırıyor. Kişi daha bir iki saat zikir yapar yapmaz nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşiyor. Gene derecat kazanıyor. O kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor kişinin. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennet mutluluğunun birinci katının garantisinde. O kadar mı? Hayır. Üç katında garantisinde. Üçüncü cennetin üçüncü katına kadar garantisi var. Böylece Allah Teala o kişiye mürşidini de göstererek 10 ihsan veriyor, mürşidine ulaştırıyor. Ondan sonra ne oluyor? Mürşide ulaşınca, tabiyet gerçekleşince kişinin başının üzerine devrin imamı geliyor. Allah Teala kalbinin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbinden, yerine iman kelimesini yazıyor. Bu kişi mümin oluyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru sırat-ı müstakime, Allah'a doğru ulaştıracak olan sırat-ı müstakime vasıl oluyor. Ruh, nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytanı kullanmaktan kurtulmaya başlıyor. Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ve o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bu 1'e 100'ü 1'e 700 kadar, 100'e kadar çıkaracak. Kişinin iradesi de nefsin afetlerinin azalmasına paralel olarak güçleniyor. Allah'a teslim için devamlı hazırlanıyor kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dizayn ki bu dizayn içerisinde Allah'ın güzellikleri söz konusu.

Allah'ın ard arda verdiği ihsanlar, 10 tane ihsanın sonunda kişi tabi olunca ard arda 10 tane de nimet oluyor. Bu nimetlerden bir tanesi ise o kişinin 1'e 10 alırken 1'e 100 almaya başlaması, sonra da bunu 1'e 700'e kadar Allah'ın çıkarması. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Nefsine gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin manyetik alanı sebebiyle. Bu toplanma %7'yi bulduğu zaman fazilet birikimi, ruh birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kata ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri ruh yedinci gök katına ulaşıyor. 7 tane alem geçiyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve kişi 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşmış. Kim ulaştırmış? Allah ulaştırmış. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kullarından her kim, bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, onların adına münib olanlar, enibi olanlar diyor Allah Teala. Ve kişi Allah Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Allah'ın böylece ard arda verdiği 10 ihsanla mürşidine ulaşıp da tabi olan kişi bu noktadan itibaren ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşan kişi ise üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve Allah burada sözünü yerine getirmiş olur. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka kendi zatına ulaştırır. Kişi Allah'ın zatına ulaşır. Allah onu kendi zatına ulaştırır. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet, %51, %49 fazilet olmak üzere %51 nur birikimi sağlanmıştır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin afetleri %51 azalmıştır. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti ise bu noktada sadece nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin kaybı kadardır. Ve aslında kişi 21. basamaktadır. 28 basamağın 3'te 4'te 3'ünü aşmıştır. 28 basamağın 21 tanesini çıkmıştır. 4'te 3. Nefsinin ve ruhunun hasletleri toplamı da toplamın %75'ini, 4'te 3'ünü bulmuştur. 21. basamakta kişinin haslet ve fazilet toplamı da nasıl 21 basamak, 28 basamağın 4'te 3'ü ise, %75'i ise, kişinin nefsinin kalbinde toplanan nurlar da ruhun faziletleriyle beraber %75'i hatta 76'yı bulur. Ama yuvarlak hesap buna %75 dersek
ikisi arasında tam bir denge oluşur. Yolun %75'i, basamakların %75'i, 21 basamak tırmanılmıştır. Ve nefsin ve ruhun fazilet ve haslet toplamı da %75 olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bunun güzel olan tarafı, bu noktaya kadar kişinin hiçbir dahli yok. Ona namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'tan o ihsan almıştır. İkinci hamleyi yapmıştır, mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Bu sefer de 10 tane nimet almıştır. Ve ondan sonra da onun ruhunu Allah'a ulaştıran gene Allah'tır. Ama sanki kişi bunların hepsini kendisi yapmış gibi Allah Teala onu 3. kat cennetiyle mükafatlandırıyor. Dünya saadetinin de nefsin afetleri itibariyle oranı %75 ama tatbikata bu rakam %50'ye düşer. %50 civarına düşer. Çünkü şeytan kişiyle devamlı meşgul olup onu huzursuz etmek için büyük gayretlerin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, cennet saadetinin buraya kadarı Allah'ın bir hediyesi. Yani kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kulum diyor, ben kulumu o kadar çok severim ki sadece bana ulaşmayı dilesin, benim için yeter. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini? Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştırıp Allah'ın evliyası yapmaya hazır. Bir tek dileğiniz sebebiyle. Yaparsa ne olur? Yaparsa 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Buraya kadar Allah'ın sözü var. Kendisi söylüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Söyledik Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. Ya sonra buraya kadar sevgili kardeşlerim, Allah'ın yardımı buraya kadar, kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan, yani 3. basamaktan 22. basamağa kadar şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesiri oluşmaz. Allah'ın koruyucu zırhı kişinin üzerindedir. Şeytan ağzıyla kuş tutsa o kişiye bir zarar vermesi mümkün değildir. O kişiyi yoldan çevirmesi mümkün değildir. Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Tehlike var mı? Bundan sonra var. Bundan sonra eğer o kişi dönerse, Allah'tan dönerse veya mürşidinden dönerse, Allah'tan veya mürşidinden şüpheye düşerse, Allah Teala her şeyi ondan geri alır, kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki haline iade eder. Onun için evliya olmak Allah Teala'nın bir büyük ihsanıdır. Ama onu koruyabilmek için kişinin Allah'a tevekkül etmesi gerekir. Şeytan amini olmayanların dostudur. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostudur.
Onlar şeytanın adımlarına tabi olan insanlardır ve onlara tesir eder İblis. Ve hidayete erdikten sonra kişi ruhunu Allah'alaştırdıktan sonra eğer o kişi Allah'a tevekkül etmezse o zaman tekrar şeytanın tasallutun içine girer. Yani zikirlerini devam ettirmezse, arttırmazsa, Allah'a güvenmezse, tevekkül etmek, Allah'a vekil etmek, Allah'a güvenmek demek. Güvenmezse, kişi kuvvetini kaybeder ve şeytan onu tekrar tuzağa düşürür. Bu tuzak o kişinin fıska düşmesiyle noktalanır. Öyleyse amiri olmayan kişi şeytanın dostu olarak kabul ediliyor. Hidayete erdikten sonra Allah'a tevekkül etmeyen kişi gene şeytanın dostu olmak gibi bir duruma her zaman düşebilir. Şeytanın hakimiyeti amiri olmayanların üzerindedir diyor Allah Teala. Şeytanın sultası Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerindedir. Ve hidayete erdikten sonra, tevkitten sonra, kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra, Allah'ın kefaleti tamamlandıktan sonra, Allah'a tevekkül etmeyen insanların düştüklerini görüyoruz. Fıska düşmek bu noktada söz konusu olabilir. Ama ya kişi Allah'a güveniyorsa, o güvenen kişi aynı zamanda irşat makamına da güvenen kişidir. Onlar emin ellerdedirler. Ve beka makamına, zühd makamına, muhsinler makamına o kişiler ulaşırlar. Ne olmuştur kişi ruhunu Allah'alaştırdığı noktada? Üç tane üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi olmuştur. Ruhu ve nefsinin toplamında Allah'ın emirlerini yerine getiren yasaklarını işlemeyen grup %75 olmuştur. Karşı çıkan grup ise %25'e düşmüştür. Bu kişi yoluna devam ediyor. Bu devam sonunda fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Bu fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu kişinin durumu ne olur? Nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Bunun manası o kişinin toplam dizaynı içerisindeki Allah'ın emirlerine riayet eden kesim %90'ı aşmıştır. 200'de 190'ı aşmıştır. 200'de 180'i aşmıştır. Yani %90'ı aşmıştır. %90 olmuş desek bu noktada kişinin cenneti 4. kat cennettir. Dünya saadetinin ise %90'ını bu kişi yaşar. Ve daha sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadetinin %100'üne ulaşır. 5. kat cennetinde sahibi olur. 27. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman 27. basamak ve dünya saadeti. Kişinin %100. Cennet saadeti ise 5. kat. Daha sonra bu kişi bu hudutların da ötesine geçecektir. Ne olacaktır? Bu hudutların da ötesine geçecektir.
irşada ulaşacaktır. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar Ulu'l-Elbab makamında %100'dür, zemin kat gösterilir. İhlas makamında gene %100'dür, 7 tane gök katı gösterilir. Ve zemin katla 7 kat, 7 gök katı, 8 derece, 8 mertebe o kişinin nefsinin kalbinin müzeyyen olduğunu gösterir. 4 mertebe de salah makamında bu kalpteki müzeyyen olmalar devam eder. Ve kişi irşada ulaşır. İrşada olan kişi 6. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti gene %100'dür. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Adın cennetlerinden birincinin ilk cennetin sahibi olacaktır.

Sonra bu kişi 7. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti %100'dür. İşte Allah Teala'nın size ulaştırmak istediği yer orasıdır. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi Allah Teala'nın en güzele ulaştırması söz konusu olur. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gördünüz ki mutluluk müessesesi hem dünya saadetini hem de cennet saadetini içeriyor. Ve cennet saadetinin üçüncü kata kadar olan kesimi ve dünya saadetinin %50'leri aşması, iç dünyanızdaki haslet ve fazilet toplamının ise %75'e ulaşması Allah Teala tarafından garanti altına alınmış. 28 basamağın 21'ini size aşırtmak, 21.'ye kadar sizi tırmandırmak, ulaştırmak Allah'ın üzerine vazife. Siz bir şey yapmıyorsunuz, Allah her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir tek dilek insanı evliya yapıyor. Bir tek dilek üçüncü kat cennetin sahibi yapıyor. Bir tek dilek o kişinin iç dünyasındaki mutluluğa dönük faktörleri %50'den %75'e çıkarıyor. Negatife dönük faktörler ise %50'den %25'e düşüyor. Bütün bunları Allah yapıyor. Bu noktadan itibaren yolunuza devam edebilirseniz, o zaman daha üst seviye dünya mutlulukları ve daha üst seviye cennetler sizin oluyor. Peki dünya mutluluğunun bu zikrin dışında başka bir yolu yok mu? Ben zikir yapamıyorum, az zikir yapıyorum, daimi zikre ulaşamıyorum. Dünya mutluluğumu arttıramaz mıyım? Tarzında bir sual gelirse onlara ne diyeceğiz? Çok açık söyleyeceğiniz şey, başkaları için yaşa diyeceksiniz. Başkalarına mutluluk vermek için yaşa. Sevgili kardeşlerim, insanlarla sizin aranızdaki ilişki bir bileşik kaplar kanununa bağlıdır. Bileşik kaplardan bir tanesindeki suyun seviyesi neyse, ikinci kapta da o seviye %100 aynıdır. Ne aşağıdır ne de yukarıdır. Hava basıncı her iki yerde de aynı olduğu cihetle birleşik kaplardaki suyun seviyesi ikisinde de aynıdır. İşte tıpkı bunun gibi etrafınızdaki bütün insanlara ulaştırdığınız her kötü şey de arkasından size de bir kötülük gelir. Onlara ulaştırdığınız her güzel davranışın arkasından size de bir güzel davranış geri döner. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa, mutlu olmanız için sağlam bir kulba yapıştınız demektir. Neden? Madem ki sizden çevrenize ulaşan davranış biçimleri kötüyse, çevrenizden birileri size aynı kötülüğü mutlaka geriye taşıyorlar. Onlar bunun farkında bile değiller bu eşitliğin. Ama mutlaka çevrenizden size negatif bir davranış geri tepecektir. Allah Teala buna men dakka dukka diyor Kur'an-ı Kerim'de. Çalma kapını, çalarlar kapını. Yani ne ekersen onu biçersin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki herkes mutluluğunuzun bir sebebi, bir kapısı olabilir.
Evvela şunu düşünün. Sadece çevrenizdeki insanlardan sizin yaptığınız güzelliğin size dönmesi söz konusu değil. Eğer başka bir insana onu mutlu edecek bir davranış düşünüyorsanız, bu davranış, onu mutlu edecek olan bu davranış, daha onu düşünmeye başladığınızdan itibaren sizi mutlu etmeye başlar. 2 saat süreyle hep düşündünüz, ben falancayı mutlu etmek için ne yapabilirim? Şöyle yaparsam şu olur, böyle yaparsam bu olur diye imali fikre diyorsunuz. Bu düşünme boyunca Allah sizi mutlaka mutluluk üçgeninde yaşatır ve Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Eğer başka birisine bir kötülük planlıyorsanız, o kişiyi mahvetmek üzere, ona bir zarar vermek üzere planlar yapıyorsanız, o zaman da Allah ile beraber değilsiniz, şeytanla berabersiniz, şeytanın ülkesindesiniz ve sadece huzursuz bir zaman parçasını geçirmiş olursunuz. Huzursuz, mutsuz, sıkıntılı ve şeytanın dostu. Öyleyse kim başkalarına, onlara mutluluk verecek olan bir davranışı gerçekleştirmeyi uygun görmüşse, Allah'ın yardımını alıyor. Onu düşündüğü sürece Allah onu mutlu kılıyor. O kişi bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, ikinci kenarını ruhunun temsil ettiği, üçüncü kenarını da bu sebeple kazandığı derecelerin temsil ettiği bir üçgen içinde, Allah'ın üçgeni içinde yaşıyor. Mutluluk üçgeni. Ve Allah'ın ülkesinde. Yani pozitif alemde. Ama kim başkasına bir zarar vermek üzere, başkalarını huzursuz etmek üzere bir plan kuruyorsa, bir üçkağıtçılık düşünüyorsa, hedefi başkalarını, kendi menfaatini sağlamak için başkalarını acımasızca soymaksa, onlara kötü davranmaksa, fenalık etmekse, bu kişi daha bunu düşünmeye başladığı andan itibaren huzursuzdur. Çünkü o bir kenarı nefsinin afetleri, bir kenarı kaybettiği dereceler, üçüncü kenarı da şeytan olan bir üçgende yaşar. Bu mutsuzluk üçgenidir ve negatif aleme aittir. O kişi böyle yaptığı sürece şeytanın ülkesindedir. Yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin alt tarafı şeytana ait, üst tarafı Allah'a aittir. Üst tarafı pozitif alemdir, alt tarafı negatif alemdir. Mutluluk üst taraftadır. Mutsuzluk alt taraftadır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek üzere harekete geçmişseniz, hep mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Onlara bir iyilik yapın, onları mutlu edin, Allah da sizi mutsuz etsin. Aynı kapılar sizin için bir hüzün kapısı da olabilir. Onlara kötülük ettiğiniz zaman Allah Teala sizi mutlaka azaplandırır. Mutlaka sıkıntıya düşersiniz ve şeytanın ülkesinde yaşarsınız. Ne zaman içinizi bir huzursuzluk kapsıyorsa, sıkılıyorsanız, işte o noktada şeytanın ülkesindesiniz. Şeytan sadece insana huzursuzluk ve sıkıntı verir. Allah mı? O mutluluk da verir. Ama şeytan hiçbir zaman mutluluk veremez. Zevk
verebilir. Geçici zevk

Bir saat boyunca birisine, birinciye bir iyilik yapmayı düşündünüz. Gittiniz onu tatbik sahasına geçirdiniz. O kişi mutlu oldu. Ama o bir saat boyunca Allah da sizi mutlu etti. Yetmez. O kişiye onu mutlu edecek olan hususu ulaştırdığınız zaman Allah Teala size bir defa daha mutluluk verir. O kişinin hazzı kadar bir hazzı da bir defa daha siz yaşarsınız. O ana kadar Allah Teala sizi mutlu etmiştir. Bir ahsen bir davranış biçiminin içinde olduğunuz için, güzel şeyler planladığınız için, başkalarının mutluluğundan yana her şeyinizi seferber ettiğiniz için. O kişiden sonra bir ikinci kişi içinde bir şeyler planlayın. Gene Allah Teala sizin içinize bir muhteşem mutluluk verecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece her an biraz daha güzele doğru gideceksiniz. İkinci bir saatinizi de ikinci kişi için harcayın. O güzellikleri düşündüğünüz sürece Allah içinize huzur verecektir, mutluluk verecektir. Tatbik mevkiine koyduğunuz zaman o güzel düşüncenizi başkasına ulaştırdığınız zamana kadar Allah size mutluluğunu verecektir. O kişinin mutluluğundan da ayrıca pay verecektir size. Gene mutlu oldunuz. Hem ruhunuz nefsinize ferahlık verdi, hem de Allah size huzur verdi. Böylece devamlı her güzellik ulaştırdığınız, kendilerine mutluluk verdiğiniz kişi de Allah Teala da size aynı mutluluğun iki katını verecektir. Allah fizik vücudunuza ferahlık verecektir. Ruhunuza, nefsinize. Ve sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi, daimi zikre ulaşmadığınız halde sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutlu etmek için, onlara huzur vermek için bir gayretin sahibi oldunuz. Hayatınızı başkalarına vakfettiniz. Bu süreç içerisinde hep mutlusunuz. Hep mutlusunuz, huzur içindesiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiğiniz mutluluğun hepsini siz iki kat olarak yaşarsınız. En az iki kat. Yani o mutluluk verdiğiniz insanların bir tanesinin yaşadığı mutluluğun 20 katını yaşarsınız. O gün akşama kadar olan süre içinde. Şimdi de herkese kötülük yapmak isteyen bir kişinin akşama kadar 10 kişiye kötülük yapmayı planladığını ve bunları başardığını varsayalım. O kişi de sabahtan akşama kadar devamlı huzursuz bir insandır. Onlardan intikam aldığı halde, onlara kötülükler yaptığı için, kötülükleri planladığı için, hedefi başkalarını rahatsız etmek olduğu için Allah Teala mutlaka ona huzursuzluk verecektir iş dünyasına, ruhu da nefsine mutlaka azap edecektir. Böylece kişilerden birisi sabahtan akşama kadar 10 kişiye verdiği mutluluğun iki katını yaşarken, mutluluk olarak yaşarken, ikincisi gene 10 kişiye verdiği mutsuzluğun iki katını huzursuzluk olarak yaşar. İşte insanların kendi başlarına dert açmaları, kendi kendilerini mutsuz etmeleri bu standartlar içinde cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın mutluluk reçetesi son derece açık. Eğer bir insan bilirse ki ben çevreme mutluluk ulaştırırsam onlardan da bana mutluluk geri dönecektir. O zaman yapması lazım gelen şey etrafına mutluluk ulaştırmak değil midir? Böyle yapıyorsa kişi, işte o kişi mutluluğu yaşıyor.

Sevgili kardeşlerim, hayatınızı bir cennet haline, dünya hayatınızı veya bir cehennem haline getirebilirsiniz. Kendinizi başkalarının iyiliğine adarsanız herkes sizi sever. Bir defa o sevgi, etrafınızdaki sevgi halesi sizi devamlı bir huzura ulaştırır. Saniyen her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'ın kalbinize verdiği o rahatlık, o huzur hissi, o da sizi mutlu kılacaktır. Bir de o güzelliği planladığınız süreç içerisinde de Allah'ın sizi kendi ülkesinde mutlu olarak yaşatması, o da ayrı bir güzellik. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmayanlar içinde görüyorsunuz ki mutluluk var. Sevgili kardeşlerim, şurasını hiç unutmayın. Allah hepinizden sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Onun için zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmıştır. Ki sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız. Onun için sizin etrafınızdaki insanlara mutluluk ve huzur vermek için gayret etmenizi ister. Ki size o mutluluğun iki katını verebilsin, yaşatabilsin. Öyleyse onun için Allah-u Teala sizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister ki sizi kendisine ulaştırsın, üçüncü kat cennetinin sahibi yapsın en azından ve iç dünyanızdaki güzellikleri %75'e çıkarsın. Çirkinleri de, nefsin afetlerini de %25'e düşürsün. Toplam içerisindeki payları böyle bir dizaynla dizayn etsin. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın muradı var. İbadetler mi dediniz? Her ibadeti yaptığınız zaman arkasından duyduğunuz mutluluğu yaşayabilmeniz için Allah-u Teala size ibadet ediyor. Hem ibadetler boyunca eğer siz o ibadetleri Allah'a yönelerek bütün kalbinizde Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'a layık olabilmek için yapıyorsanız, Allah'ın size huzur vermesini diliyorsanız namaz boyunca huzur içinde ibadetler yapacaksınız. Allah Teala sizin içinize huzur verecek. Zikir yaparsanız bu zaten huzurun devamlı yaşanmasıdır. Çünkü Allah kelimesinin ard arda tekrarı kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bu ise insan için devamlı bir huzur kaynağıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala sizi daha çok, daha çok, daha çok huzur sahibi kılmak için zikri farz kılmış, çok zikri farz kılmış ve daimi zikri farz kılmış. Ve bunlar bir silsile içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak sizi. Her şey, dikkatle bakın, Kur'an-ı Kerim baştan aşağı sizin mutluluğunuzun bir mimarıdır. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Hepiniz mutluluğa ehil olarak yaratıldınız. O hüviyetle yaratıldınız. Yani hani fıtratının sahibi olarak. Allah ard arda güzelliklerini üzerinize ulaştıracaktır.
Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu güzel dizaynın ne kadar künhüne varabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Her tarafta her şey mutluluk için. Etrafınıza dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Ağaçlar, çiçekler, yeşillikler, gökyüzü, bulutlar, uçan kuşlar, etrafınızdaki hayvanlar, her şey unutmayın sizin için yaratılmış. Etrafınızda ne görüyorsanız her şey sizin için. Hal böyleyse sevgili kardeşlerim, belli değil mi Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği, yeryüzünün hakim olarak yaratmış, her şey sizin için. Şu dünya üzerinde ne kadar hayvan türü yaratılmışsa hepsi sizin için. Etrafınızda ne varsa hepsinin bir kısmınızın bildiği, bir kısmını bildiğiniz, bir kısmını bilmediğiniz, her biri ayrı bir faydaya yönelik. Dünya üzerinde hiçbir dert yok ki çözümü Allah-u Teala şu dünya üzerinde sizlere vermiş olmasın. İnsanlar sadece bilmiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her tarafta mutluluk için kapılar açık sizi bekliyor. Aralık. O aralıktan gireceksiniz ve mutlu olacaksınız. Saadet sizin için. İşte Allah-u Teala'nın dinden muradı budur. Sizi ibadetlerle, sizi Allah'ın hedef gösterdiği güzelliklerle, başka insanlara yardım etmekle ve Allah'a yaklaşmakla devamlı daha çok, daha çok, daha çok mutlulukların içinde tutmak ister. Ve Allah'ın hepinizden bir tek muradı vardır, sizin mutlu olucunuz. Bunun için Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk reçetesi için reçetesi olarak indirilmiştir. Bir mutluluk davetiyesi olarak indirilmiştir. Yetmez. Ve özellikle bir mutluluk garantisi olarak indirilmiştir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Üçüncü kat cennete ve iç dünyanızdaki güzelliklerin %75'e ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhunuz sebebiyle Allah'ın kulu oluyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz Allah'ın kulu oluyor. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz için teslim ettiğinizde bir defa daha Allah'ın kulu oluyorsunuz. Nefsiniz Allah'ın kulu olmak şerefine eriyor. Şeytanın kulluğundan Allah'ın kulluğuna dönüşüyor. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman iradeniz de Allah'ın kulu oluyor. Ve böylece mutlulukların zirvesine tırmanıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın vücuda getirdiği her güzelliğin bir hedefi var. Allah-u Teala Allah'ın kulu olmanızı istiyor. Neden? Birinci kullukta, yani ruhunuzu Allah'laştırdığınızda üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi %51 nurlar dolu. Toplam nurlar 200'de 151.
Fizik gücünüzü Allah'a teslim ettiğinizde 200'de 180. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde 200'de 200. %100. Öyleyse Allah-u Teala niçin yaratmış sizi? İşte bu saydığımız mutluluklara ulaştırmak için. Her birini planlamış, sizin fizik vücudunuzu bunları yaşayacak özellikle, yani Hanif fıtratıyla yaratmış. Bu bir bütünü ifade eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, öylesine sizin mutluluğunuza dönük ki, Allah'a nasıl hamd ve şükretmezsiniz sevgili kardeşlerim? Bir hiç karşılığı, sizi üçüncü kat cennetine alan bir dilek karşılığı ve dünya saadetinin %75'ini sağlayacak özelliklere sizi kavuşturan Allah Teala bunu bedava yapıyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz. Her şeyi o vücuda yutuyor. Sizden bir tek şey istiyor. Dileyin diyor sadece. Bana ulaşmayı dileyin. Sonraki kademelerde ise giderek o güzelliğini arttırıyor, arttırıyor, arttırıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini anlıyor musunuz? İşte bu mutluluk söz konusu olan şey budur. Allah Teala hepinizi bu sonsuz dünya ve cennet saadetlerini yaşamanız için yarattı ve garanti ediyor. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve yolunda devam edeni de mutlaka daha üst seviye mutluluklara ulaştırırım diyor. Yaratış sebebi de teslimlerinizi gerçekleştirerek giderek daha büyük boyutta mutlulukları yaşamanız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzelliği yaşadık beraberce. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda saadet, mutluluk Allah'ın temel hedefi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Evliya denilince insanımızın aklına türbeler geliyor. Bu insanımız gidip türbelerle dua ediyorlar. Allah-u Teala'dan dilekte bulunuyorlar. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de evliyasından birçok yerde bahsediyor. Onlara korku olmadığını ve mahzun olmayacaklarını söylüyor. Acaba evli olmak nasıl mümkün oluyor? Evliyalık nedir? Eski evliyaların inşallah bugünü günümüzde ışık tutacak yaşam biçimleri, sözleri var mıydı? İnşallah bize bunları anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salâ alâ

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Ramazan'ın, bu seneki Ramazan'ın 99 yılı Ramazan'ının son teravih namazından sonra Cenab-ı Teala bizleri bir araya getirdi. Evliyalık müessesesi, Allah'ın bir ihsan müessesesi. Kimdir evliya, ne zaman evliya olunur, nasıl evliya olunur? Buradan sohbetimize adım adım girelim inşallah. Dilerim ki Allah ile insan arasındaki ilişkiler 28 basamaktan oluşur. Vel-Asr suresi 4 tane 7 basamak olarak bunu 4'e bölmüş. Onun için Vel-Asr suresine Kur'an'ın bütününü ihtiva eden bir sure deniyor. Gerçek anlamı da öyledir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bütün muhtevası bu 28 basamağın tamamını alır. Öyleyse bu 28 basamakta beraberce kısaca bahsederek konumuza girelim adım adım. Evvela 28 basamağın iskeletini, omurgasını temin eden, omurgasını ortaya koyan sure Vel-Asr suresi. Allah-u Teala buyuruyor. Vel-Asr, asra yemin ederim. Zamana yemin ederim. İnnel insâne lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Hüsran da olursa ne olur diye bir sual gelecek aklımıza tabi. Onun cevabını vererek öteye geçelim. Müminin suresi 103. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Kimlerin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme alırız. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanların genel vasfı cehenneme gitmek. Allah-u Teala çok açık bir şekilde diyor ki zamana, bütün zamanları yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. Yani Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa eğer Allah-u Teala'nın yoluna girmezlerse insanlar, onların hüsranda oldukları cehenneme gideceği kesin bir dille anlatılıyor. Bir adım daha atalım. Araf 179 Allah-u Teala buyuruyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ve bir başka ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Biz muhakkak ki cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağız. Hiç boş yer bırakmayacağız diyor. Öyleyse kesin bir olgusu var Allah-u Teala. İnsanların çoğu ne yazık ki hüsranda, yani cehenneme gidecekler. Cehenneme gidecekleri kesin. Öyleyse bir başka ayette bundan bahsediyor mu? Ne yazık ki evet. Sebe Suresi 20. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Buradaki hakikat daha acıklı, daha korkunç. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç. Bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani gidecekleri yer cehennem diyor Allah-u Teala. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Düşünebiliyor musunuz? Sayıları birbirine eşit değil ama 73 tane fırkadan sadece bir tanesi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, sadece onlar Allah'ın cennetine girecekler. Ötekilerin hepsi şeytana kul olacaklar. Şeytanı hatırlayın, ne diyordu Allah-u Teala'ya? Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan bu insanların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Çünkü çoğu cehenneme gidecekler. İşte Vel-Asr suresi böyle başlıyor. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanlar cehenneme girecekler. 4 tane istisna koymuş. 1. Amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. 2. Mürşitlerine ulaşıp da nefs tezkiyesine başlayanlar. 3. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, nefslerini tezkiye etmiş olanlar. 4. Allah'a fizik vücutlarını ve nefslerini de teslim edenler.
İşte sure şöyle. Vel asr. Asr'a yemin edelim. İnden insani lefî hüsnü. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine aminu. Ama aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amülü salihat. Ve nefsi ıslah edici amellere başlayanlar, nefs etkisine başlayanlar, mürşide ulaşmadan hiç kimse buna başlayamaz, mürşitlerine ulaşanlar. Üçüncü kesimde ve tevasav bilhak ve hakkı tavsiye edenler, nasıl tavsiye edenler? Ruhlarını hakka ulaştırıp da hakkı tavsiye etmek yetkisinin sahibi olanlar, buna ehil olanlar, bu tecrübeyi yaşamış olanlar. Ve tevasav bis sabr. Sabrın sahibi olup, nefslerindeki bütün afetleri yok edip, ruhlarının bütün güzelliklerine sahip olup, bütün güzelliklerle beraber sabrı da tavsiye ederler. İşte Allah Teala İrşad makamına getirdiği zamanın imamı için bunların sahibi olduğunu söylüyor secde 24'te. Ve diyor ki ve cehennem mincim eğimmeten yehtune bi emrina lemmat saberu ve kânû ve hayatına yolcunun. Biz insanlardan imamlar kıldık. Huzur namazının imamı kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Niçin onları oraya tayin ettik? Sabrın sahibi oldukları için. Bütün afetlerle beraber sabırsızlık afetini de yok ettikleri için ve ayetlerimize yakin hasrettikleri için ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibi oldukları için 28 basamağı tamamladıkları için. İşte konumuz sıfırdan başlıyor, sona kadar ulaşıyor. Tam 28 tane basamak. Ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidine ulaşması, ruhunu Allah'a ulaştırması ve böylece ruhunu teslim etmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, nefsini Allah'a teslim etmesi ve Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilip tövbe-i nasuhunu tamamlaması tam 28 tane basamak oluşturuyor. Öyleyse evliyalık meclisinin başlangıç noktası Kur'an'daki İslam'a %100 dayalıdır. Kimdir evliya? Evliya Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşayandır. Evliya ne demek? Evliya kelimesi veliler demek. Veli dost demek. Evliyaullah Allah'ın dostları. Evliya, dost. Evliya dediğimiz zaman Allah kelimesini kullanmasak da arkasındaki evliyayı mutlaka Allah'ın dostu olarak tanımlarız. İşte türbeler var. Türbelerde Allah'ın evliyaları yatıyor. Onlara insanlar gidiyor. Diyorlar ki biz Allah-u Teala'ya bunca zamandır talepte bulunuyoruz. Ana talebimiz yerine gelmedi. Acaba sen de bizim için dua edebilir misin Allah-u Teala'ya ki bir elin sesi nesi var, iki elin sesi var. Seni Rabbimizin sevdiğini kesin olarak biliyoruz. Evliya olduğuna göre mutlaka Allah'ın sevgilisisin. Öyleyse senin duan da bizimkine eklenirse Allah-u Teala'nın kabul edeceğini düşünüyoruz. Onun için sana geldik ki bizim için dua edesin. İşte oradaki yatır, oradaki Allah-u Teala'nın evliyası böyle bir talep karşısında tarafsız kalamaz. Mutlaka Allah-u Teala'ya o da o kişiler için yardımda bulunacaktır, dua edecektir. Öyleyse Allah-u Teala şehitleri için diyor ki siz şehitleri ölülerden edersiniz. Ama onlar diridirler. Biz onları rızıklandırıyoruz. Tıpkı bunun gibi Allah-u Teala evliyalarından salah makamına ulaşanları da rızıklandırır. Dikkat edin, Fatih Sultan Mehmet ile Akşemseddin Hazretleri İstanbul'un fethinden sonra Bakkı husurlarının dışında şöyle bir gezmeye çıkıyorlar.
bir anda duruyor Akşemseddin Hazretleri. Burada diyor, burası, burasını kazacağız Fatih'e. Kazıyorlar, bir kefen çıkıyor ortaya. Sanki dün ölmüş gibi. Ve kefenden de bir el çıkıyor. O da yaşayan bir insanın eli gibi. Akşemseddin Hazretleri derhal mezara giriyor, eli öpüyor. Ve diyor ki işte bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında buraya girip de İstanbul'u muhasara edenlerden Eyüp Sultan Ensari Hazretleri. Fatih Sultan Mehmet diyor ki ben de eriyor indireceğim. Hemen adam mezara atlamaya hazırlanıyor. Ama el geri çekiliyor. Fatih Sultan Mehmet bu işe çok üzülüyor. Akşemseddin Hazretleri mezara iniyor ve dinliyor. Denen şey şu: padişahım, siz orada sultansınız. Biz burada sultanız. Oranın sultanının bizim elinizi öpmesini kabul etmeyiz. Biz üstünlüğümüz konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Fatih Sultan Mehmet'in gözleri yaşarıyor ve öpemiyor Eyüp Sultan Ensari Hazretleri'nin elini. Öyleyse neden bahsediyoruz? 1400 sene evvel bu zamana göre, 1453 dinimize göre 500 yıl evvel 900 sene orada kalmış o ceset. Eyüp Sultan Ensari Hazretleri'nin ve sanki dün ölmüş gibi, hatta canlı bir insanın eli gibi el geriye çekiliyor. İşte Allah-u Teala'nın onlara sonsuz hayat hakkı vermesinin açık ifadesi budur. Biliyor musunuz Kıbrıs savaşları sırasında Konya'daki Mevlana Türbesi'nin kapısı kocaman kilitlerle her gece kilitlenirdi. Bir ara gazetelere yansıdı, hatırlayacaksınız. Ama ertesi sabah o kocaman kalın kilitlerin kırıldığını, bilinmeyenler tarafından ve kapının ardına kadar açıldığını gördük hep. Günlerce devam etti olay. İşte orada Allah'ın evliyaları, hani Allah'ın söylediği, siz onları öyle zannedersiniz ama biz onları yaşatırız, onları rızıklandırırız dedikleri, oradan o tarafa doğru yolcular. İşte Allah'ın evliyası odur ki onlar hakkında destanlar yazılmıştır. Hepsi de gerçeği anlatır. İşte Kıbrıs savaşları konusundaki son misal, bir hava üsteğmen pilot Kıbrıs savaşında bombalamak üzere Kıbrıs'a uçmak üzere bir yaşlı zat geliyor. Diyor ki ben de gelebilir miyim? Gel diyor baba, diyor gel. Oturtuyor onu yanına. İkisi beraber Kıbrıs'a gidiyorlar. Ve de o diyor ki elimi kaldırdığım anda sen bombaları bırak. Bir şey sormana da gerek yok. O elini kaldırıyor, bizimki bırakıyor. O elini kaldırıyor, bizim üsteğmen bırakıyor bombaları. Ve bakıyorlar ki savaşın sonunda o bomba isabet eden evlerin hepsi sadece Rumlara ait. Ve yıllar ve hemen savaşın arkasında bizim üsteğmen bir o zatı ziyarete gidiyor. Neden ziyarete gidiyor? Kim bu zat? Üsteğmen bombalama bittiği zaman üstüne geri dönüyor ve uçaktan inerken aklına geliyor ki bir kişilik uçak. İkinci bir kişiye yer yok. Ama o zat onunla beraber ikinci bir kişiye yer varmış gibi geliyor, uçağa yerleşiyor. Bütün bombaları attırıyor. Ondan sonra kayboluyor ortalıktan. İşte bu Allah'ın evliyasıdır. Allah Teala her şeye kadirdir. Bu hikayeyi nereden öğreniyoruz? Konunun aslından öğreniyoruz. Bir Güneydoğu'da bir türbe. Türbeye gidiyoruz demen. Ve bizim Serdar kardeşimizin bir arkadaşı onunla karşılaşıyor. Ve anlatıyor ona niçin oraya gittiğini. Bu vakayı anlatıyor. Orada türbenin adresini vermiş o yaşlı zat ona. Ve o türbe erenlerden, Allah'ın evliyasından birisine ait. Şimdi ismini çıkartamıyorum. Ama her savaşta evliyanın Osmanlı ordusuna, İslam ordusuna mutlaka büyük yardımları olmuştur.
Öyleyse her devrede olmuş mudur? Her devrede olmuştur. Öyleyse evliya dediğimiz zaman orada durmamız lazım. Niçin bunları söylüyorum? Zamanımızda öyle üçkağıtçılar türemiş ki Allah'ın evliyasına küfür ediyorlar. Onların hiç utanmadan evliyanın tağut olduğunu, yani şeytanın adam olduğunu iddia etmek küstahlığında bulunuyorlar. Bunlara elbette bir cevap vermemiz lazım. İşte bunun için sizlere Evliyaullah meselesini anlatmak istiyorum. Allah'ın sevgililerini anlatmak istiyorum. Bu adamların aşağılamaya çalıştığı, kendilerinde hiçbir değer olmadığı için değerleri değersiz hale getirmek gayretlerinin neticesiz kalması gerektiği için bunları size anlatıyorum. Bu adamlar, bu iddiada bulunan insanlar halen ikinci basamaktalar. Hiçbirinin üçüncü basamağı veya 28 basamağın diğer birine ulaşması mümkün değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu insanlara dikkatle bakın. Bunlar deveyi hamuduyla çalanlar. Bir sahtekarlık meselesini kurmuşlar. Allah'ın evliyasını küçültmekle, karalamakla meşguller. Öyleyse bizim görevimiz Allah'ın evliyasını sizlere anlatmaktır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler 28 basamaktan oluşuyor dedik. Birinci basamak olayları yaşar. Herkes yaşar. İkinci basamak olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Bütün mesele ikinci basamaktan üçüncü basamağa atlayabilmek. Neden bütün mesele burada? Çünkü atlayabilen kurtuluyor. Atlayabilen mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacak. Neden ulaşacak? Nasıl ulaşacak? Son derece basit. Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse nasıl bir kolaylık? Hani insanlar bizim için de sen her şeyi güçleştiriyorsun diyorlar da biz onlara cevap veriyoruz. Hayır. Güçleştirmiyoruz. Öylesine kolaylaştırıyoruz ki Allah'ın kolaylaştırması bu. Biz sadece bir vasıtayız. Allah'ın cennetine ulaşmak o kadar kolay bir şey mi? Bir takım insanlar, Allah-u Teala'nın Kur'an hakikatlerinden habersiz olan insanlar, kendilerine naklen tevatür yoluyla ulaşmış olan birçok yalanı doğru zannediyor ve diyorlar ki sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet müjdesi gelmiş, sen neden bahsediyorsun? Cennete bu kadar kolay insanları sevk ediyorsun. Yanlış söyledikleri. Allah-u Teala bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Ve biz onlarla bu konuyu tartışmayız. Çünkü onlar hadislerden hareket ederler. Ama biz Kur'an-ı Kerim'den hareket ederiz. Kur'an-ı Kerim'se tartışılmaz. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Bitti. Yetmez. Arkasından bir adım daha atıyoruz. Ve Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakıyoruz. O sahabekün el evelin var ya onlardan bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki Ensardan. Bir kısmı da muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Onlar Allah'ın cennetlerine gireceklerdir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bilmem anlatabildim mi? Bütün sahabenin cennete gireceği kesin. Öyle bilmem hangi hadis öyle söylemişmiş. Sahabeden sadece 10 tanesi cennetle müjdelenmiş. Ötekilerin vaziyeti belli değilmiş. Cehenneme de gidebilirlermiş. Bu tarzdaki palavralarınızı kendinize saklayın. Eğer Allah'ın hakikatleri söz konusuysa sadece Kur'an dinlenir.
ve onun dışında ona ters düşen sizin hurafeleriniz bizi hiç alakadar etmiyor. Öyleyse sahabe kimdi? Sahabe Allah'ın evliyasıydı. Evliya dediğiniz müessesenin kimlerden oluştuğunu görmek istiyorsanız onlara bakın, sahabeye bakın. İşte onlar has evliyaydı. Öyleyse evliyalık müessesesi ve onun dışında kalan sistem üç değer taşır. Bir, eski tabirlerle konuşuyorum şimdi. Birinci kesim avam. İkinci kesim havas. Üçüncü kesim hasrı havas. Avam nefsini tezkiye edememiş olanlar. Havas nefsini tezkiye etmiş ama tasfiye edememiş olanlar. Hasrı havas nefsini tasfiye edebilmiş olanlar. Öyleyse birçoklarınız gene anlamadınız tabii. Çok normal. Nefsin tezkiye edilmeden evvelki durumu, nefsin kalbinde afetlerin ruhun hasretlerinden fazla oluşum. Nefs tezkiyesi başlamış kişiden ya da başlamamış. Başlamayanlar da avamdır. Başlamış olup da nefsi tezkiye edememiş, ruhunu henüz Allah-u Teala'ya ulaştıramamış olanlar hepsi avam standartlarının içine girer. Ama kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmışsa, bunun üç manası birden var. O kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak standartına ulaşmıştır. O kişinin nefsi tezkiye olmuştur. Tabi ruhunun Allah'a ulaştığını da söyledik. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması, nefsin tezkiyesi, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulması üçü de aynı ana rastlar. Böyle olan bir kişi havas olmak yetkisinin sahibi olmuştur. Havastır. Yani Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Evliyalık iki safhada cereyan eder. Birinci safha havas safhası. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve ulul fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. Daimi zikreden emel ki dört makam. Ondan sonra has-ı lavas müessesesi başlar. Ulul elbab, ihlas, salah. Yedi makam oluyor. Ulul elbab, ihlas ve selah. Beşinci, altıncı, yedinci makamlar. Bunlar daimi zikrin sahiplerinin makamıdır. İşte burası has-ı havasın yeridir. Öyleyse dizaynı buna göre düşünün. Allah Teala en güzel şekilde bu hususu Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde açıklamış. Öyle basit, öylesine manidar bir açıklama ki Kur'an'ın her ayetine olduğu gibi buna da hayran olmamak mümkün değil. Allah Teala buyuruyor ki: "Kema ersalna fikum resulen minkum. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm. Ve yuallimikümül kitabe vel hikmete ve yuallimikümül malem tekunu talimun." Ey sahabe diyor Allah-u Teala, size Allah'ın sizin aranızdan birini Resul olarak seçtik, vazifelendirdik, gönderdik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsediyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun, anlatsın, size o konuda aydınlatsın diye. Bir. 14 basamak. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. 7 basamak da burada var. 21 basamak. Size kitap öğretsin diye. Velayetin fena, beka, züht ve muhsinler makamı. Daimi zikrede ne var? Size hikmet öğretsin diye. Ulul elbab ve ihlas makamı. 6 velayet makamı oldu. Ve size daha öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyordunuz. Bu da salah makamı. 7. velayet makamı. Ve basamaklardan 28.'si. Bir insan 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır ve henüz evliya olmamıştır. Ama ulaşan ruh derhal Allah-u Teala'ya teslim olacak. Allah'ın zatında ifna olacaktır. İfna olduğu an
Allah'ın zatında fani olduğu an bu kişi Allah'ın evliyası olmuştur. 21. basamağı açmış, velayetin ilk basamağı olan 22. basamağı, ilk makamı olan fena makamına ulaşmıştır. Daimi zikirde falan değildir. Zikri henüz 33 bindir. Yani buradaki zikirden muradımız birdi. O günün belli bir kısmında Allah-u Teala'yı ayrıca zikretmektedir. Ama böyle bir başlangıç noktasına itibaren velayetin mekan makamı gelir, Allah'ın taht ihsanı, züht makamı gelir, zikrin günün yarısını aşması, muhsinler makamı gelir, fizik gücünün Allah'a teslim olması ve ulu'l-erbab makamı gelir, kişinin daimi zikre ulaşması, ihlas makamı gelir, kişinin nefsindeki bütün afetleri yok ederek ruhunun bütün hasletlerini nefsinin kalbine de taşımak suretiyle nefsin kalbini de ruhun kalbi haline getirmesi, yalnız hasletlerden ibaret kılması ve ondan sonra Allah-u Teala'nın tövbe-i nusuha daveti ve kişinin salah makamının sahibi olması, salihlerden olması, başın üzerine de salah makamının gelip yerleşmesi. İşte 28 basamakta bunlar olur. Öyleyse benim görevim size Allah'ın evliyasını hepinizin anlayacağı bir biçimde ama kalplerinize oturacak şekilde anlatmak. İşte bunun için evliyalar dizisini ortaya koyuyoruz. Ki evliyalar hakkında ağzı alın tek sözler söyleyen çirkin insanların suratlarına Allah'ın tokadını atmak istiyorum. Allah'ın evliyası Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın evliyası Allah'ın sevgilileridir. Kim evliyaya çamur atarsa onlar da şeytanın dostlarıdır. Böyle olduğunu bu birkaç saatimizde inşallah sizlere detaylarıyla anlatacağız. Evvela şundan bahsetmek istiyorum. Kim Allah'ın dostudur? Kim Allah'ın düşmanıdır? Evvela bunu herkesin kulağına küpe etmesini istiyorum. Kim Allah'ın dostudur? Allah'ın dostu, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini yerine getirendir. Allah'ın düşmanı kimdir? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini, farzları yerine getirmeyendir. Öyleyse derhal ikiye ayrıldık. Şimdi kalın çizgilerle sadece bu meseleye bakıyoruz. Allah'ın evliyası kimdir? Allah'ın emirlerini yerine getirendir. Dikkat edin sözüme. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emir olarak verdiği, sahabenin yerine getirdiği farzlardan bahsediyoruz. Aradan 14 asır geçmiş. Ve dünyadaki şeriat düzeni bozulmuş. Allah'ın temel farzları Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde madde 1. Sahabe onları gerçekleştirdiği halde madde 2. Zamanımızda artık farzların arasında mevcut değil. Ve bir takım sahtekarlar Allah'ın farzlarını yok etmişler ve dikkat edin, yok etmişler demekten muradım Kur'an-ı Kerim'den değil, Kur'an-ı Kerim'in kılına bile dokunamamışlar. Onun için bu kadar rahat konuşabiliyoruz zaten. Çünkü söylediğimiz her söz Kur'an-ı Kerim'e dayalı. Onlar da Kur'an-ı Kerim'in tam karşısında olan şeyleri hiç utanmadan iddia etmelerine rağmen bizim halkımız, tertemiz halkımız bu sahtekarların sözlerine inanıyor. Allah'ın farzları var. 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'de koyduğu farzlar. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe bunu dilemişler. 2. Mutlaka mürşide ulaşmak. Bütün sahabe mürşide ulaşmışlar. 3. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ruhlarını
ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlar. Kimdir evliya sualinin cevabını burada veriyoruz. Bu safhaya ulaşabilen herkes evliyadır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilmişse o 21 basamağı bitirmiş olan birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir, madde 1. Mürşidine mutlaka ulaşmıştır, madde 2. Ruhunu da Allah'a ulaştırmıştır, madde 3. Ve Allah'ın evliyası olmayı başarmıştır. Bundan daha aşağı bir kademe evliyalık müessesesi yok. Kurtuluş mu? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kurtuluşa ulaştınız. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. İşte Allah bu kadar büyük bir kolaylık getiriyor size. Bütün insanlara sesleniyorum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra hiçbir amel yapmadan bu kişinin öldüğünü düşünüyorum. Daha kesin bir misal verilemez herhalde. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah onun kalbinde Allah'a ulaşma talebini görmüş, işitmiş ve bilmiş. Ve derhal o kişinin kulaklarındaki bakrayı almış, kalbindeki ikindeti almış, irşat makamıyla arasındaki icabı mesureyi almış. Ama o kişi bundan sonra ölmüş. Allah Teala ona verdiği hayatı bitirmiş. Bu kişi bütün bu üç gerçilerin zanlarının aksine Allah'ın cennetine girer. Öyleyse bu kadar kolay bir şey mi cennete gitmek? Evet, bu kadar kolay. Allah Teala cennete girmeyi bu kadar kolaylaştırmış. Şimdi bu kadar kolaylaşan bir sistemi zorlaştırmak nasıl mümkün olabilir? İşte bizim üçkağıtçılar bunu yapıyorlar. Allah Teala ne söylemiş? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve kimi kendime ulaştırırsa onları mutlaka cennetime alırım. Kim bana ulaşmayı dilerse benim bu sözüm dolayısıyla mutlaka onları da cennetime alırım. Onlar o hedefe ulaşamasalar da sırf bana ulaşmayı diledikleri için diyor Allah Teala onları da cennetime alırım. Neden diyor? Çünkü ben onlara söz verdim. Eğer yaşatsaydım onları mutlaka kendime ulaştıracaktım ve mutlaka cennetimin sahibi olacaklardı. Onlar kendiliklerinden ölmediler. Onları biz öldürdük. Öyleyse biz onları bize ulaşmayı diledikleri halde biz bunu onların kalplerinde gördüğümüz, işittiğimiz, bildiğimiz halde biz onları yaşatmadığımız için onları hedeflerine ermiş kabul ederiz. İşte cennete girmek bu kadar kolay bir şey. Şimdi şeytanın dostları, Allah'ın düşmanları bir hedefleri var bu insanların. Sizin, beni dinleyenlerin hepsine sesleniyorum. Sizin, sizlerin mutlu olmanıza, cennete gitmenize şeytanla birlikte mani olmak. Ne yapacaklar? Allah neyi söylemişse kurtuluşunuz için onun tam aksini söyleyecekler. Şimdi sözlerime dikkat edin. Bundan 14 asır evvel sahabe ne yapıyordu? Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Allah'a ulaştılar. Ulaşmadan rahmetli olanlar, sahabe olanların hepsi de gene Allah'ın cennetine kabul edildi. Şimdi burada çok ince bir nokta var. Bugünün insanını kritik ediyorsanız, onları değerlendiriyorsanız, elinizde kıstas var artık. Sağlam, kainattaki en sağlam ölçü. İki taraftan hangisi sahabenin yaptığını yapıyorsa, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile beraber, sahabenin yaptığını yapıyorsa, iki taraftan hangisi sahabenin yaptığı şeyler olan Kur'an'daki İslam'ı tatbik ediyorsa, işte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Kim de bugünkü insanların değiştirdiği sahte İslam nizamı üzerinde ısrar ediyor da Allah'ın Kur'an hakikatlerini insanların uygulamasına müsaade etmiyorlarsa onlar da şeytanın taraftarları. İşte dört safhanın dördünün de sahabe tarafından tatbik edildiğini görüyoruz. Dördünün de farz olduğunu görüyoruz.
Ve dikkat edin, bu insanlar Allah Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış olmasına rağmen, bir, sahabe o farzları gerçekleştirmiş olmasına rağmen, iki, bu insanlar 14 asırda Kur'an-ı Kerim'deki insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları bugün tatbikattan tamamen koparmışlar. Hani gül açmaya başlamış, gül vermeye başlamış olan bir gül fidanını yerinden, kökünden çekersiniz, koparırsınız, bataklığa atarsınız. İşte böylesine acımasızca, zalimce İslam'a kıymışlar. İslam'ın insanları, dikkat edin sözüme, evliya yapacak olan hükümlerini özellikle devreden çıkarmışlar. Hiç acımamışlar. Deveyi hamuduyla beraber çalmışlar. İşte elinizdeki kıstas bu. Bir, Kur'an-ı Kerim. İki, Kur'an-ı Kerim'e göre sahabenin tatbikatı. Şimdi size kesin bir olgudan bahsediyorum. Kur'an-ı Kerim insanların cennet saadetine ulaşması için neyi farz kılmışsa sahabenin hepsi onları gerçekleştirmiş. İşte bunlar, bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, iki, insanların mürşitlerine ulaşması, üç, ruhlarını Allah'a ulaştırmaları. Kur'an-ı Kerim'de farz mı? Ne yazık ki sadece ruhun Allah'a ulaştırılması tam 9 defa farz. Ve bu sahtekarlar Allah-u Teala'nın 9 defa farz kıldığı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması müessesesini yok etmeyi başarmışlar. Kur'an-ı Kerim'den mi? Hayır. Tatbikattan, kökleriyle beraber gül ağacını sökmüşler, bataklığa atmışlar. Hiç acımadan. İşte elinizdeki kıssas budur ki, kim Allah'ın dostudur, kim Allah'ın düşmanıdır. Bunu yerlerine oturtun. Çünkü evliya dediğimiz zaman evliya dost demek. Kim Kur'an'ı ve onun farzlarını söylüyor ve emrediyorsa o Allah'ın dostudur. Kim Kur'an'ın farzlarını reddediyorsa, insanların 14 asırda uydurduğu bidatları onun yerine koyuyorsa o Allah'ın düşmanıdır. Şeytanın dostudur. Öyleyse Allah'ın dostuyla şeytanın dostu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. İşte Allah'ın farzlarından hareket ettiğiniz zaman, işte o zaman basamakları birer birer aşarsınız. Basamaklar açısından ayırın. Kim ikinci basamakta kalmışsa o Allah'a dost olamamıştır. Allah'ın düşmanlığında kalmıştır. Kim ikinci basamakta nefeye geçmişse o Allah'ın dostu olmak konusunda kendine düşeni yapmıştır. Ama evliya olabilmiştir. Olamadan rahmetli olmuştur. Her ikisinde de mutlaka cennete gidecektir. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Son derece önemli bir hususu söylüyorum. Eğer insanlar Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı bir takım kitaplarla karşınıza gelmişlerse ve o kitaplar Kur'an farzlarını silip atmışsa, tanklar nasıl düşman askerlerini çiğneyerek geçerse, bütün İslam'ı düşman kabul eden bu insanların bu ahlaksız tankları Allah'ın bütün hükümlerini, insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün hükümlerini, dünya saadetine ulaştıracak olan bütün hükümlerini tanklar gibi çiğnemişler. Yok etmişler. Bütün İslam alemini cehenneme acımadan mahkum etmişler. Biliyorum, söylediklerimi anlayamıyorsunuz. Ama dikkatle takip edin. Ayetleri gözden geçirin. Ve sizleri artık aldatmalarına,
müsaade etmeyin. Bu insanlar öylesine sahtekar ki söylediklerine uymayan şeyler söylüyoruz. Dikkat edin sözlerime.

için bizim yalan söylediğimizi zannediyorlar. Öyleyse bu evliyalık müessesesini ibretle dinleyin. Onlar Allah'ın evliyalarını tağut olarak değerlendiriyorlar. Yani insan ve cin şeytanlar. Yani şeytanın dostları olarak değerlendiriyorlar. Ve insanlara hiç utanmadan bunu söyleyebiliyorlar. Böylesine pervasızca, böylesine sahte iddialarla ortaya çıkıyorlar. Ve ne yazık ki inandırıyorlar halkımızı. Öyleyse şimdi Kur'an hakikatlerine bakacağız. Onların söyledikleriyle Kur'an hakikatlerini birer birer karşılaştıracağız. İşte bu bapta evvela kalın çizgilerle size dedik ki 28 basamağın ancak 22.sinde bir insan Allah'ın evliyası olabilir. Allah'ın evliyası olmak kurtuluşa ermenin ötesinde bir işlevdir. Kurtuluş mu? Daha 3. basamakta Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Dikkat edin, şeytanın taraftarları 2. basamakta kalanlardır. Olayları yaşayanlar, değerlendirenler, bu değerlendirmenin sonunda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki dileyen ne olur? Dileyen 3. basamağa geçer. Bundan sonra da her şey Allah'ın istediği bir dizayn içerisinde o kişiyi daha üstün kurtuluşlara doğru ulaştırır. Ne demek istiyorum daha üstün kurtuluşlar? Bir tane cennet yok. 7 katta 7 tane cennet. 7 ayrı cennet söz konusu 7. katta. Öyleyse bu cennetlerin her birisi insanın dizaynına göre tahakkuk eder. Velayetin 1. kademesine kadar daha belki safhalarda ölenler, onlar 1. kat cennete ulaşacaklardır. Velayetin 2. safhası beka makamı, 2. kat cennet. Ve ard arda 7 makam, 7 tane ayrı cennet. Allah-u Teala'nın selah makamına ulaşan bütün evliyası peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşrolunur. Şimdi Allah'tan ki bu sahtekarların peygamberlere dil uzatmaya henüz cesaretleri yok. O zaman Allah Teala evliyalardan bir kısmını itibar eden Nisa 69'da bakınız ne söylüyor. Diyor ki Allah salihleri peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşreder. Onlar ne güzel arkadaştırlar. İşte Allah-u Teala'nın evliyası o evliya ki peygamberlerle haşrediliyor. Ve bu insanlar o evliya için tağut diyorlar, şeytanın dostudur diyorlar, put diyorlar. Böylesine utanmaz bir davranış biçimi içerisinde biz onlar gibi alçalamıyoruz. Sadece onlara layık oldukları cevabı bir ahlak nizamı içerisinde vermek mecburiyetindeyiz. O babda fedakarlık yapamayız. Onlar için bütün sahalar açıktır. İstedikleri gibi küfür ederler, istediklerini söylerler. Bu onların dizaynı. Öyleyse kimmiş evliyalar? Peygamberlerle beraber haşrediliyor bu insanlar. Ve bu sahtekarlar Allah'ın evliyalarına tağut diyorlar. Şeytanın dostu diyorlar. Şeytani şeyleri insanlara telkin edenler tağut adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakınız bir insan ne zaman evliya olur müessesesinden hareket edilip ne zaman evliya olur? Nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla yarıdan daha fazla dolduğu zaman, yarıyı açtığı zaman, nefsi tezkiye olduğu zaman. Şimdi Allah-u Teala'nın açıklamasına gelelim. Bakara suresi 257. Allahü veliyyüllezine amenu
yuhricühüm minel

0: zulumati ilen nuri. Vellezine keferu evliyahümün tagute yuhricunehüm minen nuri ile zulümati. Bakınız burada tagutla Allah'ın evliyası arasında kesin bir ayrım yapıyor Allah Teala. Allah dostsa dost olduğu da Allah Teala'ya dosttur. Allah Teala yanlış yapar mı? Eğer dost olmuşsa birisine o mutlaka Allah'a dost olandır. Allah şeytana dostluk eder mi? Şimdi bakınız ne söylüyor Allah Teala. Allah amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. İşlemi anlatacağım size. Nasıl Allah Teala zulmetten nura çıkarıyor? Bu insanlar neden okunda nasipsiz? Bunlardan başlayacağız. Her safhayı anlatacağım.
1: Ne?
0: Ve bu insanlar hakkında fikrinizi, hükmünüzü veresiniz diye. Artık sahtekarlara, artık Allah'ın düşmanlarına taviz yok. Onlar hak ettikleri muameleyle karşı karşıya olacaklar. İşte Allah'ın dostlarını, Allah'ın tanıtımı. Allah kimlerin dostu? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Ne yaparmış? Onların kalplerini zulmetten nura çıkarırmış. Bir insanın evliya olduğu yer, kalbindeki karanlıkların %100'den %50'nin altına düştüğü yerdir. Yani tezkiye noktasıdır. Bakınız bu konuyu çok özel olarak anlatmak istiyorum. Sonra üzerinde ayrıca duracağız, geniş geniş. Bu akşam sadece şu kadarını söylemek istiyorum. Ne zaman bir insan mürşidine ulaşırsa, mürşidine ulaştığı an mürşidin ruhu gelir başın üzerine yerleşir. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Allah onun kalbinin içine imanı yazar. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Ve bu kişi bu noktadan itibaren zikir yapmaya başlar. Allah, Allah. Kalbinde tam 7 tane şart oluşmuştur. Bu 7 tane şartın birincisi nefsinin kalbindeki hikmet meselesi Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda yerine ilhat kurulmuştur. İdraki önleyen müessese alınmış, idraki sağlayan müessese konulmuş. Sonra Allah'ın sünnetullahı bu kişinin kalbine ulaşmış ve kalbinin nur kapısı Allah'a dönmüş. Üçüncü işlem. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açmış. Dördüncü işlem. Kişi huşuya ulaşmış. Beşinci işlem. Mürşidine ulaşmış. O zaman Allah Teala kalbinin mührünü açmış ve kalbindeki küfür kelimesini almış. Altıncı işlem. Kalbinin içine imanı yazmış. Yedinci işlem. Her biri Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelere dayalı. Kim kaç yüz defa anlattım? Kaç bin defa da daha anlatacağım. Ta ki bu insanlar susmayı öğrensinler. Ne zaman bu noktadan itibaren zikir yapmaya başlarsak, Allah'tan bizim bu noktadan itibaren, mürşidimize ulaştığımız noktadan itibaren yaptığımız zikirler, Allah'tan göğsümüze rahmet fazla salavat ulaşır. Göğsümüzden kalbimize yol açılmıştır. Bu yolu takip eden rahmet fazla selavat kalbimize ulaşır, nefsimizin kalbine. Nefsimizin kalbinin mührü Allah-u Teala tarafından açılmıştır. Hareketli hale gelmiştir. Bu mührün üzerine baskı yapan 3 grup enerji, rahmet, fazla selavat ismindeki 3 enerji mührü kalbin alt boyutuna indirir. Ve zülmani kapıyı devamlı 3 enerji baskısı olduğu için kilitli tutar zikir boyunca ve şeytanın karanlıkları alttan yukarıya çıkan şeytanın karanlıkları kapıları kapalı olduğu için kalbimize asla ulaşamaz. Buna karşılık Allah'a dönük olan nur kapısının mührü oradan aşağı inmiş, kapı bütün genişliğiyle açılmıştır. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazlasıyla var. Çağlayan gibi nefsimizin kalbinin nur kapısından kalbimize dolarlar. Ve kalbimiz bütün karanlıkları devre dışı bırakır, dışarı atar ve kalbimiz tamamen Allah'ın nurlarıyla dolar. Ne yazık ki bu nurlar kalıcı değildir. Sadece iman kelimesinin etrafına çekip de toplayabildiği nurlar, iman kelimesi bir çekim merkezidir. Nefsimizin kalbinde nurlar, Allah'ın fazlaları, fazla verilen nurları Ki bunlar ruhumuzun hasretlerini temsil ederler. Nefsimizin kalbinde %1, %2 derken yerleşmeye başlarlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde %7'nin o birikimi tamamlanırsa kişi nefsi emmareyi tamamlamıştır. Ruh birinci gökyüzüne ulaşır. Ne zaman bir ikinci %7'nin birikimi nefsimizin kalbinde oluşmuşsa nefsi levhaya tamamlanmıştır. İkinci defa nur birikimi. Ruh ikinci gökyüzünde. Ne zaman %7 nur birikimi üçüncü defa gerçekleşmişse nefsi mülkine, kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Nefsinin kalbinde %21 nur birikimi vardır. O üçüncü gökyüzüne yükselir. Bütün bunlar mürşide ulaştıktan sonra cereyan ediyor. Dikkat edin. Ve bu insanlar mürşide ulaşmayı kesin şekilde önlemeye çalışıyorlar. Dördüncü safha %7 dördüncü defa nur birikimi nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Ruh dördüncü katta. Sonra Allah'tan razı oluyor. Beşinci defa %7 nur birikimi. Ruh beşinci katta. Allah da ondan razı oluyor. Altıncı defa nur birikimi. Ruh altıncı katta. Bir %7 daha nur birikimi. Tezkiye. Ruh yedinci katta. Huşudaki %2 nurla beraber bu 7 tane %7 nur %49 eder. 2 daha %51. O kişinin nefsinin kalbi zulmetten nura nasıl ulaştı? Henüz yarıyı daha yeni açtı. İşte burası, bu kademe kişinin evliya olduğu kademedir. Nefsinin kalbindeki şeytanın hakimiyeti sona ermiştir. Allah'ın nurlarının hakimiyeti başlamıştır. Ve bu nokta evliya olma noktasıdır. Fena makamının sahibi olur kişi burada. Ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'ın zatında yok olduğu zaman Allah o kişinin ruhuna meaf olur. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 14. ayet-i kerimesinde Vallahu indehu hüsnül meaf diyor. Ve Allah and olsun ki, yemin olsun ki Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır diyor Allah-u Teala. Kim sığınağa ulaşmışsa, kimin ruhuna Allah'ın zatı meab olmuşsa, o kişi evvab adını alır. Sığınağa ulaşmış ve sığınmış demek. Bütün evvab evliyadır. İşte bir insanın evliya olmasının temelinde kalbindeki bu aydınlanma var. Şimdi söylediğimiz ayet-i kerimenin açıklamasını bunların ışığında yapalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Allahü veliyyüllezine amenu yuhricühüm mine zulümat ilen nur. Allah amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Evliyasıdır. Evliyaların evliyası, mevlası, dostu Allah'tır. İşaret onların kalplerinin zulmetten nura ulaşması. Peki tağutun işareti ne? Vellezine keferu. Onlar ki kafirdirler. Evliya hümet tağut. Tağutun dostlarıdır. Yuhrucunehüm minen nuri iler zulümati. Onlar da, onların kalpleri de tağut tarafından nurdan zulmete götürülür. Yani Allah-u Teala'nın aydınlatmış olduğu o kalp, diyelim ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve Allah-u Teala kalbinde gördü, işitti, bildi. Kişi mürşidine ulaştı, tabi oldu. Allah-u Teala onu evliyalık mukamına ulaştırdı. Bu kişi evliya olduktan sonra irşat makamından şüpheye düştü. İşte bunun adı fısktır. Kim fıska düşerse Allah-u Teala onun kalbindeki iman kelimesini kalbinden çekip alıyor. Ve yerine tekrar küfür kelimesini Allah-u Teala yazıyor. Ve bu noktadan itibaren o kişinin kalbindeki iman kelimesi, yani Allah'ın nurlarını çekip kalbin içinde tutacak olan iman kelimesi yok olduğu için, yerine küfür kelimesi gelip yazıldığı için o kişinin kalbinde Allah'ın nurları kalamaz. Öyleyse tağut ne yaptı? O kişinin kalbine şüpheyi soktu ve o kişinin kalbini bu sebeple iman kelimesi yok olduğu için, nurlar orada tutulamayacağı için, hepsi yok olacağı için yerini mutlaka karanlıklar alacak. Nurdan zulmete götürdü. Öyleyse tağut kimdir? Tağut insanların kalplerini aydınlatan değil, aydınlandıktan sonra karanlığa götüren veya başlangıçtan itibaren aydınlanmasına hiç müsaade etmeksizin karanlıkta tutan kuvvetler. İşte ne yazık ki zamanımızın din adamları onları temsil ediyorlar. Tağutu temsil ediyorlar. İşte böyle bir müessese kalpleri karanlık olanların müessesesidir. Öyleyse tağutun görevine bakın. Kalpleri Allah'ın nurundan mahrum etmek ve karanlıkta bırakmak. İşte bunu temin etmek için bu insanlar bütün güçleriyle mürşitleri küçültmeye çalışıyorlar. Mürşitleri şeytanın dostları olarak göstermeye çalışıyorlar. Oysa ki hiç kimsenin kalbine mürşidine ulaşmadan Allah iman kelimesini yazmıyor. İman kelimesini yazmıyor. Bu sebeple o insanlar küfürde kalıyorlar. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Kim mürşidine ulaşamazsa dalalettedir. Kim mürşidine ulaşamazsa kalbine iman yazılmaz ve o kişi kafirdir. İşte Allah-u Teala bu konuyu son derece açık olarak söylüyor. Kalbine iman yazılmayanlar ne yazık ki mümin olamazlar. Küfür bataklıklarında kalacaklardır. Allah Teala bunu açıklamış. Hücret 14'te diyor ki o kişinin Habibim o Araplara de ki Araplar sana biz de mümin olduk dediler. O Araplara de ki hayır siz mümin olmadınız. Çünkü Allah Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Eğer onlar da Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı, bu hedefe yönelik olarak evliya olmaya namzet olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmış olsalardı, Allah'a ulaşmayı dileyerek onun elini öpmüş olsalardı, mutlaka kalplerine iman yazılacaktı ve mümin olacaklardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Araplara diyor ki, hayır siz mümin olmadınız. Çünkü Allah-u Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Mürşidine ulaşamayan kişinin kalbine iman yazılması, o kişinin mümin olması mümkün değildir. İşte şimdi bu şer cephesi insanların her şeyden evvel mürşitlerine ulaşmalarını engellemeye çalışıyor ve bütün mürşitleri tağut olarak vasıflandırıyor. Arkasında kendi küfürlerini, içinde bulundukları o küfür müessesesini bütün İslam alemine yayma aşkı var, hırsı var. Ama bunu başarmaları ne yazık ki mümkün değil. Bütün gayretlerinin gelecek 1-2 sene içinde nasıl boşa çıktığını hepiniz göreceksiniz. Onlara şimdiden acıyoruz. Onlar geleceğin kendilerine getireceğinden habersiz. Bizim televizyonları medyayı parsellemişler. Her gece piyasada ahkam kesiyorlar. Ama mürşitlerine ulaşamadıkları cihetle hepsi de şu anda kafir hüviyetinde. Ve bu söylediğimiz şeyler onların katiyen söylemedikleri ve onlara uymadığı için de doğrusunu biz biliriz, bizim söylediğimiz doğrudur. Onun söylediği yalandır diye insanlarımızı bizim yalan söylediğimize inandırmaya çalışan insanlar bunlar. Hakikatleri bilmeyen birçok insan gerçekten bizim yalan söylediğimizi zannediyor. Biz diyoruz ki bizim doğruyu veya yalanı söylediğimiz kesin olarak bellidir. Nereden bellidir? Çünkü ayetlerle konuşuyoruz. Bakın o ayetlere. Bu insanların sizi ne kadar aldattıklarını öğrenin. Evliyalık müessesesinin bu akşam sözüme dikkat edin. Sadece 1. bölümünü bitiriyoruz. Bu konu burada bitmez. Bu konu bütün detaylarıyla size açıklanacaktır. Onlardan bunun hesabını sorasınız diye. Şunu da biliyoruz. Yaptığımız radyo konuşmalarını büyük bir korkuyla artık takibe başladılar. Her söylediğimiz onlara aksediyor, cevabını alıyoruz. Şer cephesi bizi takipte. Fena değil durum. Öyleyse Allah-u Teala'nın güzelliklerine dikkatle bakın. Aldatmaya çalışanlar, aldanmamanızı temin etmeye çalışanlar, iki grup var ortada. Yalan söyleyenler, doğru söyleyenler, iki grup var ortada. Şeytanın söylediklerini doğruymuş gibi göstermeye çalışanlar, Allah'ın söylediklerinin doğru olduğunu ispat etmeye çalışanlar. Kur'an-ı Kerim'le konuşanlar, insanların yazdıkları kitaplarla konuşanlar. Öyleyse Allah'ın söyledikleri var. Onlara ters düşmeyen Allah, onlara ters düşmeyen, Allah'ın söylediklerini müdafaa eden, Allah'a çağıran Allah'ın dostudur. İşte bu Allah'a çağırmaya her halükarda mani olmaya çalışan, onlar da Allah'ın düşmanlarıdır. Ne yazık ki zaman çok hızlı akıyor. Bir saatlik bir zaman devresinde size bunun bütününü anlatmak elbette mümkün değil. Ama devam edeceğiz. Her an yeni bir üç kağıtçılık olayını öğreneceksiniz. Ve aldanmamayı öğreneceksiniz. Allah'ın söylediklerinin 14 asır sonra da geçerli olduğunu, 104 asır sonra da geçerli olduğunu öğreneceksiniz. Eğer Allah Kur'an-ı Kerim'e şartlarını koymuşsa, o şartlar aynen geçerlidir. Hiç kimsenin farzları, Allah'ın koyduğu farzları yok etmeye hakkı yoktur. Ve bu insanlar Allah'ın farzlarını yok etmenin utancını hiçbir noktada duymuyorlar. Hepinizin Allah'ın gerçeklerini öğrenmenizi, cennet ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bu akşam burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. İzmir'den bir öğrencimiz diyor ki, bir takım olayları yaşıyorum. O süre içinde olayları geç idrak ediyorum. Bu halden kurtulmak için açıklamalarınıza muhtacım. Allah razı olsun diyor. O zaman kardeşimizin sorması uygun olur. Bize bilgisayardan ulaşabilir, telefondan ulaşabilir. İnşallah cevaplarız. Bu halden kurtulmak istiyorsa kardeşimiz, o zaman çok zikir yapsın. Allah-u Teala'yı ne kadar çok zikredersiniz, şikayet ettiğiniz bütün hallerinizden mutlaka kurtulursunuz. Zikir, bütün dertlerin çözümünü içerir. Malatya'dan Sevin ve Esma kardeşlerimiz der ki, 47 bin zikrimizi yapamıyoruz. Tekrar 7000'den başlamamız uygun mudur? 47.000 zikrinizi yapamıyorsunuz. 7000'den başlamak istediğinize göre tabii mümkündür. 7000'den tekrar başlayabilirsiniz. Allah razı olsun. 2. Görevlerimizi niçin yapamıyoruz? Zaten bu kadar büyük bir farklılığı istediğinize göre, 47.000'den 7.000'e düşmek istediğinize göre, demek ki içinizden bu istikametteki bir gayret gelmiyor. Hareketlerinize, davranışlarınıza, başkalarıyla ilişkilerinize, onlara karşı sevgi duyup duymadığınıza, onlara karşı nasıl davrandığınıza, onların size olan davranışlarından hangi ölçüde etkilendiğinize
1: dikkatle bakarak kendinizi bir imtihandan geçirin. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Allah'ı sevmekle etrafınızdaki insanları sevmek arasında çok yakın bir ilişki vardır. Biliyorum ki bana Allah'ı seviyorum diyeceksiniz. Ama 7000 zikri kendinize uygun gördüğünüze göre Allah-u Teala'yı %5'ten yukarıda sevmiyorsunuz. 24 saatlik bir zaman devresini %100 olarak kabul edin. 7000 zikri bir saatin içinde yaptığınızı kabul edersek eğer 25 olsa 25'te biri kadar, yani Allah-u Teala'yı %5 seviyorsunuz. Başka insanları da öyle. Kendinizi %95. Öyleyse bu yanlış bir şey. Değişmelisiniz. Sevginizi arttırmalısınız. Allah'ın ülkesinde yaşamalısınız. Her şeyin çok güzel olacağı bir dizayna ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdilik 7000 zikri uygun gördüğünüze göre oradan başlayın. Söylediklerimi dikkatle tatbik etmeye çalışın. İnsanları sevmeye çalışın. Allah'ı da seversiniz. Zikir size güç geliyorsa bu nefsinizin afetlerinin size zikrinizi ihmal ettiğiniz için hakim olmaya başlamasından kaynaklanır. Dua ederiz inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir grup öğrencimiz bize derler ki, ellerinizden hürmetle öperiz. Bizler üniversitede okuyan talebeleriniz olarak bir mesele hakkında tavsiyelerinizi bekliyoruz. Ayet çalışmaları yapmak ve okul derslerini çalışmak zaman harcamamıza sebep oluyor diyor kardeşimiz. Özellikle okulun sınav zamanlarında derse ayırmamız gereken zaman artıyor. Bu zamanları da zikirle geçirmek istiyoruz. Bu hususta nasıl bir yol önerirsiniz? Bu istikamette biz ders çalışırken sesli zikre başlıyoruz. Ve zikri sesli yaptığımız için unutmuyor. Fakat Allah'ı da düşünemiyoruz. Ancak burada bir sorunumuz ortaya çıkıyor. Dersleri istenilen düzeyde anlayamıyoruz. Bu konudaki açıklamanızı bekliyoruz diyor kardeşimiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kardeşlerimiz zikir yapıyor. Böyle bir zikri siz olsaydınız nasıl yapardınız? Namaz, derse başlamadan evvel 5 dakika sessiz zikir yapın. Yani içinizdeki bir sesle iç sesinizi duyarak zikir yapın ve devam ederken derse başlayın. Ve dersinize devam ederken bir şey size Allah'ı ve zikri hatırlatmalı. Ne zaman gözleriniz o şeye kayarsa o zaman hemen derse başlamalısınız. Öyleyse bu derse başlama süreci içerisinde gene zikri kaçıracaksınız. Gene mesela saate baktığınız zaman Allah Teala aklınıza geliyorsa, gelecekse ona göre dizayn edin kendinizi. Baktınız gözünüz oraya kaydı, hemen zikre başlayın. Zaten uzun süre devam ettiremezsiniz. Devam ettiremezsiniz zikri. Bu sessiz zikirdir. Sessiz olduğu için bir süre sonra zikri mutlaka unutacaksınız. Ama zaten ders çalışmaya başladınız. Unutsanız da dersinize devam edin. Ta ki gözünüz tekrar o eşyaya, yani saate, duvardaki saate takıldığı ana kadar. Takılınca dersi bırakıp iç sesinizle zikre başlayın. Ve zikrinizi yaparken yeniden derse başlayın. Birkaç dakika zikrettikten sonra, zikri birkaç dakika devam ettirdikten sonra içinizdeki iç sesinizle yaptığınız zikirle derse başlayın. O zaman aklınızda mutlaka daha fazla kalacaktır.
2: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sıratellezine enamte aleyhim gayril mazlubi aleyhim ve lezzalim. An. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetindeyiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Yeni bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Söz konusu olan mutluluk. Allah Teala bütün insanları sadece bir gayeye matuf olarak yaratır. O tek gaye bütün insanların mutluluğu yaşamalarıdır. Allah Teala herkesten sadece onların mutlu olmasını dileyerek onları yaratır. Allah'ın herkes için yegane temennisi o kişinin mutlu olmasıdır. Ne var ki mutluluğu sağlayacak olan adımı kişinin bizatihi atması gerekir. Kendi zati iradesini kullanarak, kişisel iradesini kullanarak, cüz'i iradesini kullanarak kişinin ilk adımı atması mutluluğunun temelini teşkil eder. Ya bu adımı atar ve Allah'a ulaşmayı diler, bir mutluluğa kişi adımını atar veya atmaz. O zaman kişi az bir bedele kendisini şeytana satmıştır. Mutlu olması mümkün değildir. Neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk nedir? Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik, mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özellik, kişinin iç aleminde de oluşması lazım, dış aleminde de oluşması lazım, Allah ile olan ilişkilerinde de oluşması lazım. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Öyleyse mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik. Kesintisiz olacaktır. İkinci özellik. Kişinin üç aleminde birden oluşması gerekir. Üçüncü özellik. İş dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çok yalvarın, talepte bulunun ki sizi daimi zikre ulaştırsın. O muhteşem mutluluğu hepinizin yaşaması kadar Allah-u Teala'nın istediğim başka bir şey yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnşallah Allah-u Teala sizleri o muhteşem saadete ulaştırsın diye hep dua ederiz Allah-u Teala'ya. Ama şu anda Allah-u Teala'nın hepiniz için söylediği kesin bir olgu var. Hepinizden bahsederken söylediği kesin bir rakam veriyor. Onların çoğu evliyadır diyor. Sizlerin sevgili kardeşlerim, sevgili Mir Camiası, Allah-u Teala'nın hakkınızı söylediği şey budur. Onların çoğu evliyadır diyor Allah-u Teala. Gerek buradakiler, gerek oradakiler, gerek dünyanın her tarafındaki kardeşlerimizin çoğunun evliya olduğu kesin. Öyleyse her toplulukta o topluluğun yarısından fazlası mutlaka Allah'ın evliyasıdır. Bu Rabbimizin muhteşem bir hediyesi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Söylediğim gibi evliya olmak 3 aylık, 4 aylık bilemediniz. 6 aylık bir olay. 33 bin zikre ulaşan herkes bu hedefe ulaşmıştır normal standartlarda. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hadi bana hissiyatınızı anlatın bakalım. Evet, sizi dinliyorum. Ne diyorsunuz? Dünyada benim kadar mutsuz insan mı olurmuş? İşte birisi öyle söylüyor. Hiç kimse beni anlamıyor diyor. Sevgili kardeşlerim, bir hususu hiç unutmayacaksınız. Hiçbirinizin mutluluğu başkalarına ait değildir. Sizin mutluluğunuz başka birinin elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Öyleyse bir defa davranışlarınız itibariyle hepiniz mutlu olabilecek olan efsafta yaratıldınız. Eğer aklınız normal standartlarda çalışıyorsa, yani akil ve bali olduysanız, rüşt sahibiyseniz, yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir yeteneğiniz varsa, o zaman sizin mutlu olmanız hiçbir zorluk göstermez. Çünkü mutlu olmak sizin elinizdedir. Mutlu olmanın iki yolu var. İster iki yolda birden ilerleyebilirsiniz. İsterseniz yollardan sadece bir tanesinde ilerleyebilirsiniz. Birinci yol zikir yolu. İkinci yol ilişkiler yolu. Zikrinizi artırdıkça mutluluğu her geçen gün biraz daha fazla yaşayacaksınız. 33 bin zikre ulaştığınız zaman dünya saadetiniz mutlaka yarıyı aşar. günün yarısından daha fazla bir süre mutlaka her gün mutluluğu yaşarsınız. İlişkiler cephesine gelince nasıl zikirde ipler sizin elinizdeyse ne kadar zikir yaparsanız o kadar mutlu olabilecekseniz ilişkilerde de ipler sizin elinizde. Başkalarına ne kadar iyilik yaparsanız, başkalarını mutlu etmek için ne kadar gayret sarf ederseniz o kadar siz mutlu olursunuz. Başkaları size iyi davranıyor diye mutlu olmazsınız. Başkaları size sizin onlara iyi davranmanız üzerine iyi davranıyor diye mutlu olursunuz. Ve ikisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Sadece birinciyi dikkate alırsanız mutluluğunuz başkasının elindeymiş gibi görünür. Oysa ki iki ilişkiyi de sizin onlara karşı davranışlarınızı, onların size karşı davranışlarını beraberce ele alırsanız o zaman göreceksiniz ki mutluluğunuzun mimarı sadece sizsiniz. Yani sadece başkalarına ektiğinizi biçersiniz. Size başkalarından ulaşan çevrenizdeki insanlardan kim olursa olsun onların herhangi birinden size ulaşan her şey sizin çevrenizden birilerine yaptığınız bir davranışın size geri ödenmesidir. Bütün hesaplar kapanır, bütün faturalar ödenir. Hiçbiri açıkta kalmaz. Ama A'ya yaptığınız bir kötülüğe, B'den bir kötülükle cevap alırsınız. C'ye yaptığınız bir iyiliğe, D'den bir iyilikle cevap alırsınız. Aynı kişiler değil ama sizin dışınızdaki herkes bütünün bir parçasıdır. O bütünün içine sizin 100 kişiden oluşan bir toplumda birine yaptığınız bir kötü davranış, o yüzün bir başkasından size aynen geri döner. Bu Allah'ın kanunudur. Verilen geri alınır. Dikkat edin, alınan verilmez. Kanun öyle işlemez. Verilen geri alınır. Bunun manası ne? Yani A'ya bir kötülük yaparsınız, A'dan bir kötülük görürsünüz. Değil olayın aslı. Çevrenizdeki herkes bir bütünü teşkil eder. O bütünün üyelerinden bir tanesini yaptığınız bir kötülük, etrafınızdaki bütün insanlardan başka biri tarafından size geri dönecektir. Beklemediğiniz bir şekilde, beklemediğiniz bir anda size geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi en güzel standartlar içinde kim oluşturur? Siz oluşturursunuz. Davranışlarınız, çevrenize karşı davranışlarınız neyi içeriyorsa çevrenizden size geri dönecek olan şey aynısıdır. Bileşik kaplarda nasıl iki kapta birden, eğer iki kap arasında bir ilişki varsa, içerisinde su doluysa, iki kaptaki suyun seviyesi birbirinden ayrı durmalarına rağmen mutlaka aynı seviyedir. Yaptığınız her şey size aynen geri verir toplumdan. Onun için ipler sizin elinizde diyoruz. Çünkü siz etrafınızdaki insanlara sadece iki türlü davranabilirsiniz. Ya onların hoşuna giden güzel bir şeyler yaparsanız onları mutlu etmektir gayeniz. Onları mutlu edersiniz. O insanlardan size de sizi mutlu edecek olan bir davranış mutlaka geri döner. Veya aksini yaparsınız. İnsanları mutsuz edecek davranışlarda bulunursunuz. Onlardan da size sizi mutsuz edecek olan davranışlar geri gelir. Öyleyse mutsuzluğunuzun da müsebbibi vücuda getireni, sebep olanı sizsiniz. Mutsuzluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Mutluluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Sizin davranışlarınızın size geri döneceği kanununu öğrenip de hayatınıza adarsanız sadece kazananlardan olursunuz. Ve şöyle düşünün. Diyelim ki diyeyim ben birisine bir iyilik yapacağım ama bana geri gelmeyecek. Geri gelmediğini düşünelim. Ama eğer siz o kişiye iyilik yapmayı aklınıza koymuşsanız, onu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah sizinle birliktedir. Ve ta ki o iyiliği, onu mutlu edecek olan o kafanıza tasarladığınız şeyi ona ulaştırasınız. Bu istikamette birkaç saatinizi, 5-6 saatinizi, birkaç gününüzü harcadınız diyelim. Harcarken hep o mutluluğu yaşayacaksınız. Maksadınız ne? Başka birisini mutlu etmek. Öyleyse Allah-u Teala sizi o kuvvede, düşünce platformunda bulunan o düşüncenin kuvveden fiile çıktığı güne kadar, ana kadar Allah sizi hep kendi ülkesinde barındırır. Hani neydi? Şu absis ekseni vardı ya, yatay, bir de dikey vardı. Ordinat. Bu iki eksenin yatay olanının altında kalan noktalar şeytana ait eksi dünyayı ifade eder. Üstünde kalan noktalar da Allah'a ait artı noktaları ifade eder. Artı alemi, pozitif alemi, aşağısı da eksi alemi, negatif alemi temsil eder. Aşağısı şeytanın alemi, yukarısı Allah'ın alemi. Ne zaman başka birini mutlu edecek olan bir davranışı planlıyorsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah-u Teala sizinledir. Size devamlı mutluluk verir. Çünkü siz başkalarının mutluluğunu isteyen birisiniz. Böyle olduğunuz anda devamlı huzur içinde olursunuz. Deneyin. Birisine bir hediye almayı aklınıza koyun. Paranızı düşünün. Ne kadar para vereceksiniz? Düşünmeye başladığınız andan itibaren hangi yoldan gideceğinizi düşünün o hediyeyi almak için. Yol boyunca, oraya vardınız, araştırma boyunca, o şeyi aldınız, ondan sahibine getirinceye kadar geçen süre içinde Allah sizinle beraberdir, Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Bir kenarı Allah olan, bir kenarı ruhunuz olan, bir de işlediğiniz üçüncü kenarı hayır olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, kanunları öylesine güzel yerleştirmiş ki Allah-u Teala, eğer onu anlayabilirseniz, vukuf sahibi olabilirseniz, sevgili kardeşlerim, o zaman mutsuz olmanız mümkün değildir. Allah'a aşık olmamanız, daha ötede, tam idrakinizde, Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, o Allah. Ve sizi çok mu çok seviyor. Hepinizden istediği şey sadece tek bir şey, bir tek şey istiyor. Hepinizin mutlu olması. Başka talebi yok. Formülleri de teslim etmiş size. Diyor ki, isterseniz zikir yolunu seçin ki zaten farz kıldım üzerinize. Çünkü zikriniz arttıkça mutluluğunuz mutlaka artacaktır. Çünkü davranışlarınız her gün biraz daha pozitife dönüşecektir. Her gün başkalarının biraz daha hayrına yaşamaya başlayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Yeter ki siz başkalarını mutlu etmek isteyin. Dikkat edin ki vermenin yolu almaktan geçmez. Ama almanın yolu vermekten geçer. Ne alırsanız onu geri vermeyebilirsiniz. İnsanlığın tabiatı muhteliftir. Ama ne verirseniz o kişiden olmayacak. Ama toplumun başka bir tarafından size aynen iade edilecektir. Toplamlar hep birbirine eşittir. Hiç değişmez neticeler. İşte hayat böyle bir mizan üzerine, muvazene dengesi üzerine oturtulmuş. Balans. Hayran olunacak olan bir balans görüyorsunuz olaylar dizisinde. Ve Allah'ın hedefi sadece hepinizi mutlu etmek. Bu hakikati bilmenizi istiyor Allah-u Teala. Vermek almayı sağlar. Almak vermeyi sağlamaz. Başkalarına mutluluk verecek olan davranışlarda bulunduğunuz zaman size dönecek olan şey sizi mutlu edecek davranışlardır. Sevgili kardeşlerim, bir defa muvazenenin birinci dengesinde siz varsınız, o kişi yok. Sizinle beraber Allah var. Daha o kişiyi nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren farkına bile varmadan içinizi bir sevinç kaplar. Başka birine bir güzel davranışta bulunacaksınız. Başka birini o davranışınızla mutlu edeceksiniz. Orada mutluluk var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada Allah-u Teala size mutlaka saadeti yaşatır. Planlamaya onu nasıl mutlu edeceğinizi, o hediyeyi ona nasıl vereceğinizi veya başka bir herhangi bir şey, bir sözünüzle onu nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren bir mutluluk içinizi kaplayacaktır. Sadece mutluluk. Ona ulaştıracağınız şey bir söz, bir güzel ifade, para, herhangi bir hediye, birinden bir başkasına bir güzel haber taşıma, hepsi bir güzelliktir. Başladığı noktadan itibaren bittiği noktaya kadar Allah sizinle beraberdir. Hep içinizi huzurla doldurur Allah Teala. Ruhunuza, nefsinize sürur verir. Mutlu bir insansınız. O konuyu sonuçlandırana kadar. Etrafınızda her zaman birçok insan var. Birinci de sonuçlandırdınız. Hemen ikinciye dönün. İkinci birisine bir iyilik yapmak için bir gayretin içinde olun. Hayatınızı buna adayın. Dünyanın en mutlu insanı siz olursunuz. Kendinizi düşünmeye vakit bulamazsınız. Başkalarını mutlu edecek olan bir istikametin sahibi olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda bir de aksini düşünelim. Niyetiniz kötü. Falancaya haddini bildirmek diye bir karar almışsınız. Onu bir yakalayayım. Ona öyle kötü davranacağım ki anasından doğduğuna pişman olacak. Şöyle söyleyerek onu mahcup ederim. Böyle söyleyerek de mahcup ederim. Ona hakaret ederim. Onu huzursuz edecek, mutsuz edecek olan her şeyi söylerim. Hatta bu arada başkalarını da vasıta olarak kullanırım. Onu başkaları vasıtasıyla da ezerim. O haddini bilsin. Ona haddini mutlaka bildireceğim. Bu düşünceleri düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ın ülkesinde bu şartlarda yaşayamazsınız. Sizin için uygun olan yer sıfır noktasının aşağısıdır, şeytanın dünyasıdır. İntikamlar, öfkeler, kinler, kavgalar, başkalarını mutsuz etmenin bütün alternatifleri hepsi şeytanın ülkesinde geçerlidir. Bir tarafı şeytan olan, bir tarafı nefsiniz olan, bir tarafı da işlediğiniz ve işlemekte olduğunuz günahlar olan bir dünyada yaşarsınız. Düşünmeye başladıktan onu gerçekleştirdiğiniz noktaya kadar huzursuzsunuz. Gerçekleştirdiğiniz zamansa daha da huzursuz olursunuz. Bir düşünün bakalım şimdi sevgili kardeşlerim, mukayese edin. Niçin yaptınız onu? O davranış biçiminin pozitif olanını niçin yaptınız? Negatif olanını niçin yaptınız? Hangi çeşit bir niyet taşıdınız? Birinde niyetiniz halisti. O kişiye mutluluk verecektiniz. Bunun için çalıştınız. Çalıştığınız sürece mesutsunuz, mutlusunuz. Mutluluğu size veren Allah. O mutluluğu temin edecek olan şeyi o kişiye götürüp teslim ettiğinizde, ona söylediğinizde, ona o davranışı ilettiğinizde, o kişinin mutlu olmadığını düşünelim. Ama siz o kişinin mutlu olması için çalıştınız ya. Allah için bu yeterlidir. Sizi bu düşünce, sadece bunu düşünerek yaptığınız bütün davranışlar boyunca Allah Teala teşhir eder. Sizinle beraberdir. Size mutlaka mutluluğu yaşatır. Düşünün bir defa, bir hayalle yaşadınız. Yapacağınız herhangi bir olayın başka birisini mutlu edeceğinizi düşündünüz. Bunun için kendinizi seferber ettiniz. Zamanınızı, paranızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi o hedefi sağlamak ve o kişiye teslim etmek üzere harcadınız, harcadınız, harcadınız. Bütün bu zaman boyunca hep Allah'la beraber oldunuz. Çünkü niyetiniz halis. Niyetiniz başka birini mutsuz etmek değil. Niyetiniz başka birini mutlu etmek. Onun için Allah sizinle beraber. Onun için mutlusunuz. Ne zaman ki niyetiniz halis değildir, niyetiniz karadır, başka birisini mutlu etmeye değil, mutsuz etmeye, ona azap vermeye, onu huzursuz etmeye gidiyorsunuz, o zaman siz Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Siz o olay boyunca şeytanın ülkesinde bir zavallısınız. Mutsuz bir zavallı. Başkalarına mutluluk veren değil, mutsuzluk veren ama neticede asıl kendisini mutsuz eden bir kişi. O kişiye onu ulaştırdığınız zaman o kişi o andan itibaren bir süre mutsuz olacaktır. Ama siz onu planlamaya başladığınız noktadan itibaren mutsuzsunuz, mutsuzsunuz, mutsuzsunuz. Ona haddini bildirdikten sonra da onun ne kadar üzüldüğünü gördüğünüz zaman hem yaptığınızda duyacağınız pişmanlık sebebiyle mutsuzsunuz, hem de ona verdiğiniz azabın sizin üzerinizdeki reaksiyonu ve nefsinizin, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk sebebiyle huzursuzsunuz. Allah'ın size verdiği azap sebebiyle huzursuzsunuz. Hem başka birisini huzursuz ettiniz, sıkıntıya soktunuz, üzdünüz, hem de kendiniz huzursuz oldunuz, üzüldünüz. Sevgili kardeşlerim, hangisi doğru? Her kim diyorsa ki ben çok huzursuzum, mutsuzum, diyoruz ki öyleyse hiç problemin yok. Hemen çevrende kimler varsa onlara iyilik etmeye başla. Ondan sonra gel konuşalım bakalım, bu söylediğimizi yapıp da o insanlara mutluluk verdikçe Bakalım senin mutsuzluğun devam eder mi? Etmediğini göreceksin. Öyleyse elimizde hangi imkanlar

O Allah ki sizin sadece mutlu olmanızı ister. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister. Ve arkasında sadece sizin mutluluğunuz. Öyleyse bu yollarda zikri tercih etmediniz, zikirde bir yere kadar gittiniz, daha fazla yapamıyorsunuz. İkinci yolu da devreye katın. Sadece birini değil, ikisini birden yapmaya çalışın. İkisinin de sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Ama dediniz ki ben daimi zikre ulaşmak istiyorum. O zaman Allah-u Teala'ya çok yalvarın. Daimi zikre ulaştıktan sonra o yardımları başkalarına daha çok yaptığınızı göreceksiniz. Hem daimi zikir sebebiyle daimi bir huzuru yaşayacaksınız. Hem de başkalarına devamlı mutluluk veren bir insan olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah'ı bir tanısanız, O'nun sizinle beraber olduğunu bir hissetseniz, içinizde bir şeylerin kımıldadığını, O'na sevgi duyduğunuzu, aşık olduğunuzu, Allah'a hayran olduğunuzu bir yaşasanız, bakın mutluluktan neler olur size. Mutluluktan uçarsınız, çıldırırsınız. Onun için size sık sık bunu söylüyorum. Her şey öylesine güzel ki, eğer Allah sizinle beraberse, o zaman siz sadece başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. Daimi zikrin sahibi kılar Allah-u Teala sizi. Ve bütün güzellikleri size yaşatır. Her gün biraz daha seversiniz onu. Her gün biraz daha sevginiz artar. Ona aşık olursunuz. Onu da aşarsanız o zaman hayran olursunuz. Her söylediğiyle sizi sonsuz mutluluklarda yaşatır. Öylesine sever ki onun sevgisi size yeter. O sevgi sizi sonsuz bir mutluluğun sahibi kılacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, adına mutluluk diyorsanız, o Allah size mutlulukların hepsini bütün boyutlarıyla verecek olandır. Öyleyse onu yaşayın, mutluluğu yaşayın. Mutluluğun muhtevasında siz varsınız. Unutmayın, mutluluğunuz Allah'ın yardımıyla sizin elinizde. Nasıl davranırsanız öyle davranırlar size de. Öyleyse mutlu olup olmadığınızı başkalarının yüzüne bakıp anlayın. Size nasıl bakıyorlar? Etrafınızdaki bütün insanlar sizin aynanızdır. İçleri titreyerek size sevgiyle bakıyorlarsa, sizi çok seviyorlarsa, bilin ki Allah'ın katında siz de onları çok seviyorsunuz. Eğer onlar sizinle beraber mutluysalar, bilin ki siz de onlarla beraber mutlusunuz. Eğer size karşı asık suratlıysalar, öfkeliyseler, sıkıntılıysalar, bu sizin davranışınızın

onlardaki aksidir. Unutmayın. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluğun yolu başkalarına verilen mutluluktan geçer. Allah başkalarına ne kadar mutluluk verirsen o kadar alırsın diyor. İblis, ben niçin onlara mutluluk verecekmişim? Onlar bana mutluluk versinler diyor. Bu onlar bana mutluluk versinler sözü tıpkı aşağıda akmakta olan bir pınar suyunun yukarıda ağzına ulaşmasını bekleyen bir adam hüviyetine sokar sizi. O pınarın yer seviyesinde akan o berrak suyu, o tertemiz soğuk suyu sizin yukarıda olan dudaklarınıza hiçbir zaman ulaşmaz. Siz eğileceksiniz o sudan içmek için. Öyleyse başkalarından mutlu olmanız için iyi muamele bekliyorsanız, siz başkalarına iyi davranmakla mükellefsiniz. Ancak ve sadece öyle yaptığınız takdirde size geri dönende sizi mutlu edecek davranışlar olur. Sevgili kardeşlerim, son bir gününüzü, son iki gününüzü, son üç gününüzü bir düşünün. Sabahtan akşama kadar geçen devrede kime, hangi işlemlerde bulundunuz, neler yaptınız ve kimlerden size hangi davranışlar geldi? Eğer 5-10 günlük bir devrede konuyu bütünleştirirseniz bakacaksınız ki yaptıklarınızın hepsi size dönmüş. Bütün pozitifler başka insanlardan ama pozitif olarak bütün negatifler gene başka insanlardan, yani onu yaptığınız kişiden değil bir başkasından ama size gene geri dönmüş. Allah'ın kanunu bilmediğiniz bir şekilde işler. Sevgili kardeşlerim, kalbinizin bütün temizliğiyle başka insanlara mutluluk saçmak için yaşayın. Sizden bahseden herkes sizi içi titreyerek sevsin. Her sözünden, her davranışından sevgi okunsun. Bunu sadece başkaları için yaşamaya başladığınız zaman sağlayabilirsiniz. Ne zaman ki defterden kendinizi silersiniz, her şeyinizle bütün zamanlarda başkasının olursunuz. Hedefiniz sadece başkaları için yaşamak olur. Hedefiniz sadece başkalarına mutluluk ve huzur vermek olur. O zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Her gün yeni bir mutlulukla iç içe, her gün Allah'la bütün zaman parçalarında iç içe yaşarsınız. O hep sizinledir. Her olayda sizi ne kadar sevdiğini bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha tekrar edecektir. Onun sevgisine müstahak olmak, onun sevgisine muhatap olmak, onun sevgisini duymak, ta şuranızda, kalbinizde o sevginin sıcaklığını hissetmek, sevgili kardeşlerim, o Allah sevgisidir. Şu dünyada ve kainatta sizi en çok mutlu edebilecek olan şey Allah'ın sizi sevmesidir.
Allah'ı severek ama başkalarını sevmeyerek o sevgiye ulaşamazsınız. Ben Allah'ı o kadar çok sevmek istiyorum ki benim sevgim bölünmesin, sevgim sadece Allah'a gitsin, ben başkalarını sevmeyeyim. Baştan aşağı bir yanlışlık abidesi. Sevgi, siz başkasını seviyorsunuz diye azalmaz, artar. Allah'a karşı duyduğunuz sevgi, başkalarını da seviyorsunuz diye azalmaz. Allah-u Teala size başkalarına da yer verdiğiniz için sevginizde, kocaman bir sevgiyi kalbinize oturtarak daha büyük bir sevgi imanında sizi yaşatmaya devam eder. Siz verin sevginizi, herkese dağıtın. Verdikçe artar. Allah'ın hazinesi, sevgi hazinesi tükenmeyen bir pınardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu güzellik muhtevası içerisinde bir sevgi çağlayanından çayınızı yudumlarken eğer mutluysanız o çayı da çok tatlı hissedersiniz. Lezzetli hissedersiniz. Gönlünüze yatan bir içimle onu içersiniz. Her şey böyledir. Sevginizi dağıtmaktan çekinmeyin. Sevginizi belli etmekten çekinmeyin. Başkalarının işine yarayacağınız bütün alanlarda başkalarına yardım etmeyi kendinize amaç edinin. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğunuzu sağlar. Allah'ın kanunu odur ki mutluluk vermekten geçer. Zamanınızı başkasına vermekten, paranızı başkasına vermekten, aklınızı başkalarına mutluluk vermek için kullanmaktan, zamanınızı başkasına mutluluk vermek için kullanmaktan sakın vazgeçmeyin. Allah'a yardımcı olun. O zaman zaten vaktin nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Birçok kardeşimiz hizmetten neden o kadar büyük haz duyuyor zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Onlar Allah için yaşıyorlar. Zamanlarını, enerjilerini Allah yolunda harcamanın o müstesna zevkini yaşıyorlar. Başka yerlerde bulamayacakları bir zevk, bir haz donanması. Allah için olmak, Allah'a her şeyini adamak, Allah için yaşamak, Allah'a hizmet için. O mutluluğu yaşayanlar o arabanın atlarıdır. Allah'ın arabasının atları. İşte tavsiyemiz odur ki arabadaki yolcular olmayın. Arabayı çeken atlar olun. O atlar ki onlar sonsuz bir mutluluğun içinde yaşarlar, Allah'a hizmet ettikleri süreç içerisinde. Dikkat edin ki, sevgili kardeşlerim, bunu yaparken etrafınızdaki insanların kalbini kırmayasınız. Sakın Allah'ı vasıta olarak kullanıp başka insanların haklarını haleldar etmeyin. Allah ile eşinizi karşı karşıya getirmeyin. Sizi Allah'a şikayet etmelerine meydan vermeyin. Üzerinizde Allah'ın da hakkı vardır. Eşlerinizin de, çocuklarınızın da Allah hakkı vardır. Hepinizden bahsediyorum.
Ailenin bireyleri, eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının Allah yolunda hizmet etmesine mani olmamalıdırlar. Allah yolunda hizmet edenler, ben hizmet ederim, eşimin ihtiyaçlarını karşılamam, ona lazım gelen saygıyı ve zamanı ayıramam diyemezler. Böyle dediğiniz zaman bir tarafı kazanırken öbür tarafı kırmış olursunuz. O zaman Allah'ın da hoşuna gitmez. O herkesin mutlu olduğu bir ortamda Allah için olmanızı ister. Sakın Allah ile etrafınızdaki insanları karşı karşıya getirmeyin. Buna sebep olmayın. Nefsiniz, ben Allah için yapıyorum. Başka birisi için yapmıyorum. Öyleyse ben eşimi bu konuda dinlemem. Çocuklarımı dinlemem. Onlara zaman ayırmam. Bütün zamanımı işime veririm diyemezsiniz. Zamanınızın büyük kısmını gene işinize verin. Allah için çalışın. Ama unutmayın, Allah'ın üzerinizdeki hakkının yanı başında eşinizin, çocuklarınızın da üzerinizde hakkı var. Onları da haklarını ödemek mecburiyetindesiniz. Tıpkı bir çocuğun, 3 dersten ikmale kalan bir çocuğun, 3 dersini birden çalışmak mecburiyetinde oluşu gibi. Zaman ayıracak, 3 saat çalışacaksa günde, 1 saat birini, 1 saat birini, 1 saat birini çalışacak. Hepsini birden başaracak. Bir tarafı abat ederken, öbür tarafı berbat etmeyin. Allah böyle bir davranış biçiminden hoşlanacak zannediyorsanız, kesinlikle bilin ki yanılıyorsunuz. O, herkesin mutlu olacağı bir ortamda Allah için çalışmanızı ister. Eğer Allah için çalışanlar eşlerini ihmal ediyorlarsa, evlerini ihmal ediyorlarsa bu yanlıştır. Evleri için çalışanlar Allah'ı ihmal ediyorlarsa bu da yanlıştır. İki ekstrem uçtan da çok misallerimiz var. Ama gayret ederseniz dengeli bir şekilde iki tarafa da hizmet edebileceğinizi göreceksiniz. Hizmet etmekten sakın vazgeçmeyin. Hizmet etmek bir zevktir. Mutluluktur. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak, ikisini bir arada mütalaa etmek, tercih hakkını iki ayrı istikamette de kullanmak, taraflardan birini haleldar etmemek. Hepiniz böyle bir davranış biçimini sergilemelisiniz. O zaman şikayetlerin kalktığını göreceksiniz. Böyle bir konuyu bize sormanıza da gerek yok. İşimi mi tercih edeyim, eşimi, çocuklarımı mı tercih edeyim? Böyle bir suali bize sormanız gerekmiyor. Cevabı, her ikisini de yapmalısınız şeklinde. Ekstrem misaller gördük. Eşleri ve çocuklarını düşünen kardeşlerimiz var. Allah'ın işlerini düşünmezler, olabilir. Bu onların tercihleridir. Ama onların mutsuz olduklarını görüyoruz. Öbür taraftan eşini ve çocuklarını hiçe sayıp, onları yok farz edip, yalnız Allah'ın işine kendini veren kardeşlerimiz de doğruyu yapmıyorlar. Arkalarında kırgın insanlar bırakıyorlar. Arkalarında kendilerine değer vermeyen bir anne, bir baba gören çocuklar bırakıyorlar. Eşler bırakıyorlar. Ve bir taraf için hizmet ederken öbür tarafı kırmış oluyorlar Allah'ın yolunda. Bu olmaz. Allah için olun. Ama etrafınızdaki insanların da kalplerini kazanın. Allah o konuda da size de onlara da yardımcı olacaktır. Öyle olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,
Mutluluk öyle bir müessese ki anahtarı başkasında değil. Anahtarı sizde sevgili kardeşlerim. Saadet için, mutluluk için Allah bütün boyutlarda size yardım etmeye hazırdır. Siz de Allah için yaşamaya hazır mısınız? Hazırsanız bilin ki bunun yolu başkalarına ulaştıracağınız mutluluktan geçer, Allah için yapacağınız hizmetten geçer, zamanınızı ve her şeyinizi başkaları için harcamaktan geçer. Her şey öylesine güzeldir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhteva bütün boyutlarıyla güzeli anlatıyor. Siz ne diyorsunuz? Allah'ın dostları Allah'a hizmet etmekten mutluluk duyanlardır. Ama bu mutluluğu yaşayabilmek için herkese hakkını ödemek mecburiyetindesiniz. Allah ile işinizi, bizimle işinizi karşı karşıya getirmeyin. Haksız bir davranışta bulunmuş olursunuz. Bu herkes için öyledir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de elinizde. Hepiniz mutlu olabilirsiniz. Söylediğimiz formülü uygulamıyorsunuz. Ondan sonra da ben mutsuzum diye sızlanıyorsunuz. Uygulayın, ondan sonra konuşalım. O zaman konuşacak bir şeyin kalmadığını göreceksiniz. Çünkü mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın reçetesini tatbik mevkine koyduğunuz zaman, uygulama alanına soktuğunuz zaman, mutluluğu yaşamaya başladığınızda etrafınızdaki insanlara sizden sadece onları daha çok mutlu eden davranış biçimleri sergilenir. Bu bir güzelliktir. Bu bir mutluluktur. Bu bir saadettir. Bu bütün güzel şeylerin bileşkesidir. Allah'ın da istediği şey işte budur. Sizin sarsılmayan bir mutluluğun sahibi olmanız, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı en yakın dostunuz bilin. Allah için yaşamaya başlamalısınız. Bu, başkalarına yaptığınız yardım ölçüsünde kendisini hissettirir. Gerçekten Allah için mi yaşıyorsunuz? Bunu davranışlarınız gerçekleştirecektir. Günün kaç saatini başkalarına veriyorsunuz? Bu, mutluluğunuzun ölçüsüdür. Bu saatleri ne kadar arttırabilirseniz, o kadar çok mutlu olursunuz. Unutmayın, Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Etrafınızdaki bütün dostlarınız da mutlu olmanızı istiyor. Sadece iblis mutlu olmanızı istemiyor. Bu kadar çok insan ve siz kendinizin mutlu olmanızı isterken neden şeytanı galip getiriyorsunuz? Şeytanın sizi mutsuz etmesine müsaade ediyorsunuz. Matematik olarak bunu düşünün bakalım. Allah mutluluğunuzu istiyor. Etrafınızda kim yaşıyorsa
Onlar da sizin mutluluğunuzu istiyor eğer bu camiadansınız. Sadece iblis mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutsuzsanız o zaman iblisin istediği gibi davranıyorsunuz demektir. Ve kendinize yazık etmiyor musunuz diye kendinize sorun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üzerinize olsun. Saadetle yaşayın. Saadetle hayatınızı devam ettirin. Allah'ın bu dünya adı verilen gezegeninde yaşıyorsunuz. Mutluluğu öğreniyorsunuz. Ama mutsuzsanız öğrendiklerini tatbik edemeyenlerdensiniz. Öyleyse kendinize yazık ediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir saatimiz daha böylece bir mutluluk sohbetiyle noktalandı. Biz bu bir saat boyunca sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, belli olmuyor mu? Halimizden, yüzümüzden, gözlerimizden, içimizden taşan bu sevgiyi anlıyor musunuz? Hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizler için varız. Sizler için yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederiz. Bizi böyle kıldı diye, bu hamurla yoğurdu diye, bu maya ile yoğurdu diye ve bu noktalara ulaştırdı diye. Mutluluk üzerinize olsun. Allah'ın selamı o da üzerinize olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, işte bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Unutmayın. Allah-u Teala'nın hepinizden ama hepinizden istediği tek bir şey var. Sizlerin mutluluğunuz. Allah-u Teala sizlerden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Ama diyeceksiniz ki tamam öyle diyorsun ama namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zekat ver diyor, hacca git diyor, kelime-i şehadet getir diyor, zikir yap diyor. İstemiyor mu bunları bizden? İşte o istediği şeyler hep sizi mutlu edecek olan şeyler. Sizi cehennemden kurtaracak olan şeyler. Mutluluk adı verilen müessese ikiye ayrılıyor. Dünya mutluluğu, cennet mutluluğu veya eski adıyla kullanalım. Dünya saadeti, cennet saadeti. Dünya saadeti bu dünyada kazanılır, yavaş gelişen bir olaydır. Ama cennet saadeti bir anda tahakkuk eder. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti bu dünyada yaşanır, hemen elde edilir ama gelişmesi çok yavaştır. Hele daimi zikre ulaşmak, çalıştığınız zaman göreceksiniz. Zikrinizi çoğaltacaksınız, çoğaltacaksınız. Daimi zikre ulaşmak üzereyken bir sürü kesinti yaşayacaksınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, birinci kat cenneti elde ettiniz. Yetmez. Üçüncü kat cenneti de garanti ediyor Allah Teala size. Eğer diyor bana ulaşmayı dilerseniz diyor, ben diyor sizi mürşidinize ulaştırırım. İkinci kat cenneti garanti ederim. Sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Üçüncü kat cenneti de oluştururum. Bunu da garanti ederim diyor. Yani sizinle diyor, benim diyor bir alışverişim var diyor Allah Teala. Sizden istediğim şey sadece bir dilek diyor. Bana ruhunuzu ölmeden evvel ulaştıracağınızı söylüyorsunuz. Benden ruhunuzu bana ulaştırmak için destur istiyorsunuz. Müsaade istiyorsunuz diyor Allah Teala. Bu kadar. Siz ruhunuzu diyor bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor. Bu görevi ben üstleniyorum diyor. Öyleyse görevlerimizi tanzim ettik diyor Allah Teala. Ayırdık diyor. Sizin diyor göreviniz bir dilek. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı benden dileyeceksiniz diyor. Göreviniz bitti diyor. Cennetin sahibi oldunuz. Bana gelince diyor, ancak sizin bu talebiniz varsa harekete geçerim diyor. Sizi mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştırırım. Yok talebiniz. Yoksa diyor, cehenneme gidersiniz. Bu dünyada da sonsuz bir mutluluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Kesintisiz bir mutsuzluk. Cehenneme girersiniz. Ebediyen de cehennemde kalırsınız diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, akıl var, mizan var. Bir insanın düşünmesi lazım gelmez mi? Ha benim canlarım, gönül dostlarım. Düşünmeniz gerekmez mi? Allah Teala beni bu kadar seviyorsa ben ne duruyorum yahu? Hemen Allah Teala'ya ulaşmayı dileyim. Bu iş bitsin. Öyle değil mi? Akıl için yol birdir. Şimdi gene karşımıza din adamları çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'i kurtuluş boyutlarından tamamen dışarıdaki boyutlarıyla tanıyabilen din adamlarımız. Bir başka ifadeyle kendilerine Kur'an-ı Kerim ne kadar tanıtıldıysa o kadar Kur'an-ı Kerim bilgisine sahip olan din adamlarımız
Ve diyorlar ki öyle insan ruhunun dünyaya Allah'a ulaşması diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir şey biliyor musunuz bu? Din öğretimiyle görevli olan insanların dinin Kur'an gerçeğinin öğretilmesine mani olacak pozisyonda bulunmaları şu anda bizim ülkemizdeki durum tam olarak bunu aksettiriyor. Din adamları şu anda hidayetin sizlere öğretilmesini bütün imkanlarıyla önlemeye çalışıyorlar. Yani hepinizi cehenneme göndermek için adamlar seferber olmuş durumda. Ve de dinlemiyorlar bile ne söylediğimizi. Yahu diyoruz, a benim aziz kardeşim, aziz profesör, cehenneme gideceksin. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Yetmez, başka insanlar da sana güvendikleri için gelip soruyorlar. Yahu falanca böyle böyle laflar ediyor, Allah'a ulaşmayı dileyen cennete girermiş. Sen ne diyorsun bu işlere? Kesinlikle olmaz öyle şey diyor. Öyle Allah'a ulaşmayı dileyen adamın cennete girmesi falan söz konusu değil. Zaten insan ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok cehaletin bir arada bulunduğu bir ortam dinler tarihinde hiç yaşanmamıştır. Diplomalı din adamlarının bu kadar büyük bir cehalet içinde kalışının arkasında onların hataları yok sevgili kardeşlerim. Bu din adamları böyle söylüyorlar. Öğrendikleri o yanlış öğreti olduğu için böyle söylüyorlar. Ama şimdi şu anda da haklılar mı derseniz, hayır artık haklı değiller. Çünkü hepsine din adamı olarak geçinen kim varsa hepsine bilgisayarlarına Allah'ın Kur'an hakikatlerinin hepsini ihtarlarla gönderdik. Dedik ki onlara duyduk duymadık demeyin dedik. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz küfürdesiniz, dalalettesiniz, takva sahibi değilsiniz, şirktesiniz, gideceğiniz yer cehennem, hüsrandasınız. Allah Teala bütün kazandığınız dereceleri devreden çıkarmış durumda şu anda. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe de devreye koyması söz konusu değil. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman bütün günahlarınızı Allah Teala örtecek. Ve bütün bunlara rağmen sevgili kardeşlerim, bu insanlar hala bizim karşımızda. Biz onlar için ve sizler için bir nimetiz. Allah Teala dünyadaki 7 milyar insan içinden bir Türk'ü, bir Osmanlı'yı bizi seçmiş. O seçmiş. Ve de bize öğretmiş hidayetin ne olduğunu. Şimdi şu anda bir sual soruyorum bütün dünyaya. Eğer biz hidayetin ne olduğunu sizlere açıklamasaydık, bir başka alim bu söylediklerimizi açıklayabilir miydi? Kim ben zaten bunları biliyordum diyebilir? Bir kişi gösterebilir misiniz? Öyleyse bunları öğreten kaynağı dikkatle yerlerine oturtun. O Allah'tır. Eğer bizi seçtiyse bu ülke için, Türkiye için bir şeref değil midir? Osmanlı'nın ülkesi bir Osmanlı'yı Allah-u Teala'nın seçmesiyle şereflenmiştir. Gelecekteki büyük Türkiye'yi kurma görevini ona vermesiyle de şereflenmiştir. Ve bütün bunları Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir lütfu olarak değerlendirecek olan kişiler, öyle değerlendirecek yerde bizim bir sahtekar olduğumuzu, boşuna
ispat etmeye çalışıyorlar. İskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekip duruyorlar zavallılar. Bu kadar bilgisizliğe bir de izansızlık karışıyor. Ölçüsüzlük karışıyor. Şeytanın emrinde düşmanlık karışıyor. Sevgili kardeşlerim, biz dünya için bir şerefiz. Allah Teala hidayetini bütün dünyaya öğretmek için bizi vazifelendirdi. Ve bunun adım adım bütün dünyaya yayılacağını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Hidayetten bahsediyoruz. Kim aksini iddia edebilir ki? Hidayeti bizden başka kim öğretecek? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha can dostlarım ve gönül dostlarım. İşte sizlere hidayetten bahsediyoruz. Biz hidayetin ne olduğunu açıklamadan evvel Kur'an-ı Kerimlerin 23'ünü de inceleyin. Orada gerçekten hidayetin tarifinin mevcut olmadığını göreceksiniz. Hidayet konusunda hiçbir bilginin olmadığı bir dünyada yaşıyordunuz. Neymiş hidayet? 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde doğru yolmuş. Bu yol nereye ulaştırılmış? Açıklama yok. Bilinmiyor. Bir doğru yol. Nasıl ulaştırılmış? Bilinmiyor. Hedef yok. Bu konudaki yaklaşım da mevcut değil. Sadece öyle bir kavram koydurmuş ki iblis ortaya, aslında bir hakikati anlatıyormuş gibi görünüyor. Doğru yol. Ama bu doğru yol nereye ulaştırır sualinin cevabı olmayınca kavram yok oluyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey bir çerçevede çevrilip insanlardan saklanmamıştır, gizlenmemiştir. Kur'an-ı Kerim tam aksine bütün insanlığa onları mutlaka saadete ulaştıracak olan muhteşem bir açıklama dizaynıdır. Allah-u Teala'nın Kur'an'ı indirmekten hedefi, daha evvel İncil'i, ondan evvel Tevrat'ı indirmekten hedefi, bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırmaktır. Öyleyse, bu mutluluğun yolu sadece hidayet adı verilen bir müesseseden geçer. Başka bir yol yoktur. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte mutluluk nedir? Mutluluk da budur. Gerçekten hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması mıdır? Hani doğru yoldu? O doğru yol diyenlere hep soruyoruz. Hay Allah razı olsun diyoruz. Doğru yol da bu yol nereye ulaştırır? Cevap yok. Neden yok biliyor musunuz? Çünkü deseler ki Allah'a ulaştırır, onu reddetmişler bir defa adamlar. Demişler ki ruh mu? Ruh insana hayat verir. Vücudunuzdan ayrıldı mı ölüp gidersiniz ha. Kendinizi koruyun. Sakın ruhunuz vücudunuzdan ayrılmasın. Bu saflar bilmezler ki ruhunuz günde yüzlerce defa vücudunuzdan ayrılır. Tekrar vücudunuza döner. Kılınız bile hissetmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuzun bir emanet olduğunu, mutlaka Allah'a dönmesi gerektiğini ve bu dönüşün hidayet olduğunu hiç unutmayacaksınız. İşte dizayna gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ne diyor Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak
Ve işte o el-hüda, hidayettir. Ne diyor Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi? Men yehdullahi fe huvel muhted. Kim? Allah'a men, her kim, kim yehdullahi Allah'a ulaşırsa hüve işte o el-hüda hidayete ermiştir. Men yehdillahi affedersiniz. Men yehdillahi fe huvel muhted. Men o kişi ki yehdillahu Allah'a ulaşır. Hüve işte o el muhted. Hidayete ermiştir. Fe üstelik de o zaman o takdirde o kişi hidayete erer. Men yehdullahu fe huvel muhted. Bir defa daha söyleyelim. Men o kişi ki yehdillahu Allah'a ulaşır. Fe o zaman o takdirde hüve o el-mühted hidayete ermiş olur. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Peki nasıl bir olay bu? Allah'a ulaşmaktan bahsediyor. Kim ulaşıyor? Nasıl ulaşıyor? Allah Teala Zümer Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde cevabını veriyor. Diyor ki Allahu yeşte bi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Anlıyoruz ki Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demekmiş ve kim de dilerse mutlaka Allah'a ulaşıyormuş. O zaman sormaz mıyız sevgili kardeşlerim? Bizden evvel bunlar var mıydı? Kim böyle bir iddiada bulunabilir? Biz Allah-u Teala'nın hidayetçisi olarak hidayetin ne olduğunu ortaya koymasaydık kim hidayeti bilebilirdi ki? Kur'an-ı Kerim'in bütün insanları kurtarıcı faktörleri birer birer asırlar boyunca devre dışı bırakılmış. İnsanlık İslam'ın 5 şartına itilmiş. Demişler ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Burası konunun %100 doğru. 5 şartı vardır. Hayır, 7 şartı vardır. Doğru değil. Ve de kim bu 5 şartı yerine getirirse o doğru posta cennete gider demişler. Ve de insanlar asırlardan beri bu eksik bilgiye doğru nazarıyla bakmışlar. Çünkü Allah Teala Kur'an'ı kimseye öğretmemiş. Hidayeti kimseye öğretmemiş. Ve işte asırlar sonra bize öğretiyor Allah Teala hidayetin ne olduğunu. Herkese soruyoruz. Kim aksini iddia edebilirse herkesin içinde bize müracaat etsin. Bizden evvel hidayeti açıklayabilen bir başkası var mı? Kim bunu gösterebilir? Olmadığına göre bu devirde hidayeti ortaya çıkaranın, Allah-u Teala'nın emriyle sizlere tebliğ edenin bizden başka hiçbirisi olmadığı konusu kesinleşir. Ve de bu hidayetin bugünkü sahibinin biz olduğunu ispat eder. Sevgili kardeşlerim, o din adamlarına bu kadar ihtar gönderdik.
Dedik ki Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ve de 12 tane faktör saydık onlara Kur'an-ı Kerim ayetleriyle. Hiçbirisi senin bu söylediklerin yanlıştır diyemiyor. Hiç kimse karşımıza çıkamıyor. Her ne kadar biz onun karşısına çıkmıyoruz ama biz ondan üstünüz, tenezzül etmiyoruz onunla karşılaşmaya diyenler de var ise de aslında neden çıkmadıkları hepinizin malumu. Hiç kimse hayır senin söylediklerin doğru değildir diyemedi bize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız, unutmayın. Hidayetse mutluluk demektir. Allah Teala üstelik bu mutluluğun dünya mutluluğunun yarısını, cennet mutluluğunun da üçüncü katını sizlere garanti etmiş. Bedava yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepiniz garanti altındasınız. Allah'ın sağlam garantisi altındasınız. Ey dostlar, duyduk duymadık demeyin. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse? Özenmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bir sualim var size. Şu Yunus'a, şu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, şu Ahmet Yesevi'ye, şu Hacı Bayram Veli'ye, şu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine, şu Eşref Rumi Hazretlerine, şu Hacı Bektaş-ı Veli'ye özenmiyor musunuz? Kim o insanlar? Onlara bizim halkımız ermiş diyor. Ermiş. Onlara sormuyor musunuz? Nereye ermişler bu insanlar? Cevap açık ve kesin geliyor. Allah'a ermişler. Öyleyse neden siz de Ya Rabbi ben de onlar gibi sana ermek istiyorum demiyorsunuz? Ermenin manası ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demek. Ya öyle söyleyin, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ya da onca ermişin ermiş olmuşlar. Sana ruhlarını ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi ermiş olmak istiyorum. Onlar nasıl ermişlerse ben de onlar gibi ermek istiyorum. Bitti. Bunu söylemeniz erdiniz demektir sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala hepinize bu garantiyi vermiş. Kim Allah'a münaki olmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Yanlış. O kişi Allah'a ulaşmaz. Allah onu kendisine ulaştırır. Kişiye burada en ufak bir zahmet vermiyor Allah Teala. Sen diyor sadece bana ruhunu ulaştırmayı dileyeceksin. Ermiş evliya olmak için benden talepte bulunacaksın. Bana ruhunu ulaştırmak için talepte bulunacaksın. Hangi tarzda bulunursan bulun talepte, ama önemli olan sende bulunan ruh adlı emanetimi bana iade etmen. Öyleyse kelime yapını kendin seç. Ama mutlaka ruhunu ölmeden evvel hayattayken bana ulaştırma dileğini mutlaka şuradan kalbinden bir dilekle bana iletmeye çalış diyor Allah Teala. Ben duyarım diyor. Hiç endişelenme. Sevgili kardeşlerim, onun rahmeti ve ilmi her şeyi kaplar, bizi de kaplar. Hepimizi kapladığı için de rahmetiyle ve ilmiyle aklımızdan geçeni daha geçtiği anda bilir. Bütün insanları sonsuz bir kontrol altında tutar. Acaba şu insanlardan, özenerek yarattığım şu insanlardan, bütün kainattaki en üstün varlık olarak yarattığım şu insanlardan, acaba kim, hangisi bana ulaşmak istiyor ki benim kulum olsun? Dikkat edin, Allah'ın kulu değilsiniz şu anda. Eğer Allah'a ulaşmayı diremediyseniz, profesör olmanız, doçent olmanız, Karun kadar zengin olmanız,
veya sahip olduğunuz herhangi bir şey, her neyse, başkalarından farklı özellikleriniz, hiçbirisi sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şaka etmiyoruz. Sadece bir tek dileğinizle, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Veya Ya Rabbi Yunus nasıl sana ulaşmışsa, ruhunu ulaştırmışsa, ben de onun gibi ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi o Yunus'un mürşidi Tapduk Emre nasıl ruhunu sana ulaştırmışsa, nasıl ermiş olmuşsa, ben de öyle ermiş olmak istiyorum. Ruhumu sana erdirmek istiyorum. Hangi tarzda bir talepte bulunursanız bulunun ama bu onu ihtiva etmeli. Yani ruhunuzun Allah'ın insan olarak yarattığı birisindeki emanet olan ruhunuzun mutlaka onun gerçek sahibine iade edilmesine mecbur olduğunuzu, bununla vazifeli olduğunuzu hiç unutmayın. Allah da zaten emanetini geri istiyor. Ama bunu inanılmaz bir biçimde kolaylaştırmış. Sizin sadece Allah-u Teala'dan bir tek dilekte bulunmanız, böyle bir dilekte bulunmanız onun için yeterli. Derhal harekete geçer, ne yapar? Şeytanla olan ilişkinizi bıçakla keser gibi keser. Unutmayın. Allah-u Teala diyor ki, Rum suresinin, affedersiniz, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, o, ona şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Şeytanın adımlarına herkes tabidir. Tabi, şeytanın adımlarına tabi olmaktan sadece bir tek şartla kurtulunur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse Allah Teala onunla şeytanın arasına öyle bir zırh çeker ki, öyle bir duvar çeker ki, oraya öyle bir engel koyar ki o kişi hayatı boyunca şeytanla, şeytanın kendisine tesir edebileceği bir standarda girmeyebilir. Kişinin elinde olmayan bir garanti nereye kadar devam eder? Allah'ın garantisi. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok edinceye kadar devam eder. Yani üçüncü basamakta başlar Allah'a ulaşmayı dilemek ve 22. basamakta sona erer. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Dilediğiniz an şeytan size hiçbir şekilde yaklaşamaz. Hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Bu sebeple ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar geçecek olan 5-6 aylık bir zaman devresinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neredeyse pencereleri açıp dışarıya bağırmak gelir içinizden mutluyum diye. İbadetler mi sizin için zevk haline gelmiştir. Namaz kılmak çok hoşunuza giden bir şey olmuştur. Zikir yapmaktan hoşlanmaya başlamışsınızdır. Oruç tuttuğunuz zaman her perşembe günü oruç tutacaksınız tabiyetinizden sonra. Açlık hissetmeyeceksiniz. Ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Ya Rabbi ben nasıl oldum böyle? Bu mutlulukları hayatım boyunca hiç yaşamamış olan ben, bunca yıl seni hiç tanımadan yaşayan, yanlış yollarda hayatını tüketen, ben nasıl oldu da bu mutluluğa layık kılındım? Sevgili kardeşlerim, hepiniz buna layıksınız. Kim mutlu olmak istiyorsa, kapılar ona da açık, denesin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, neden o kadar mutlu olduğunu o kişi anlayamaz. Ama mutluluğu enine boyuna mutlak olarak
yaşar. Ne zamana kadar? Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. En mutlu o kişidir dünya üzerinde. Ruhu Allah'a ulaşana kadar. Çünkü şeytanla ilişkisi kesildiği için onu mutsuz edebilecek olan bütün hadiseleri Allah engellemiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diler, Allah'a ulaşmayı diler. Bazı kardeşlerimiz biz böyle çabuk söylediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dileri, Allah'laşmayı diler olarak anlıyorlarmış. Haşa, hiç öyle bir şey söyler miyiz sevgili kardeşlerim?

ve de Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda şeytanla köprümüz atılmış. Artık şeytan bize hiçbir şekilde tesir edemez. Ne yapıyor Allah Teala? Hemen harekete geçiyor. 7 tane Furkan veriyor bize ard arda. Rahim esmasıyla. Ve de kör, sağır ve dilsiz olan bizler gören, işiten ve idrak eden oluyoruz. Neye karşı kör ve sağır? Kime karşı kör ve sağır ve dilsiz? En azından devrin imamına ve bütün mürşitlere karşı. Kendi mürşidimiz olacak kişiye de daha Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ona karşı da kör, sağır ve dilsiziz. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilersek gözlerimiz açılıyor fal taşı gibi. Dilşat makamının sözlerine bakıyoruz, anlamaya başlıyoruz. Çünkü Allah Teala hem görme hastamızı açıyor hem gözlerimizi. Hem işitme hastamızı açıyor hem işitmeyi sağlayan, işitmeyi engelleyen vakrayı oluyor kulaklarımızdan. Hem Allah Teala kalbimizdeki ekinleti alıyor, hem kalbimizin mührünü açıyor, hem de kalbimizin içine ihbat koyuyor. Ve bizi işiten, bilen ve gören birisi yapıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ondan sonra Allah Teala özel işlemlerine başlıyor bizde. Acele kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzü yarıyor. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve faz nurları göğsümüzdeki o yarıktan geçerek kalbimize ulaşıyor. Ama zikir yaptığımız zaman kalbimize ulaşan bu nurlar kalbimizin içine %2'yi bulmadıkça huşu sahibi olamıyoruz. Nefsimizin kalbindeki rahmet %2'yi bulur. Bir önce işarettir. Bundan sonra kişi mürşidini seçme hakkına kavuşur. Yani seçme değil de sorma demek daha doğru. Çünkü seçim hakkı biz insanlarda değil. Allah Teala alallahu kastü sebil diyor. Sebillerin mürşitlere ait olan yolların, her mürşide ait olan yolun tayini ve tespiti bize aittir diyor. Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Kast etmek, tayin etmek, tespit etmek Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Peki gösterdi mürşidimizi, gittik, ulaştık, tabi olduk. Ne olur? Sevgili kardeşlerim, tam 7 tane nimet alırsınız. Her şey ne kadar güzel, öyle değil mi? İnsan bir tek dilekte bulunuyor. Allah Teala ard arda ona her şeyi yığıyor. Bu 7 tane nimet neymiş yani? Buraya kadar zaten 12 tane ihsan aldı kişi. Burada da 7 tane nimet alacak. Bir, o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. İki, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor. Bugün bu görev bizde. Bizim ruhumuz ulaşır. Bir gün onu zaten göreceksiniz. O zaman hiç şüpheniz kalmayacak. Ve de devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün yevmü talakın geldi, vücudu terk et. Dikkat edin, üç olay oldu bile. Birincisi, kalbinize Allah-u Teala'nın imanı yazması. Mücadele 22. Aynı zamanda başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi. Yine Mücadele 22. Mümin 15, gelen devrin imamının ruhunun yaptığı görev, sizin ruhunuzu Allah'a göndermek. Üç işlev. Sonra, o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Furkan suresinin 72. ayet-i kerimesi gereğince tabi olan kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, günahlarınızın affedilmesi

Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gerçekleşir. Bütün günahlarınız örtülür. İşte Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onların günahlarını örtelim diyor. Ayet-i Kerime, Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki, Allah size furkanlar versin ve bütün günahlarınızı örtsün, sonra da size mağfiret etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, Allah'laşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, yanlış anlaşılmasına mani olmak için hep bunu tekrar etmem gerekiyor gibi gelmeye başladı bana. Çünkü bazı kardeşlerimiz iki oldu bu. Allah'laşmak diye sual soruyorlar bize. Haşa. Sevgili kardeşlerim, böylece ne oluyor kişi? Mutluluğu yaşamak için bütün şartların sahibi oluyor. Mutluluk. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşana kadar mutluluğu zaten yaşamıştır. Tabiyetinde yeni unsurlar oluyor. Dört oldu. Beşincisi, o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye sol göğsünün altında zikre başlıyor. 15.000'e kadar burada çekilir. Bu zikir boyunca o kişinin Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl nurları birinci ikili oluşturur. Rahmet ve salavat nurları ikinci ikiliyi oluşturur. Dört tane nur gelir. İki tane ikili nur gelir. O kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Yarıktan geçerek. Kalbine ulaşan rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbi adım adım bütün karanlıklardan kurtulmaya başlayacaktır. Nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde, %2 rahmetten sonraki her %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. İlk %7 nur fazıl birikimi, birinci gök katı. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katı. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi, yedinci gök katı. Yedinci gök katında 7 tane alem geçiş ve sitret-i müntahaya ulaşıp oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmak. Burası 14. basamakta yola çıkan kişi 7 basamak daha alır. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur. Burası 22. basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o bu söylediğimiz şeylerin hepsine ehildir, layıktır. Mutlaka ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracaktır. Ve Allah'ın zatında da ruhunu yok edecektir. Herkes böyle bir garantinin altında. Nefsin kalbinde ne olmuştur? %2 rahmet, 7 defa %7, fazıl %49 eder. Nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken, yani şeytan o kişinin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibiyken, nefsin kalbinin yarısından fazlası artık nurlarla dolmuştur. %51'i. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Ve %51 nur biriktiği için kalbinde kişinin davranışlarının %51'i mutlaka artık pozitif davranışlardır. Çünkü orada hakim olan o nurlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Bu kişi
Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Burada o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ne olmuştu? Günahlarını örtmüştü Allah Teala. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman örtülen günahları bir defa daha affedildi. Yani günahları sevaba çevrildi. Sonra o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yaptı ve Allah'ın zatına ulaştı. Öyleyse işte buraya kadar garanti altındasınız sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu üçüncü kat cennettir. Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşır. Tabiyet ikinci kat cennete ihtiva eder. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü kat cennet ifade eder. Garanti buraya kadardır. Öyleyse şimdi bana söyleyin bakalım, mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorum diyorsanız, o sizin bileceğiniz iş. Ömrünüz boyunca mutsuzluğu seçtiniz demektir. Sakın başka insanları veya Allah'ı sorumlu tutmayın. O açıklamasını yapmış, bizim ağzımızda size ulaştırıyor. Biz de sizin gibi bir insanız. Sadece Allah Teala bize ne yapmamız lazım geldiğini sadece vahyetmiyor, yapılması lazım gelenleri yaptırıyor da. Şu anda onun yaptırdıklarını, onun söylettiklerini söylüyoruz. Onun yaptırdıklarını yapıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden en çok şu din adamlarına acıyoruz biliyor musunuz? Yakın bir gelecekte bütün hakikatler sadece bizim insanımız tarafından değil, bütün dünya tarafından öğrenilecek. Allah'a yakın olan herkes soracak ve mutlaka hakikati belirtmek mecburiyetinde kalacak Allah'tan aldığı emir gereği. O zaman şu anda karşımızda olup da bize bu kadar iftira edenlerin durumu nice olur bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Onların haline gerçekten çok acıyoruz. Şu anda 70 milyon insanın cehenneme doğru gitmesine nefslerindeki inat afeti yüzünden mani oluyorlar. Söylemiyorlar hakikati insanlara. Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Onlar ki diyor Allah Teala, biz onlara kitaplar indirdiğimiz halde kitaplardaki hidayeti ispat vasıtalarıyla onlara açıkladığımız ve ispat ettiğimiz halde hem ayetlerimizi onlar hem de hidayeti bile bile gizlerler diyor. Allah da onları lanet eder diyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder. İşte şu andaki din adamları bu lanete muhatap olanlardır. Aralarından bile bile gizleyenler. Bir kısmı biliyor fakat susmayı tercih ediyor arkadaşlarından, etrafındaki insanlardan çekiniyor. Ama konunun başında olanlar, suyun başını tutanlar, onlar bize karşı açık bir düşmanlığın içindedir. Bunun hesabını elbette Allah'a vereceklerdir. Hiçbiri Allah'ın elinden kurtulamaz. Biz de
Allah-u Teala'dan aldığımız emirleri, şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getiririz. Öyleyse yakın gelecekte hidayet bütün dünya tarafından öğrenilecektir. O zaman bunca karşımıza çıkan bu zavallı insanlar, dinlerini bilmeyen bu zavallılar, o zaman ne yapacaklar? Düşünün sevgili kardeşlerim. Ama bizim dağımız sizin mutluluğunuz. Kimseye karşı davacı değiliz. O hesap Allah ile onların arasında. Ama Allah'ın lanetine şu anda bizim hakkımızdaki bütün o iftiraları yapanlar Allah'ın katında Allah'ın lanetine muhatap olmuşlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin için. İşte ikinci kat cennet, işte üçüncü kat cennet. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ama düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanlar hep suç işlerler, kabahat yaparlar. Ondan sonra da Allah-u Teala'ya hep yalvarırlar. Ya Rabbi, ben böyle böyle bir günah işledim. Ne olur beni affet. Bu af dilemenin bir garantisi yoktur. Allah-u Teala affeder de, etmeyebilir de. Hem sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyen Allah-u Teala, bunu söyleyen Allah-u Teala, sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Ama şunu da söyleyen Allah, o büyük günahları işleyenler var ya, onlar da dahil olmak üzere, hiç kimse benim affımdan ümidini kesmesin. Her ikisi de var. Öyleyse Allah-u Teala'nın ne yapacağı hiç belli olmaz. Niye böyle söylemiş Allah-u Teala? Çünkü Kur'an'ın bütününü Allah-u Teala size öğrettiği zaman bakacaksınız ki o büyük günahları işleyen insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an o ulaşma dileği meseleyi kökünden hallediyor. O kişinin bütün günahları örtülüyor. Mürşide ulaşmak da otomatik müessese. Ulaştığı zaman bir de sevaba çevriliyor. Ve Allah Teala üçüncü kat cennete kadar o kişiyi götürüyor. Üçüncü kat cennete teslim ediyor eline. Al diyor, sen bana ulaşmayı diledin. Üçüncü kat cennetin sahibisin. İşte sevgili kardeşlerim, hepinize bütün kapılar ardına kadar açık. Neredesiniz? Koşun diyor Allah Teala. Yerleri, arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Yedi kat cennet, yedi kat alemler, yedi katta cennet. Sıfır kodun üzerindeki yedi kat, Allah'a ulaştıran yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cenneti. Aşağı doğru da yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cehennemi. Ah sevgili kardeşlerim, gözümüzün önünde 70 milyon insan cehenneme doğru yol alıyor ve din adamlarımız hala kendilerine düşen açıklamayı yapmıyorlar. 70 milyon insanın vebalini omuzlarında taşıyorlar. Arkasında sadece kibir var, gurur var. Bilmediklerini kabul ettikleri halde bunu açıklayamamak var. Halktan korkuyorlar. Madem ki doğrusu buydu, sen bize bunları niye anlatmadın diye soracaklar diye. Sevgili din adamları, bilmediğiniz bir şeyi nasıl öğretecektiniz ki? Eğer Allah-u Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik. O zaman biz de bilmeyenlerin arasındaydık. Biz sizin gibi alim değiliz.
Biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini biliriz. Bizim ilmimiz onun tarafından verilen, kesbi olmayan, vehbi olarak bize verilen bir ilimdir. Öyleyse kim sizi suçlayabilir ki? Bilmediğiniz bir ilmi insanlara nasıl öğreteceksiniz? Marifet, yol yakınken hatadan dönmek, hakikatleri herkese anlatmaya çalışmak. Hele bir takım zavallı din adamı olduğunu kıyafetleriyle ispat etmeye çalışan insanlar var. Ve de Kur'an'ı bir kenara bırakmışlar. Biz diyorlar, bizim ilmimiz bize yeter. Bunca asırdan beri alimler kitaplar yazmışlar. Biz o kitapları biliriz. Bunca asırdan beri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri var. Biz onları biliriz. Biz Kur'an'ı öğrenmek mecburiyetinde değiliz. Davranışları bunu ifade etmiyor mu? Kur'an'ı bir kenara bırakıp Kur'an'ın dışındaki her şeyle amel ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, o insanlar sizin mutluluğunuza mani olanlardır. Biz onlara yine de kıyamayız. Allah Teala'nın hepsini affetmesi için hep onlar için dua ediyoruz, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlar sadece birer zavallı. Allah'a karşı verecekleri hesap tüylerini diken diken ediyor. Gelin beraberce bu zavallı din adamlarının affı için Allah-u Teala'ya dua edelim. Ey Allah'ım diyelim, sen onları bağışla. Onlar nefslerinin kibir afeti sebebiyle senin hakikatlerini insanlara açıklamaktan kaçıyorlar. Gidecekleri yerin cehennem olduğunu bizden öğrenmelerine rağmen. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize veda ediyoruz. Sizden ayrılmak biliyoruz, çok zor bir şey. Kalbimiz sizinle beraber. Sizin mutluluğunuz için varız. Sadece bunun için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize verdiği görev sizlerin hepinizin saadete ulaşmanız. Onlara rağmen hepiniz ulaşacaksınız. Onlar yakın bir gelecekte hatalarını öğrenecekler. Ve de büyük pişmanlıklar içinde gelip af dileyecekler sevgili kardeşlerim. Bu insanlara siz de bizim gibi sadece acıyın ve Allah'a dua edin bizim gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırması dualarımızda, dileklerimizde, sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Ve bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Sizi çok ama tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyoruz. Allah ise bizim sevgimizin sonsuz katı kadar sizi seviyor. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Onun için size bu kadar kolay bir yolu gösteriyor Allah Teala ki gereğini yapın da hepiniz Allah'ın cennetine girin diye. Hala anlamayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Sizin için yaşıyoruz. Ey Yüce Allah'ım, bizlere bu sohbeti nasip kıldığın için sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İzleyenleri, dinleyenleri sana ulaşma dileğiyle teçhiz etmeni ve hepsinin sana ulaşmayı dilemelerini, hepsinin senin cennetine ulaşmasını senden diliyoruz Yüce Allah'ım. Onlara acı, onlara yardımcı ol. Din adamlarını af buyur Yüce Allah'ım. Sen her şeye kadirsin. En büyük affeden sensin. El-Fatiha me'as salavat.

0: mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş, zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinize tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 bin zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine, size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz. Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi, şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık. Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı eseri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Ve din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var, mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi Ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerine birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın on ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zülmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zülmani kapının üzerinde tutar. Zülmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %50 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir. Olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, İptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
1: Yapılan yayınlar arasında bir dersi, ayın bir dersi yurt içinde ve yurt dışında dağıtmaktadır. Bu derdiye abone olmamış kardeşlerimizin derdiye abone olmalarını istiyoruz. İlk olması diler bütçesini incelederek kendilerine bir karara varılmasını ve mutlaka bu dergiler ve diğer yayınlardan, kitaplardan ve bazı yayınlardan da istifade etmelerini istirham ediyoruz sayınlarınızda. Allah razı olsun.
2: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hepinizin bildiği gibi bu sene dünyaca Ahmet Yesevi yılı ilan edildi. Ahmet Yesevi bugün dünya üzerinde tanınmış büyük evliyalardan bir tanesidir. Kendisi Türkistan'ın Yesi kasabasında dünyaya gelmiştir. 101 yılında. Babası da annesi de tasavvuf ehliydi. Babası irşat kademesinden birisiydi. Annesi de tasavvuftan. Ahmet Yesevi daha çok küçük yaşlardayken fizik ötesi birçok istikamette bir şeylerin sahibi olduğunu herkese göstermiştir. Daha 7 yaşındayken Aslan Baba adını verdiği ilk mürşidi ona ulaşmıştır. O mürşidine değil, mürşidi ona ulaşmıştır. Ve ilk Ahmet Yesevi Hazretlerinin el öpme olayı, yani Mümtehine Suresinin 12. ayeti kerimesine göre, Fetih Suresinin 10. ayeti kerimesine göre, Nebe Suresinin 38. ayeti kerimesine göre, Furkan Suresinin 170. ayeti kerimesine göre, mürşide tabi olma, el öpme olayı daha 7 yaşında ilk defa Ahmet Yesevi Hazretleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Yesi kasabası bir büyük dağın yamacında yer alıyor. Ve o devrin idarecisi ameraklısı bir zat. Onun da adı Yesevi. Ahmet Yesevi. Ve bu zat bir gün av peşinde Ahmet Yesevi Hazretlerinin doğduğu Yesi kasabasının civarındaki bir dağa ulaşıyor. Ama bakıyor ki dağın dikliği, sarklığı yüzünden avı olan ceylanı kaçırıyor. Buna çok üzülen zamanın o efendisi diyor ki bu dağın mutlaka ortadan yok olması lazım. Ne kadar evliya varsa hepsini bir araya toplamış ve demiş dua edin bu dağ ortadan kalksın diye. Herkes bir araya gelmiş. Herkes dualar etmiş. Ama daha yerinde duruyor. Onun üzerine bir araştırma yapıyorlar. Acaba kim eksik aramızda? Bir de bakıyorlar ki yaşı çok küçük diye Ahmet Yesevi'yi davet etmemişler. Ve davet gidiyor. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin babası, ablası Gül Hatun'a diyor ki, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin babası çok küçük yaşta rahmetli oluyor. Diyor ki eğer bir gün Ahmet için bir davet vaki olursa dergahta bir sofra var. O sofranın açılması lazım. Eğer Ahmet o sofrayı açarsa herkese açılma zamanı gelmiştir ve toplantılara iştirak edebilir. Ablası durumu anlatıyor. Ahmet de gidiyor dergaha ve sofrayı açıyor. Sofrayı açınca demek ki zamanı geldi diye babasının cübbesini giyip oraya ulaşıyor. Ve ulaşmasıyla beraber çok ciddi ve şiddetli bir yağmur başlıyor. Bu yağmur o dağ tepesine kadar sularla doldurmuş. Ve Ahmet Yesevi cübbesini den başını çıkardığı zaman da yağmurun durduğunu görüyor herkes. Dağ da yok olmuş. İşte bu olay Ahmet Yesevi Hazretleri'nin daha çok küçük yaşlarında başından geçen çok enteresan bir olay. Ve o civarda yaşayan herkese bir büyük ibret dersi bu. Ve Ahmet Yesevi Hazretleri hayatını devam ettiriyor. Hayatı boyunca iki mürşide daha ulaşıyor. Bunlardan sonuncusu Yusufi Hamedani Hazretleri. Ve Buhara'da bu büyük mürşitten gerekli dersleri alan Ahmet Yesevi bir büyük veli oluyor. Ve irşat makamına tayin ediliyor Allah Teala tarafından. Mürşidi de onu Horasan'a gönderiyor. Oradakileri irşad etsin diye. Ve orada bir süre kalıyor. Şeyhinin rahmetli oluşu üzerine Buhara'ya dönen Ahmet Yesevi Hazretleri postun sahibi oluyor. Yani oralardaki en büyük mürşit oluyor. Ve bir süre Buhara'da bu görevini devam ettiriyor. Sonra yerine bir başka mürşidi bırakarak Yesi kasabasına dönmesi emrediliyor ve dönüyor doğduğu yere. Hayatının bundan sonraki kesimini orada geçiriyor. İşte o günlerde Horasan'dakiler çok özlemişler hocalarını, bir heyet gönderiyorlar Ahmet Yesevi Hazretlerine. Diyorlar ki bizim hocamız gelsin bir süre yeniden burada kalsın. Bu heyetin gelişi enteresan bir geliş. Çünkü hepsi turna hüviyetinde uçarak geliyorlar. Bir grup. Ahmet Yesevi Hazretleri de talebelerinden uçabilme yetkisinde olan birkaç kişiyi beraber alarak onlar da aynı şekilde uçarak Horasan'a doğru yola çıkıyorlar. Ve bir büyük nehrin kıyısında karşılaşma oluyor. Tam o sırada da aşağıdaki nehre çok zengin bir tüccar düşüyor ve bir talepte bulunuyor Allah-u Teala'nın. Ya Rabbi diyor, ben kurtulursam servetimin yarısını mutlaka beni kurtaran zata bağışlayacağım. Ahmet Yesevi Hazretleri ferasetiyle bunu fark edip hemen o zatı kurtarıyor. O da sözünü yerine getiriyor. Ve Horasan'dan gelen erlere bu servet dağıtılıyor ve Horasan'da bir süre Ahmet Yesevi Hazretleri yeniden irşat göreviyle devam ediyor. Sonra tekrar neticede Yesi kasabasına dönüyor. 63 yaşına vardığı zaman orada dergahın bulunduğu yerde kendisine bir kuyu açtırıyor. Ve oradaki bir küçücük yerde 63 yaşından 93 yaşına kadar geçen bütün hayatını geçiriyor. 30 yıl. Biliyorsunuz ki eski evliya erbayin çıkartırlardı. Yani 40 gün süreyle mutlaka toprağın altına girerlerdi. Ve orada bir hücrede 40 günü bütün dünyadan uzak geçirirlerdi. Yalnız cuma namazları müstesna. Cuma namazlarına gidebilirlerdi. Onun dışında 40 gün hem ışık almayan hem hareket etmek kabiliyeti pek olmayan küçücük bir hücrede yaşarlardı. Buna erbayin çıkartmak deniyor. Zamanımızda artık böyle bir erbayin çıkarma olayı yok. Dünya zaten kafi derecede hücre. İşte Ahmet Yesevi Hazretleri 1101 yılında doğup 1194 yılında 93 yaşında rahmeti rahmana kavuşuyor. 200 sene sonra Timur'un rüyalarına giren Ahmet Yesevi Hazretleri ona yapması lazım gelen hedefleri bildiriyor. Ve bütün hedefler doğru çıkınca Aksak Timur oraya ulaşıp, bulunduğu yere ulaşıp, yani Yesi kasabasına ulaşıp orada bir büyük cami ve bir büyük türbe yaptırıyor. Halen türbede, camide oradadır. İşte Ahmet Yesevi hakkında kalın çizgilerle bir tercümeyi hal dinlediniz. Hayatı o yıllarda geçiyor ve dünyadaki en büyük mürşitlerden bir tanesi. Ahmet Yesevi Hazretlerinin bütün dünya üzerinde tanınması bu 1993 yılını Ahmet Yesevi yılı haline getirdi. Bütün dünyada Ahmet Yesevi yılı bir takım konferanslarla, toplantılarla devam ediyor. İşte bu toplantılardan bir tanesinde de bizler beraberiz. Ahmet Yesevi de bütün büyük evliya gibi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın emrettiği, onu veli yapacak, evliya yapacak olan bütün standartları yaşadı. Olayı Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında sizlere aktarmaya çalışacağım. Ahmet Yesevi hakkında pek çok kitap yazıldı, pek çok bilgi aktarımı yapıldı. Herkes onların şiirlerinden çıkardığı kendine göre anlamlarla meseleleri izah etmeye çalıştı. Biz onlarla beraber aynı şeyi söylemek için buraya gelmedik. Biz Ahmet Yesevi Hazretlerini Kur'an-ı Kerim ışığında nedir ne değildir diye sizlere anlatmak için buradayız. Öyleyse herkesin yorumu kendinedir. Biz yorum yapmıyoruz. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ne emrediyor? Ahmet Yesevi ne yapmış? Bunu incelediğimiz zaman son derece çarpıcı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Allah neyi emretmişse Ahmet Yesevi Hazretleri bütün büyük evliya gibi hepsini adım adım yerine getirmiş. İnsanla Allah arasında bir yaklaşım basamakları dizisi düşünürseniz bu basamakların sayısı 28'dir. Bu 28 basamağın hepsini Ahmet Yesevi'nin açtığını onun Hikmetler adı verilen şiirler destanından parça parça buraya aktardık. Her bölüm net olarak kendini gösteriyor. Ahmet Yesevi hepsini yaşamış. En üst seviye salah kademesine kadar ulaşmış. Şu dünyadaki en büyük mürşitlerden bir tanesi olmuş. Ve bunları yaparken sadece Allah'ın farz hükümlerini yerine getirmiş. Allah'ın herkese farz kıldığı bir olaylar dizisinin sonunda Ahmet Yesevi'yi en üst seviye bir mürşit olarak müşahede ediyoruz. Olaya insandan başlayalım. Aktarımı yapabilmek için. İnsan Allah'ın en çok sevdiği kuldur. Bütün yarattığı mahlukat içerisinde en çok değer verdiği mahluk insandır. Çünkü Allah-u Teala dünyayı insan için yaratmış. Buyuruyor ki Hüvellezi haleke leküm ma fil ardı cemiyan. Bakara suresi 29. ayet-i kerime. O yüce Allah'tır ki arzda yarattığı her şeyi insan için yarattı diyor. Yetmez, kainat içinde aynı şeyin tahakkuk ettiğini görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki: "Ve sahhara lekum ma fi's semavati ve ma fi'l ardı cemian minhu." Odur ki o yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından insanın emrine musahhar kıldı diyor. Yani insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine Allah Teala tarafından sunulmuş. Öyleyse insan için yaratılmış, insan da Allah için. İşte Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Demek ki insan adı verilen bu mahluk Allah için yaratılmış ve dönüşü Allah'a. Öyleyse insandan başka yaratılan her şey insan için ama insan Allah için vücuda getirilmiş. Demek ki Allah Teala en çok insanı seviyor ki bir, onu kendisi için yaratmış. İki, insandan başka yarattığı her şeyi insan için yaratmış. İşte bu insan üç ayrı cesedin sahibi. Ruhu var, nefsi var ve fizik vücudu var. Allah Teala her birisi için ayrı bir ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Hicr suresi 26. ayet-i kerime وَلَكَدْ حَلَكْنَا الْاِنْسَانِ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَم۪ينَ مَسْنُونَ buyuruyor. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik, yarattık. Bu bizim fizik vücudumuz. Nefsimizden bahsediyor Allah Teala. Ve nefsin ve ma sevaha. O nefse ve onu sevva edene. Gökleri 7 kat olarak sevva eden Allah Teala nefsimizi de sevva etmiş. Ve sevvahünne sabba semavati diyor. Odur ki o yüce Allah'tır ki gökleri 7 kat olarak sevva etti. Dizayn etti, inşa etti. Nefsimiz de emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinden oluşmuş 7 kademe. Bu 7 kademenin her biri ayrı bir ayet-i kerimenin mevzu.

İşte bu üç tane cesedin her biri ezelde Allah'a yemin vermiş, misak vermiş ve ahd vermiş. Her birinden ayrı istikamette Allah Teala sözler almış. İşte Araf suresi 172. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki: "Biz bütün insanları ezelde, zamandan evvel huzurumuzda topladık. Onların her birinin sırtlarından onların zürriyetini çıkartarak ve onların hepsine birden dedik ki" diyor Allah Teala, "Elestü bi rabbiküm? Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Galu bela, dediler ki evet, hepimiz Allah Teala'ya elest vezminde böyle söylemişiz. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne olmuş? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi bundan sonra olanları şöyle anlatılıyor: "Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ve Allah'a verdiğiniz o üç tane yemini hatırlayın ki onlar hepinizin üzerine farz kılındı. Siz Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz" diyor Allah Teala. İşte olay bu ve Allah Teala'ya biz insanlar üç tane cesedimiz için üç ayrı yemin vermişiz ya da Kur'an-ı Kerim'deki adlarıyla yemin, misak ve ahd vermişiz. Bu Ahmet Yesevi Hazretleri'nin de yerine getirdiği üç tane yemin. Bundan 14 asır evvel bütün sahabenin yerine getirdiği ve bütün Allah'ın evliyasının mutlaka yerine getirdiği üç tane yemin. İşte bu yeminleri Allah Teala anlatıyor. Yasin suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeler. Fizik vücudumuzun ahdi. Allah Teala buyuruyor: "Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu leküm aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim." Ey Ademoğulları, ben sizden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah bütün insanlardan, bizlerden, bizlerin fizik vücutlarımızdan, ki o gün bütün insanlar Allah'ın huzurundaydık, ahd almış. Şeytana kul olmaktan içtinab edip, çekinip, sakınıp, kurtulup Allah'a kul olmaksa dediğinde. Nefslerimizden yemin almış. Müddessir suresi 38-39-40. ayet-i kerimeler Allah Teala buyuruyor: "Küllü nefsin bima kesebet ve hinetün illa ashabel yemin fi cennat." Bütün nefsler cehennemde rehinedirler. İktisap ettikleri derecelere karşılık olmak üzere. Ama ashabel yemin, yemin sahibi olanlar, onlar cennette olacaklardır diyor. Bu cennete ulaşma, felaha ulaşma olayı hangi şartlar içinde vücut buluyor? Allah Teala bunun cevabını veriyor. Şems suresi 9. ayet-i kerime: "Kat eflaha men zekkaha." Andolsun ki onlar felaha ulaşırlar, cennete ulaşırlar. Kimler? Men, o kişiler ki teskiye olmuşlardır. Zekkaha. Öyleyse demek ki nefs teskiyesi bir kişiyi felaha ulaştırıyor ve Allah Teala da söylüyor: "Yemin sahibi olanlar, yeminlerini yerine getirerek yemin sahibi unvanını kazananlar, onlar cennette olacaklardır." O nefsler, nefsin ise cennete felaha ulaşabilmesi, teskiye olmasına bağlı. Demek ki ikinci yeminimiz nefsimizin Allah'a verdiği bir yemin. Teskiye olma, temizlenme, arınma yemini. Üçüncü yeminimiz misak adını taşıyor, ruhumuzla alakalı. İşte Allah Teala En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde buyuruyor: "Ve bi ahdillahi efu." Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Kimler nasıl yerine getiriyorlar? Allah Teala bu sualin cevabını Rad suresinin 20 ve 21. ayet-i kerimelerinde vermiş. Diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi." Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاكِ Misaklerini, ruhlarıyla alakalı yeminlerini naksetmezler, bozmazlar. Yeminini bozmayan adam kimdir? Yeminini yerine getiren adamdır. Nasıl yerine getiriyor? 21. ayet-i kerime, bir sonraki ayet-i kerime anlatıyor açık bir şekilde hepimize. وَالَّذ۪ينَ يَاسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْأَلَ Ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Vasıl.

ederler. Öyleyse bir insanın misakini bozmaması, misakini yerine getirmesi, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına bağlı. İşte gördük ki Allah Teala bizlerden üç ayrı istikamette yemin almış ya da her vücudumuza göre yemin, misak ve ahd almış. Üç ayrı vücut, üç ayrı fiille oluşturuluyor. Fizik vücudumuz halk edilmiş, bu vücudumuz. Nefsimiz teskiye, nefsimiz sevva edilmiş, ruhumuzsa üfürülmüş. Her biri ayrı bir fiille vücuda getiriliyor Allah Teala tarafından. Bir kavram kargaşası olmasın diye. Ve bunların her birinin Allah'a verdiği yemin de birbirinden farklı hüviyette. Nefsimiz mi? Muhtevasında afetler var. Bu afetlere hakimiyet sağlanmadıkça kişinin mutlu olması, huzura kavuşması mümkün değil. Bu sebeple nefsimizin afetlerine hakim olması lazım. Bu istikamette Allah'a yemin vermiş nefsimiz tezkiye olacağına dair. Yani nefsimizdeki muhteva başlangıçta %100 afetlerden oluşuyor. Ne zaman bunu ruhun hasletlerinin o nefsin kalbinde hakim olduğu bir noktaya ulaştırırsanız, daha açık bir ifadeyle ruhun hakimiyetini nefsin kalbinde %50'nin üzerine taşıyabilirseniz, işte o zaman nefsinizi tezkiye etmiş olursunuz. Şeytanın hakimiyetini %50'nin altına düşürürsünüz. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olursunuz. İşte böyle bir dizaynda fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin bu, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Nefsimiz tezkiye adı verilen bir statü içerisinde Allah Teala'ya söz vermiş. Ve Allah bu yeminlerin, misaklerin ve ahdlerin mutlaka yerine getirilmesini istiyor. Neden? Demin demişti ki Allah en çok insanı seviyor. Çünkü her şeyi insan için yaratmış. Öyleyse ne istiyor bu insandan Allah Teala? İstediği şey bir tek şey. İnsanın mutluluğu. İstiyor ki insan adı verilen mahluk hem cennet hayatını yaşasın, mutlaka cennete gitsin, hem de dünya hayatını bir cennet gibi mutluluk içinde yaşasın. İşte insan saadeti iki kısımda dizayn edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Birinci etapta insanın ahiret saadetini nasıl vücuda getireceğini anlatıyor Allah Teala ve bütün insanları bu cennet saadetine davet ediyor. İkinci etapta ise cennet saadetine zaten kazanmış olan insanlar, felaha ulaşmış olan insanlar, bir de dünya saadetine muhatap kılınıyor. Onlar da farz kılınmış. İşte bir insanı cennet saadetine ulaştıracak olan olaylara baktığımız zaman bunun 21. basamakta gerçekleşebildiğini görüyoruz. Bu basamakların hepsini tek tek Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerce inşallah açıklayacağız. Ve burada o kişi için bir cennet saadeti oluşuyor. İşte yeminler önemli mi? Misaklar önemli mi? Ahdler önemli mi? Bunun cevabını beraberce görelim. Fecr suresi 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeler. Allah Teala buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh fetkuli fi ibadi vetkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs! Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan. Yani tezkiye ol. Yani Allah'a ezelde verdiğin o yemin var ya, tezkiye olma yemini, o yemini yerine getir. Ruha sesleniyor Allah Teala. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Allah'a verdiğin misaki ifa et, yerine getir. Sonra fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah Teala'ya ulaştırdığın zaman, o zaman kullarımın arasına gir. Yani sen bana şeytana kul olmaktan kurtulup benim kulum olacağına dair ahd vermiştin. Bunu sağlayabilmen nefsini tezkiye etmenle ve ruhunu bana ulaştırmanla mümkün diyor Allah Teala. Böylece kişi üç tane yeminini yerine getirmiştir. Sonuç ne olur? 30. ayet-i kerime. Vethuli cenneti. Ve cennetime gir. İşte bu dünyada her kim Allah'a daha doğmadan trilyonlarca sene evvel verdiği
o üç tane yeminini yerine getirirse onun gideceği yer mutlaka cennettir. Buna karşı gelen bir unsur var mı? Ne yazık ki var. İşte bu unsur bütün insanlar için geçerli, nefs. Nefs, Allah'ın emirlerine mutlaka karşı gelen, yasak ettiği fiilleri işlemek için doyumsuz bir isteğin içinde bulunan çok özel bir yaratık. İnsanın, hepimizin bu kainattaki en büyük düşmanı. Nefsimizden daha büyük bir düşmanımız mevcut değil. İblis bile onun yaptıklarını yapamaz. Çünkü iblis sadece teşvik edicidir. Ama nefs tatbik edicidir. Ve muhtevasındaki afetlerden dolayı neyi, hangi negatif faktörü bize kabul ettirebilmişse o kadar negatif bir olaylar dizisi içindeyiz. Biz ne zaman derecat kaybeden bir olayı yaşarsak, derecat kaybettiğimiz bir olayı yaşarsak işte bu olay şerdir. Ne zaman bize derecat kazandıran bir olay yaşıyorsak o da hayırdır. Ve bize şerri oluşturan sadece nefsimizin talepleridir. Başka hiçbir standartta hiçbir mahluk bize şer kazandıramaz. Başka birinin davranışları hiçbir zaman bize derecat kaybettiremez. Derecat kazandırabilir ama asla kaybettiremez. Çünkü başka bir insan kader olarak bize ya bir fayda sağlar ya da bir zarar sağlar. Fayda sağladığı zaman ne bir derecat kaybederiz ne de kazanırız. Ama bize zarar ederse, bir zarar verirse o zaman o kişi derecat kaybeder, bizse kazanırız. Öyleyse başka bir alternatif yok. Hiçbir zaman başka birinin davranışının bize derecat kaybettirebilmesi diye bir olay mümkün değil. Öyleyse demek ki eğer cehennem söz konusuysa şunu bileceksiniz ki Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre bir insan günahları sevaplarından fazla olduğu takdirde cehenneme gider. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımızdan bir tek fazla olsa bile bir insanın gideceği yer ne yazık ki cehennem oluyor. İşte derecat kaybetmede ancak nefsin tatbikatıyla gerçekleşebilir. Bunu çok iyi bilen Allah Teala, çünkü nefsi de yaratan Allah'tır. Biz insanlara sadece bu yeminleri verdirmekle, bizden bu yeminleri almakla kalmamış, bu yeminlerin hepsini üzerimize farz kılmış. İşte Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi, Allah ile olan ahdlerinizi yerine getirin. Bu üç tane yeminimizi birden muhtevasına alan Allah Teala'nın bir emri. Üç yeminimiz birden üzerimize farz kılınıyor. Bu birinci farz. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde ikinci bir farz görüyoruz. Allah ile olan yeminlerimizi yerine getirmek, orada da üzerimize farz kılınıyor. Üç yeminimiz birden. Bununla yetinmiyor Allah Teala. Nefsimizin tezkiyesini bir üçüncü defa farz kılıyor üzerimize Maide 105'te. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm. Ey ameni olanlar, ilk yedi basamağı aşanlar yani. Nefisleriniz üzerinizedir. Nefislerinizin sorumluluğu üzerinizedir. Nefislerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması da üçüncü defa farz kılınmış. Ya eyyühennâsü büdü rabbiküm ellezî halekâküm. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Allah'a kul olmamız üçüncü kere farz kılınmış. Öyleyse üç yeminimizden iki tanesi üçer defa üzerimize farz kılınmış. Gelelim üçüncü yeminimize, yani ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda Allah'a verdiğimiz misake gelelim. Bu misak iki defa genel hükümler içinde geçiyor zaten. Üç yeminimiz birden iki defa üzerimize farz kılındığına göre iki defanın içinde o da var. Bununla yetinmiyor Allah Teala. Daha yedi defa farz kılıyor ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını. İşte yedi ayet-i kerime. 1. Zümer 54. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyeküm il azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a ulaşın ve ona teslim olun. 2. Münibine ileyhi Rum 31. Ona dön, Allah'a dön, dönerek Allah'a ulaş. Üçüncü ayet-i kerime, Fecr 28. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et, geri dönerek Rabbine ulaş.
dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sevila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Altıncı ayet-i kerime Şura 47. İstecibu li rabbiküm min kable en yetiye yevmün la merede lehu minallahi. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet et. Allah'ın bir daveti var. Bu davete icabetimiz farz kılınmış. Nedir davet? Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Allahü yedü darüsselam. Allah teslim yurduna davet eder. Neresi bu teslim yurdu? Baştan söyledik Zümer 54'te. Ölmeden evvel Allah'a ulaş ve ona teslim ol. Demek ki teslim alacak olan Allah. Teslim yurduna davet eder diyor burada da Allah Teala. Allah'a davet ediyor. Nitekim ayet-i kerime devam ediyor. Yehdi men yeşayı ila sırat-ı müstakim. Allah o teslim yurduna ulaştıracağı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime vasıl eder diyor. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyleyse bu davet Şura 47 ile üzerimize farz kılınıyor. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması. Ve 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İki defa, üç yeminimiz birden, yedi defa da tek tek ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması tam 9 defa üzerimize farz kılınıyor. Bu yeminleri, misakleri, ahitleri yerine getiren herkesin gördük ki cennete gitmesi söz konusu. Ve 14 asır geriye bakıyoruz. Acaba bütün sahabe bu yeminleri yerine getirmişler mi? Hiç istisna yok. Hepsi yerine getirmişler. İşte Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Bütün sahabenin Allah'a ruhlarını ulaştırdığını, hidayete erdiğini söylüyor. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Bütün sahabenin fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul olduğunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي. Onlar ki, o sahabe ki, fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan iştinab ettirip, kurtarıp, sakındırıp Allah'a ulaştılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Tabire bakın, kullarımı. Allah Teala bütün sahabeyi kulluğuna kabul etmiş. Zaten onun gereği olan şeyi, Allah'a ulaşmayı hepsi gerçekleştirmişler. Fizik vücutlarını Allah'a kul edecek olan asıl olguyu gerçekleştirmişler. Fizik vücutlarını Allah'a kul etmişler. Şeytana kul olmaktan iştinab edip. Acaba bütün sahabe nefslerini de tezkiye etmişler miydi? Evet, Araf 157 bütün sahabenin felaha erdiğini söylüyor. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi ise felaha erenlerin mutlaka nefslerini tezkiye edenler olduğunu söylüyor. İfade açık. Kat eflaha men zekaha andolsun ki onlar felaha ulaşırlar, cennete ulaşırlar. Kimler? Tezkiye olanlar. Öyleyse Allah Teala'nın üzerimize farz kıldığı bu üç grup yeminin bütün sahabe tarafından yerine getirildiğini görüyoruz. Zaten hepsinin felaha ulaştığını söylediğine göre Allah Teala bu yeminleri mutlaka yerine getirdiler. Öyleyse ne görüyoruz? Gördüğümüz şey net bir tablo çiziyor bize. Allah Teala bütün insanların mutlaka cennete gitmesini istiyor. Neden istiyor? Çünkü en çok insanı seviyor. Cennete gitmenin şartlarını koymuş. Bunu yerde getirenin mutlaka oraya ulaşacağını da işaret buyuruyor. Ve düşünelim beraberce. Allah bütün insanları huzurunda toplamış mı? Toplamış. Hepsine yeminler, misaklar, ahitler verdirmiş mi? Verdirmiş. Bunları yerine getiren mutlaka cennete gidecek mi? Gidecek. Öyleyse Allah Teala bütün insanların mutlaka Allah'ın cennetine ulaşmalarını istiyor net bir şekilde. Allah insandan ne ister? Allah insandan evvela cennetlik olmasını ister. Mutlaka onun cennet saadetine ulaşmasını ister. Sonra mı? Sonra da dünya saadetine ulaşmasını isteyecek. Çünkü
Bundan sonra 3 tane ayet-i kerimeyle Allah-u Teala insanların cennet saadetine ötede bir de dünyaya saadetine ulaşmasını istiyor. Bütün insanların irşade ulaşmasını istiyor. Bütün insanların daimi zikre ulaşmasını istiyor. Ve bütün insanların ruhlarını da fizik vücutlarında, nefslerinde, 3 emanetlerinde Allah'a teslim etmelerini istiyor. Bu velayetin en üst sınırıdır. İşte bir Ahmet Yesevi'den bahsettiğimiz zaman hem cennet saadetinin standartlarına ulaştığını hem de dünya saadetinin standartlarına ulaştığını görüyoruz. Acaba Allah'a verdiğimiz bu yeminler kendi kendine gerçekleşebilir mi? Eğer gerçekleşecekse bir Ahmet Yesevi, bir Yunus, bir Hacı Bektaşi Veli, bir Hacı Bayram Veli neden mutlaka mürşide ulaşmak gereğini duydular? Evvela Allah Teala irşadı farz kılmış mı sualinin cevabına geliyorum. Allah irşadı farz kılmış. Bakara suresi 186. ayet-i kerime. Ucibu davetet dâi izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yarşudun. Allah Teala buyuruyor ki beni davet ettikleri zaman davet edenin davetine mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah Teala. Bütün insanlar için Allah'ın daveti, benim davetim diyor, sonucu veriyor irşada ulaşmak. Ayrıca davetin farz kılındığını görüyoruz Şura 47 ile. Üzerinize o ölüm günü gelmeden evvel Allah'ın davetine mutlaka icabet edin diyor Şura 47. Ve Allah'ın daveti Şura 47 ile bir defa daha üzerimize farz kılınıyor irşad. Acaba bir insan bu olmadan, irşat makamına ulaşmadan da nefsini tezkiye edebilir mi? Ruhunu Allah'a ulaştırabilir mi? Fizik vücudunu Allah'a kul edebilir mi? Mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala. Nisa 49'da diyor ki Habibim o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Hayır, öyle değil. Yani hiç kimse ben nefsimi tezkiye ettim demekle nefsini tezkiye etmiş olmaz. Ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Necm 32, boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Öyleyse hiç kimse kendi başına nefsini tezkiye edemiyor. Peki sahabenin nefslerini kim tezkiye etti? Beraber karar verelim. Bakara suresi 151, Kema erselnâ fîküm resûlen minküm. Yetlû aleyküm âyetina ve yüzekîküm. Allah Teala diyor ki tıpkı onlar gibi ey sahabe! Sizin içinizden birini Allah size peygamber olarak irsal etti, gönderdi. Niçin? Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye bir ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Eğer sahabe de nefslerini tezkiye edebilselerdi kendileri ki hiç kimse tezkiye edemez. Onlara Allah Teala'nın bir peygamber göndermesi, peygamberlerin dışındaki devrelerde de insanlara Resuller bahsetmesi hiçbir zaman söz konusu olmayacaktı. Çünkü buna lüzum yoktu. Ama görüyorsunuz ki lüzum görmüş Allah-u Teala. Ve sahabenin nefslerini tezkiye etmek üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vazifelendirilmiş. Bir de bütün devrelerde Allah'ın mürşitleri var. Onlar için Cuma 2 ve Ali İmran 164'te Allah-u Teala aynı şeyleri söylüyor. Diyor ki biz müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere mürşitler bahsederiz. Onlar bu insanlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye ve o bu insanların nefslerini tezkiye etsinler diye. Demek ki hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar insanlar, kim olurlarsa olsunlar bu işlemi kendileri yapamıyorlar. Mutlaka Allah'ın vazifeli kıldığı birilerine ihtiyaç var. Ahmet Yesevi gibi birilerine. Peki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırabilir mi kendi başına? Bunu da yapamadığını söylüyor. Rahman suresi 33. ayet-i kerime. Ey insan ve cin topluluğu içinizden hanginiz şu göklerin çapını aşabilir? Yani Allah'a ruhen ulaşabilir. Hiçbiriniz yapamazsınız. Ancak bir sultanla diyor Allah-u Teala. Allah'ın tayin ettiği bir sultan olmadıkça, bir vazifeli olmadıkça hiçbiriniz ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız diyor. İşte Secde suresi 24. ayet-i kerime. Ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Mürşitler kıldık. Niçin?
emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Nedir hidayet? Kehf suresi 7. ayet-i kerime, men yehdillahü fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Bakara suresi 120. ayet-i kerime, inne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Âl-i İmrân suresi 73, innel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse Allah Teala ve Tekat Hazretleri mürşitler tayin ediyormuş. Niçin? İnsanları hidayete erdirsin diye. İnsanlar kendi başlarına hidayete ulaşabilselerdi ne sultanlara ne mürşitlere ihtiyaç kalmayacaktı. Üçüncü konuya geçiyorum. Acaba bir insan fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp da kendi başına Allah'a kul edebilir mi? Bunun da mümkün olmadığını Nas suresinin 36. ayet-i kerimesi haber veriyor hepimize. Allah Teala buyuruyor, bütün kavimlere Resuller bahsederiz. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Eğer o insanlar bu işi kendileri yapabilseydi, Allah abesle iştigal etmez. Hiçbir zaman Allah başka insanları vazifeli kılmazdı. Öyleyse üç unsura da baktık. Allah'a verdiğimiz üç yemine de baktık. Hiçbir yemini bir insan kendi başına gerçekleştiremiyor. Mutlaka Allah'ın bir yetkilisinin devrede olması lazım. İşte bu sebeple Ahmet Yesevi'nin her olgunlaşma kademesinde bir başka mürşide ulaştığını görüyoruz. Üç kademede üç mürşit. Ve sonuçta Allah'ın bir büyük evliyasıyla karşı karşıyayız. Öyleyse biz kendi başımıza bu yeminleri, misakları, ahdleri yerine getiremiyorsak, bu yeminler, misaklar, ahdler bizi cennete götürüyorsa ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları yerine getirmişse, öyleyse üzerimize farz kılınan bu yeminleri bizler de yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Nasıl yapacağız? İşte Ahmet Yesevi'nin yaptığını yapmak söz konusu. Mürşidimize ulaşmak mecburiyetindeyiz. Çünkü mürşit de farz kılınmış. İrşad farz kılındığı gibi Maide suresi 35. ayet-i kerimede Allah Teala mürşidi de şöyle farz kılıyor. Vebtegu ileyhil vesilete diyor. Ona, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi, Allah'a sizi kim ulaştıracaksa o vesileyi Allah'tan iptiga edin diyor Allah Teala, isteyin diyor. İstememiz bir emir şeklinde tecelli ediyor Kur'an-ı Kerim'de, bir farz hüküm doğuruyor. İşte Cin suresi 14. ayet-i kerime, insanların arasında kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var, Allah'a teslim olanlar da var. Kim teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Femen esleme fe ulaike taharrav reşeda. Öyleyse nasıl arayacağız, nasıl bulacağız sualinin cevabını bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim veriyor. Bakara suresi 45. ayet-i kerime, vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun illa alel haşiyin. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istiâneyi, yani sizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kişiyi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir buyuruluyor. Öyleyse burada Allah Teala'nın dediğine dikkat etmemiz lazım. Biz kendimiz dilediğimiz kişiyi kendimize mürşit seçebiliyor muyuz? Hayır, seçemiyoruz. Mutlaka Allah'a sormamız lazım ve onun bize göstermesi lazım. İşte bu Fatiha suresi bunu söylüyor. Günde 45 defa 5 vakit namaz kılan herkesin mutlaka okuması lazım gelen Fatiha suresinden bahsediyorum. Diyoruz ki Allah Teala'ya İyyâke nestaîn. Yalnız senden istihane isteriz. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istihane isteriz. Niçin? İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Nedir bu sırat-ı müstakim? İzah ediyor Allah Teala İnam suresi 88. ayet-i kerime. Sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yoludur ki Allah bu yolla, sırat-ı müstakimle kullarından dilediklerini hidayete erdirir. Demin 3 ayet-i kerimeyle hidayeti anlatmıştık. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıysa
Sırat-ı müstakim de insanları hidayete ulaştırıyorsa, demek ki sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Nitekim sırat-ı müstakimin Allah'ta son bulduğunu söylüyor. Necm suresi 42. ayet-i kerime. İlâ rabbikel münteha. Senin Rabbin olan Allah yolun sonudur. Öyleyse Allah Teala'nın ifadesine bakın. Bütün insanların mutlaka cennete gitmesini istiyor. Bunun için planını kurmuş ve tatbik sahasına geçirmiş. Hepimiz Allah'ın huzurunda ona yeminler, misaklar ve ahitler vermişiz. Mutlaka bunları yerine getirmemizi istiyor Allah Teala. Bunu yerine getirmemiz neye bağlı? İşte şartları gördük ki hiç kimse kendi başına ne nefsini tezkiye edebiliyor, ne ruhunu Allah'a ulaştırabiliyor, ne de fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul edebiliyor. Öyleyse mutlaka Allah'tan sorması lazım kişinin. Nasıl soracak? İşte bunun cevabı hacet namazı. Allah'tan sorun tarzında bir ifade geldiği zaman sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ey Allah'ın Resulü, biz nasıl soracağız Allah'tan? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cebrail kardeşim bana iki namaz çeşidi öğretti diyor bunun için. Birisi istihare namazı. Perşembeyi cumaya bağlayan gece bu abdesti alın ve birinci rekatta Fatiha'dan sonra kul ya eyyühel kafirun okuyun. Arkasından ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas okuyun ve Allah'tan sorunuzu sorun. O size renkler gösterecektir. Eğer kırmızı ve siyah gösterirse o iş uygun değil. Ama beyaz ve yeşil gösterirse evet. Bu Allah'tan merak edilen bir hususun sorulması için özel bir namaz. Namazın abdesti normal abdest değil, boy abdesti. Hacet namazı ne? Haceti olan bir kişinin Allah'tan mutlaka yerine getirmesini istediği bir talebi olan bir kişinin kılacağı namaz. Gene perşembeyi cumaya bağlayan gece, kandil geceleri, gene abdest, normal abdesti, boy abdesti, dört rekatlık bir namaz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Pardon, birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç tane Ayet-el Kürsi. İkinci, üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Dört rekatlık namazın sonunda da hacetin istenmesi. Eğer bu hacet mürşitse, mürşidin istenmesi. Yetmez, o geceye has olmak üzere namazdan sonra kimseyle konuşulmayacak. Bir başka özellik, yatak o gece, aslında her zaman öyle olmasında hayır var, kıbleyi sağ alacak şekilde dizayn edilecek. Kişi ön cephesini de sağa döndürecek, kıbleye dönük olarak yatacak. Ve kulağını biraz yastıkta kımıldatıp, kulağında kalbinin atışlarını hissedecek. Ve kalbinin her çift tecelli atışında kalp öyle atar. Çift tecelli olarak atar ve hep Allah der. Kişi de kalbinin çift tecellili olarak atışlarını yakalayacak kulağında ve içinden Allah, Allah, Allah diyerek uyuyacak. İşte böyle bir uyuma üç tane ayet-i kürsü okumayla başlar ve böyle bir uykudan sonra kişi muhtemeldir ki bazen sabah uyandığı zaman bakar ki hala içindeki ses Allah, Allah, Allah diye devam ediyor. İşte Allah Teala zikir için verdiği daimi zikir emrinde diyor ki feskurun Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Niçin ala cunubihim? Yani niçin yan üstü yatın diyor. Yan üstü yatarken de Allah'ı zikredin. İşte bunun için. İstiyor ki bütün insanlar yatarken kıbleyi sağa alarak yatsınlar. İstiyor ki herkes ön cephesini, veçhini Allah'a döndürerek uyusun. İstiyor ki herkes gece uyurken de Allah'ın zikrini devam ettirsin. İşte bunlar hep insanın mutluluk reçetesidir. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet reçetesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet taahhütnamesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le madem ki bütün insanları bu hedefe davet etmiş, Allah'a yeminler verdirmiş, o yeminleri yerine getirmeye davet etmiş, üzerlerine de farz kılarak, öyleyse bunun sonucunda madem ki bütün insanlar Allah'ın cennetine gidecek, öyleyse Kur'an-ı Kerim bütün insanları cennet saadetine davet eden bir davetiyedir. Arkadaki emirleri yerine getirirse dünya saadetine de davet eden bir davetiyedir. Çünkü o emirlerin hepsi farz kılınmış. Yetmez. Madem ki Allah Teala diyor ki bu yeminleri yerine getirenler
mutlaka cennet saadetine nail olur. Bu bir taahhüttür. Kur'an-ı Kerim bir taahhütnamedir. Saadet taahhütnamesi. Kim Kur'an-ı Kerim'deki muhtevayı yerine getirirse o kişinin saadete ulaşması kesindir. Yetmez. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir saadet reçetesidir. Neden reçete? Çünkü Allah Teala ne yapılırsa, nasıl yapılırsa bu hedeflere ulaşılacağının bütün detaylarını Kur'an-ı Kerim'de vermiş. İşte 28 basamakta bu bütün detayları bu akşam sizlere Ahmet Yesevi'nin anlattıklarına paralel olarak anlatacağım. Göreceksiniz ki Kur'an-ı Kerim ne demişse o da onu yapmış. 28 denilen basamağa birer birer geçmiş Ahmet Yesevi. İşte gelelim konumuza. Ne demiştik? Bir insan eğer huşu sahibi olursa Allah'tan hacet namazını kılarak mürşidinin sorduğu takdirde Allah mutlaka ona gösterecek. Çünkü garanti etmiş. Eğer huşu sahibi olursanız istihane istemek zor değildir. Yani biz onun cevabını buna ulaşan kişiye mutlaka veririz diyor. İşte bir insan ne zaman huşuya ulaşır? Hangi şartlar içinde bu iş tahakkuk eder? Şimdi beraberce bunu görelim. Bir insan 12. basamakta huşuya ulaşıyor. Acaba bu 28 basamağın hepsini ihtiva eden bir sure var mı Kur'an-ı Kerim'de? Evet. Vel asr. Vel asr. Asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. Ve amülü salihat. Islah edici ameller işleyenler hariç. Ve tevâsâ bilhak. Hakkı tavsiye edenler hariç. Ve tevâsav bis sabr. Sabrı tavsiye edenler hariç. Âmeni olanlar ilk 7 basamak. Amülü salihata başlayanlar, ıslah edici amellere başlayanlar ikinci 7 basamak. Hakkı tavsiye edenler 3. 7 basamak. Sabrı tavsiye edenler 4. 7 basamak. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabenin birbiriyle karşılaştığı zaman neden selamün aleyküm, aleyküm selam dedikten sonra birbirlerine mutlaka Vel Asr suresi okuduklarının cevabını veriyorum şimdi size. 14 asır evvel onlar hep birbirlerine bunu okurlardı. Bu kısacık sure bütün bir Kur'an-ı Kerim. Gerçekten 28 basamağı bütün boyutlarıyla burada hepimiz görüyoruz. Birinci basamakta olaylar var. O olaylar ki Allah-u Teala Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki olaylar vardır sizi sevindirir. Siz onlara hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Olaylar vardır sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Halbuki onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Böyle söylüyor Allah-u Teala. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir diyor. Demek ki biz insanlar olayları değerlendirirken neye bakıyoruz? O olay bize bir fayda mı sağladı? Yoksa zarar mı sağladı? Zarar mı oluşturdu? Eğer bize zarar veren bir olaysa hep üzülürüz. Bize göre şerdir olay. Fayda veren bir olaysa bizim hazzımızı arttırıyorsa ondan da memnuniyet duyarız. Bu mutlaka hayırdır deriz. Hiç de öyle değil. Eğer sizin bir televizyonunuz varsa, bir hırsız o televizyonu çaldıysa siz buna üzülürsünüz. Ama aslında bir hayırla karşı karşıyasınız. Neden? Çünkü hayır bize derecat kazandıran bir olay. Hırsız televizyonunuzu çaldığı zaman derecat kaybeder. Çünkü bir şer olay işlemiştir. Ve siz kul hakkı doğduğu için onun kaybettiği derecatı mutlaka kazanacaksınız. Yani hayra ulaşacaksınız. Hırsızın televizyonunuzu çalması hayra vesile teşkil edecek. Öyleyse o sizi üzen olay demek ki şer değilmiş, hayırmış. Halbuki biz insanlar böyle bir olayla karşılaştık mı üzülürüz. Vay benim televizyonumu nasıl çalar? Beni bu zevkten nasıl mahrum eder? Ettiği zaman aslında hayra ulaşmak söz konusu. İşte olaylar hakkında Allah'ın söylediği bu kadar açık. Bu olaylarla Allah'ın muradı ne? Bunu net olarak söylüyor. Dehir suresi 3. ayet-i kerime İnsan suresi. Diyor ki Allah-u Teala le hedeynâhu kastü sebil. Allah insanları sebillerine ulaştırır. İmmâ şâkira, immâ kefûra. Ama bazı insanlar şükredenlerden olur, bazıları küfredenlerden olur. Demek Allah bütün insanları hidayetine ulaştıracak, bütün insanları hidayet yollarına ulaştıracak. Ama ne var ki bütün insanları mukaddes saydığı
serbest iradeyle yaratmış. Cüz'i irade herkes için Allah-u Teala'nın mukaddes gördüğü bir iradedir. Herkes iradesini dilediği gibi sebk etmek imkanına sahip kılınmış. Allah iradeye katiyen müdahale etmek istemiyor. Yetmez. Bir insanın başka birinin iradesine müdahale etmesine de karşı. La ikrahe fiddini kat tebeyyene rüştü minel gayi. Dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla dalalet yolları, gay yolları birbirinden tebeyyün etmiştir, ayrılmıştır, belirlenmiştir. Demek ki dinde zorlama yok. Bir irade, ikinci iradenin rızası olmaksızın onun üzerinde bir fonksiyona sahip değildir, sahip kılınmamış. Müsaade etmiyor. Kim Allah'ın yoluna girerse kendi iradesiyle girecek, kim çıkarsa kendi iradesiyle çıkacak. Niçin? Çünkü cezayı çekecek olan veya mükafata kavuşacak olan o kişidir ki bunu kendi iradesiyle yapması lazım. Mükafatı hak etsin veya cezayı hak etsin. İşte bu açıdan Allah-u Teala meseleye bakıyor ve bütün insanların o hedeflere ulaşmasını istiyor. Öyleyse olaylar var etrafımızda, birinci basamak. Bu olayları insanoğlu mukayese ediyor. Sonra muhakeme ediyor ve bir hükme varıyor. İşte son derece önemli olan nokta burası. İkinci basamak. İnsanoğlunun bir hükme varışı söz konusu burada. Nasıl bir hüküm? Söyle. Demek ki Allah-u Teala ile insan arasındaki ilişkilerde önemli bir konu insanın olaylardan hüküm çıkarması. Ne kadar hazin bir tecellidir ki eğer insanın iradesi, insanın aklı onu zulmani bir yola sürüklerse kişi sorumluluk altına giriyor. Ne yazık ki zamanımızda da birçok insan bu Rabbani olan yolların temsilcileri. İşte Allah Teala zulmani yola giren insanların durumlarını açıklıyor. Araf suresi 146. Diyor ki o insanlardan Allah ayetlerinin gerçek anlamlarını saklar ki onlar yeryüzünde haksız yere gururla dolaşmaktadırlar. Onlara Allah'ın bütün ayetlerini okusanız inanmazlar. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman, Allah'a ulaştıracak olan irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak ittihaz etmezler. Onlar şeytanın gay yolunu gördükleri zaman, onları şeytana ulaştıracak yolu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz ederler. İşte zamanımızda transandantal meditasyonla meşgul olanlar, şu reenkarnasyon denilen tekrar tekrar bedenlenmeye inananlar, ruh çağıranlar, büyü yapanlar, hüddam yaparak cinleri insanlara saldırtanlar, bunların hepsi zulmani yolda olan insanlar. Ne yazık ki bunlardan bir kısmı samimiyetle bunu yapıyorlar ve bilmiyorlar zulmani yolun yolcuları olduklarını. İnşallah bir gün burada bir toplantı yapalım o yolun temsilcileriyle huzurlarınızda, televizyona da alalım olayı ve görün bakalım Allah-u Teala ile olan ilişkiler nasıl gerçekleşmesi lazım, şeytanla olan ilişkiler nasıl gerçekleşiyor. İşte bu ayeti kerime onu söylüyor. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri halde onu kendilerine yol edinmezler. Onlar şeytanın gay yolunu, dalalet yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol edinirler diyor. Bunlar yollarını kaybetmiş olan zavallılar. Ya Allah'ın irşat yoluna girecekler? Bakara suresi 256. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki La ikrahe fiddini kattebe yine rüştü miner gayye. Dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla gay yolları tebeyyün etmiştir. İrşat yolu zemin kattan başlayan Allah'a kadar giden sırat-ı müstakim. Gay yolu gene zemin kattan başlayan şeytana kadar giden sırat-ı gay veya sırat-ı cehim. Zulmani yol, şeytanın yolu. İşte Allah-u Teala bu ayet-i kerimede de iki tane yoldan bahsediyor. İrşat yolu ve gay yolu. Aralarındaki farklar tebeyyün etmiştir diyor. Ondan sonra diyor ki kim şeytanı, tağutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa, yani zulmani yolu devre dışı bırakırsa geriye ne kalıyor? Rabbani yol. İşte diyor o Rabbani yola girecek olanlar var ya, onlar urvetül vuskaya, Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılırlar diyor. Kimdir, nedir bu? Bu mürşidin elidir. Bir insan, anlatacağım ki 28. basamakta mürşit olabilir. 27. basamakta ise Allah'a bütün emanetleri teslim etmiştir. 21. basamakta ruhunu, 25. basamakta fizik vücudunu, 27. basamakta nefsini,
3 emaneti teslim etmiştir. Ve kim 27. basamağa ulaşıp İslam şerefine nail olduysa o kişiye Allah Teala muhlis diyor. Halis olan kişi. Neden halis diyor? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olduğu için o kişi bu hedefe ulaşmıştır. Muhlis olmuştur, halis olmuştur. Halis olan demek, muhtevayı bozacak hiçbir şeyin kalmadığı bir insan demek. Nefsin bütün afetleri yok olmuş. İşte Allah Teala iblisle yaptığı konuşmada onu, yani iblisi biliyorsunuz ki huzurundan kovuyor. Ayrıca onun cehennemde sonsuza kadar cezalanacağını söylüyor. İblis diyor ki buna karşılık, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben bu insanları yoldan çıkartmaya çalışayım. Onları kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın, onların çoğunu. Allah Teala diyor ki sen diyor müsaade verilmişlerdensin. Ama benim ihlas sahibi olan kullarımı, muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın. Benden kopartamazsın. Kim ihlasa ulaşırsa o kişinin yoldan çıkması mümkün değildir. Mürşitse ondan bir kademe sonradaki birisidir. Son kademedeki kişidir. Bir evvelki kademede teslimini tamamlamıştır. Allah'tan kopması mümkün değildir. İşte bu sebeple Urvetül Vuska deyince Allah Teala Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde mürşidin elini kastediyor. Ona Allah'tan kopması mümkün olmayan kulba ulaşır diyor. Kimler bunlar? İrşat yolunu tercih edenler. Elbette irşat yolunu tercih eden kişi mürşidine ulaşacaktır. Eşyanın tabiatına uygun olan budur. İşte burada demek ki ikinci basamaktan bahsettik ve üçüncü basamakta bir insanın tercihini doğru veya yanlış yapmasını açıkladık. Demek ki kim Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesine göre tağutu devreden çıkarırsa, zulmani yolu reddederse o kişi mutlaka Rabbani yolun yolcusudur. İşte bu kişi üçüncü basamağa ulaşmıştır. Kalbinde Allah'ın irşat yoluna doğru meyil duyan bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Allah'ın rızasına tabi olan bir kişidir. İşte bu sebeple Allah Teala mutlaka bu kişiye Rahim esmasıyla tecelli eder. Ne demek istiyoruz? Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. Ve ma uberri'u nefsi innen nefse le emmaretin bissu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç, onlar müstesna diyor. İşte Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse, böyle bir talebin kalben sahibi ise o kişi Allah'ın rızasına tabi olmuştur. Mutlaka Allah onun üzerinde Rahim esmasıyla tecelli edecektir. Dördüncü basamak. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Sonra Allah ilk müjdesini veriyor. Maide suresi 16. ayet-i kerime. Kim diyor Allah Teala Allah'ın rızasına tabi olursa Allah onu mutlaka sebillerine ulaştırır. Sebiller her mürşidin bulunduğu dergâhtan zamanın halifesinin bulunduğu ana dergaha götüren, ruhları götüren, ruhları taşıyan, bu gözle görülmesi mümkün olmayan yollar. Yeryüzünün satına paralel yollar. Her mürşidin dergahından sırat-ı müstakime ulaştıran halifenin bulunduğu dergah her zaman sırat-ı müstakimin başlangıcıdır. Hiçbir devri insanlık tarihi boyunca Allah halifesiz bırakmamıştır. Her devirde mutlaka sırat-ı müstakimin bir sahibi vardır. İşte o dergah ana dergahtır. Altın bir kapının sahibi olan dergah. O manevi gözle bakıldığı zaman iç aleminde o dergah mutlaka baklava dilimli, tek kanatlı bir altın kapı görünür. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin başlangıç kapısı. İşte böyle bir kapının bulunduğu dergaha, o bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan ulaşan yollara sebiller diyor. Ve Maide suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah bir müjde veriyor kişiye. Beşinci basamağa ulaşmıştır kişi. O Allah'ın rızasına tabi olmuştur. Allah onu sebillerine ulaştıracağına dair ilk garantiyi veriyor. Sonra çok önemli iki tane olgu birbirinin arkasından geliyor. Ne olduğunu anlayabilmek için ayet-i kerimelere beraberce bakalım. İsra 45 ve 46 Allah Teala buyuruyor. Habibim sen Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o insanlarla senin arana görünmez
gizli bir perde koyarım diyor hicabı mestura. Bir. Ve diyor ki iki, onların kulaklarına Vakra isimli bir engel koyarım. Seni işitmelerine mani olurum. Üç. Onların diyor kalplerine Ekinnet isimli bir ağırlık koyarım. Seni fıkıh etmelerine, idrak etmelerine mani olurum. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Allah'ın insanların kulaklarına koyduğu vakra onların işitmelerine mani oluyor. Ne demek bu? İnsan normal şartlarda kulağı duyuyorsa duyar ama işitmez. İşitebilmesi için kulağına ulaşan kelimelerin manasına varması lazım kişinin. Özde zihnini bu konuya verecek. Eğer verir de kulağına işten gelen sözlerin, kulağının duyduğu sözlerin manasına ulaşabilirse kişi işitmiştir. Yetmez, fıkıh etmemiştir daha. Netice kalbe inecektir ve kalpte kişi bunları kendine mal edecektir. Müsbet veya menfi olarak. İşte bu nokta fıkıh noktasıdır. Kişi burada fıkıha ulaşır. Demek ki kulağa konulan vakra kişiye işittirmiyor. Kalbe konulan ekinnet ise o kişinin idrak etmesine, fıkıh etmesine mani oluyor. Bunlar kimler? Bunlara Allah Teala Allah'ın yoluna kendileri girmedikleri gibi başkaları da Allah'ın yolundan saptıranlar diyor. İşte bu insanlara Allah Teala'nın 3 tane negatif müdahalesi var. Birinci müdahale kişiyle irşat makamının arasına Hicab-ı Mestur adını verdiği gizli bir perde koyuyor. Bu perde nefrete sebebiyet veriyor. Muhabbeti önlüyor. İkincisi, o insanların kulaklarına Vakra isimli bir ağırlık koyuyor. İşitemiyorlar idrak irşat makamını. Üçüncüsü, onların kalplerine Ekinnet isimli bir engel koyuyor. İdrak edemiyorlar, fıkıh edemiyorlar. Peki bunun tam aksi olan insanlar da var mı? Hem kulaklarındaki Vakra alınmış, hem kalplerindeki Ekinnet alınmış. Evet, var. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi bu insanlardan bahsediyor. Bir, onlar kendilerine ilim verilmiş olanlardır. İrşat makamı herkese ilim vermeye çalışır. Bir kısım insanlar ilmi algılayabilir ama bir kısmı o kulaklarındaki vakra sebebiyle, kalplerindeki ekinde sebebiyle ilmi alamazlar. Onlara ilim verilmeye çalışılmıştır ama ilim verilememiştir. İşte onlar kendilerine ilim verilenlerdir diyor Allah Teala Haşr 4'te. Kimler bunlar? Kulaklarındaki vakrayı Allah'ın aldığı kişiler. Kalplerindeki ekinneti alarak onun yerine ihbat müessesesini koyduğu kişiler. Ve bunlar için Allah Teala diyor ki onlar irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğundan emindirler. Neden? Çünkü irşat makamı yalnız Kur'an-ı Kerim'den bahsetmek mecburiyetindedir. Eğer sözleri Kur'an-ı Kerim'se mutlaka haktan inen sözler söylüyor. Eğer değilse o zaman düşünülür ne oldu. İşte bu ayeti kerimeyi Allah şöyle bitiriyor. Onlar diyor amenu olanlardır diyor. Ve diyor Allah onları mutlaka sırat-ı müstakimine, halifenin bulunduğu dergaha mutlaka ulaştıracaktır. Öyleyse 7 basamak burada tamamlanıyor. Vel Asr suresine bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr'a yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Âmenû olanlar hariç. Ve amilü salihat. Amilü salihat şu andaki konumuz değil. Daha sonraki konumuz. Demek ki âmenû olan ilk 7 basamağı aşan kişi eğer daha üst seviyelere ulaşmadan ölürse bu kişiyi Allah Teala tarafından kurtuluşa ehil sayılıyor. Neden öyle? Çünkü bakınız ne diyor Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Hazreti Nuh. Ey kavmim ben bu yanımda bulunan âmeni olanları yani ilk 7 basamağı aşanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını hepsi yaşarlarsa mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Çünkü bütün yardımlar Allah'tan gelecek. Kişinin yapması icap eden şey sadece kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda bir talebi oluşturmak. Allah'a ulaşmayı istemek kalben. Böyle bir şey varsa bütün yardımlar Allah'tan geliyor. Allah onu o yardımlara muhatap kabul ediyor ve yardımlar birbirinin arkasından geliyor. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı istemiş. Üçüncü basamak. Kalbinde Allah'a ulaşmak için bir ateş yanmaya başlamış. Allah'ın birinci ihsanı Rahim esmasıyla tecelli ediyor. İkinci ihsanı sevillerine ulaştırmayı garanti ediyor.
Üçüncü ihsanı kulağındaki vakrayı alıyor. Dördüncü ihsanı kalbindeki ekinleti alıyor. Ve kişiyi amenü kılıyor. Kimdir bu amenü olanlar? Önemli mi? Amenü olanlar ilk yedi basamağı aşanlar. Yani işitenler ve idrak edenler, fıkıh edenler. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bakınız ne diyor Allah Teala Mülk 8-9-10'da? Cehenneme ulaşanlar cehennemin içine girerler. Hazine bekçileri derler ki onlara, cehennemdekilere. Size buraya gireceğinizi söyleyerek nezreden, size ihtarda bulunanlar gelmedi mi? Size bunları söylemediler mi? Onlar da cevap verirler, söylediler. Ama biz onları dikkate almadık. Onlara Allah bir şey indirmemiştir dedik. Ve eğer biz onların söylediklerini işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Demek ki kim işitebilirse ve fıkıh edebilirse, ilk yedi basamağı aşabilirse, o kişinin mekanı mutlaka cennet. Aşamazsa, işitemezse ve idrak edemezse, o kişi hiçbir zaman cennete ulaşamıyor. Daha ilk yedi basamaktayız. Ve Allah Teala Enam suresinin 36. ayet-i kerimesi diyor ki, sadece onlar Allah'ın davetine icabet ederler ki, onlar işitenlerdir. Allah'ın daveti kendi zatına davet, evvelce söylemiştik. İşte ilk yedi basamak burada bitiyor. Ve bundan asırlarca evvel Ahmet Yesevi Hazretleri bu ilk yedi basamağı hepsini aşmış. Bakalım neler söylemiş beraberce. Diyor ki olaylar konusunda, dünya benim mülküm diyen sultanlara, alem malını sayısız yığıp alanlara, yeme içme ile meşgul olanlara ölüm gelse biri vefa kılmaz imiş. Görüyorsunuz ki hep insanlar dünyaya ait şeylerle meşguller. Birinci basamak. İntibalar ve hüküm konusunda ikinci basamak için şunu söylüyor. Tarikattır bu yol. Adını bilse derviş. Marifetin metaından alsa derviş. Başka yollar beyhudedir sansa derviş. Hakikatin meydanında er o olur. Başka yollar beyhudedir. Sırat-ı müstakimden başka bir yol yok. Allah Teala bütün insanların sırat-ı müstakimin üzerinde olmasını istiyor. Enam 153. Ve sırat-ı müstakim sadece o insanları kurtuluşa ulaştıran yol. Ve 3. Allah'ın irşat yoluna meyil. Yani kişinin kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda bir meyili duyması. Diyor ki benlik kılıp tarikata girmediler. Yani Allah'ın irşat yolunu gördüler ama onu yol olarak kabul etmediler. Candan geçmeden yola ayak koymadılar. Ne demek istiyor? Candan geçmeden yola ayak koymadılar. Allah Teala istiyor ki ruhumuzu biz ölmeden evvel Allah'a ulaştıralım. Yani tabir o ki ölmeden evvel ölelim. İşte candan geçtikten sonra ruh zaten Allah Teala'ya ulaştırılacak. Azrail Aleyhisselam tarafından öldükten sonra kişi onun ruhunu Azrail Aleyhisselam alıp kendisi Allah'a ulaştıracak. Ama mesele o değil. Mesele ölmeden evvel, candan geçmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılması. İşte onu söylüyor. Candan geçmeden yola ayak koymadılar diyor. Yani ölümden sonra ruhları Allah'a ulaştı ki hiç kıymet harbiyesi yok. Nefs öldürmeden teslim fena olmadılar. Eğer yola girselerdi hem nefslerini öldüreceklerdi hem fena makamının sahibi olacaklardı. Ham tamahlık ile yola girmeyin dostlar diyor. Rahim esmasının tecellisini şöyle söylüyor. Tövbe kılan aşıklara nuru erer. Gece gündüz oruçlu olsa gönlü parlar. Öldüğünde kabre girse kabri genişler. Kadir Rabbim, Rahim, Rahman, rahmeti var. İşte burada Allah Teala'nın kendisi için Rahim olduğunu, Rahim esmasıyla bir tecelliye müyesser olduğunu söylüyor. Sebillere ulaştırma şöyle ifade buyurulmuş. Ben demedim, Allah kendi vaade kıldı. Yolsuz idim, lütfederek yola saldı. Garip olup nale kıldım, elimden tuttu. Öyle aşık şevk şerabı içer dostlar. Nale kıldım, yani ağladım diyor garip olup. O zaman diyor Allah elimden tuttu. Ama burada enteresan olan şey, lütfederek yola saldı beni diyor, yola ulaştırdı diyor. Sebiline, mürşidine Allah ulaştırmış. Nasıl? 7 yaşındayken Aslan Baba gelmiş, sen benim tarikatıma gireceksin demiş. Gel bakalım el öp. 7 yaşındaki delikanlı el öpmüş.
ve Allah'ın yoluna 7 yaşındayken adım atmış. Vakranın alınması konusunda şunu söylüyor. Her kim sohbete geldi, erenden nasip aldı.

0: yerine bir kompütür sisteminin, ihbat adı verilen anlayışı getiren kompütür sisteminin kurulması onu gelmiş. İşte böylece Ahmet Yesevi Hazretlerinin ilk 7 basamağı aşıp Allah-u Teala'nın amenu kulları arasına girdiğini görüyoruz. Bu basamağa ulaştıktan sonra Ahmet Yesevi rahmetli olsaydı gene kurtuluşa ulaşmış olacaktı. Ama ne kadar yaşamış ve ne güzellikler yaşamış, bunları da sohbetimizin ikinci kısmında beraberce göreceğiz inşallah. Demin kardeşimiz bir ikram yapılması için bir şeyler söyledi. İnşallah 10 dakikalık uygun görürseniz bir ara verelim. Bu arada kitaplardan, dergilerden almak isteyenler varsa ben imza atmak istiyorum. 10 dakika sonra tekrar sohbetimize başlayalım. Daha erken bitirelim. Sualler varsa onların da inşallah cevaplarını verelim. Allah hepinizden razı olsun. Tamam mı? Olsun. Fatiha okuyalım inşallah. El Fatiha ve as salavat. O kardeşimizden rica ediyorum, benim de başsağlığı dileklerimi lütfen kendisine ulaştırsınlar. Allah hepinizden razı olsun. Evet, sohbetimizin ikinci kısmına geçiyoruz.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım, bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha size Allah'tan bahsetmek için yeni bir imkanla sizlerin karşısındayım. Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz. Öyleyse dersimiz, konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.3 Ali İmran Suresi. Ali İmran Suresi 64. ayet-i kerimeden inşallah başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ehlel kitabi Teâlev ilâ kelimâtin sevâin beynenâ ve beyneküm. Ellâ nâbude illallâhe ve lâ nüşrike bihi şey'en ve lâ yettehûze bâdünâ bâden erbâben min dûnillâh fe in tevellev fe kul eşhedû bi ennâ müslimûn. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Habibim de ki onlara, söyle ki ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda eşit olan, müsavi olan, müşterek olan bir kelimeye gelelim. Gelin, ben de geleyim, siz de gelin. Allah'a, sadece Allah'a kul olalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Bir kısmımız başka şeyleri, Allah'tan başka şeyleri Allah'a ortak koşmasınlar. Allah'tan başka Rabler edinmesinler. Buna rağmen eğer yüz çevirirlerse artık onlara deyin ki, şahit olun ki hiç şüphesiz biz Allah'a teslim olanlarız. Allah Teala burada diyor ki, ey kitap ehli, ey Yahudiler ve Hristiyanlar,

Kendilerine kitap verilmiş olan, evvelce kitap verilmiş olan peygamberlerden gelen nesiller. Gelin aramızda müsavi olan, eşit olan bir kelimeye ulaşalım. Allah Teala burada kelimenin adını vermiyor. Ama iki tane ipucu koymuş. Bir tanesi Allah'a kul olalım sözü. İkincisi de ayetin sonundaki muhakkak ki biz Allah'a teslim olanlarız sözü. Öyleyse ne demek istiyor Allah-u Teala burada? Ey kitap ehli, aramızda eşit olan bir kelimeye gelelim. Bu kelime teslim kelimesidir. İslam kelimesi de, teslim kelimesi de aynı kökten gelir. Silm. Sin, lam ve mim. Allah'a ruhun, Allah'a fizik bedenin, Allah'a nefsin teslimi. İşte Allah-u Teala burada bugünkü dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu dinlerin birleştirilmesi konusunda müşterek olan noktayı işaret ediyor. Allah'a teslim olmak. Sizinle bizim aramızda müsavi olan, eşit olan bir kelime var. O kelimeye gelelim. Siz de biz de aynı kelimenin standartlarına tabiiz diyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Onları öyle de diyor. Ve bu kelimeye geldiğimiz zaman o kelimeyi beraberce yerlerine oturttuğumuz zaman o zaman sadece Allah'a kul olmak vardır. Ne diyor Allah-u Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde? وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَابِدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul oluyor muyuz Allah-u Teala'ya? Ne zaman ruhumuzu Allah'a teslim edersek Allah'a kul oluruz. 22. basamak. Ne zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim edersek Allah'a ekber kul oluruz. Ne zaman nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim edersek azim kul olunuz. Üçü de Allah'a kul olmaktır. Üçü de Allah'ın bize verdiği üç vücudu sırasıyla Allah'a teslim ettiğimiz zaman gerçekleşir. Ruhumuzun Allah'a teslimi, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, nefsimizin Allah'a teslimi. Üç tane teslimden bahsediyoruz. Sevgili öğrenciler, İzleyenler ve dinleyenler, bütün dinlerin müşterek hususu budur. Hazreti Musa ve ona tabi olanların Allah-u Teala Allah'a teslim olduklarını söylüyor Yahudiler. Hazreti İsa ve ona teslim olanların, ona tabi olanların Allah'a teslim olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Hristiyanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların onların da Allah'a teslim olduklarını söylüyor Allah Teala. Sahabe, Müslümanlar. Ne olmuş? Hazreti Musa da Allah'a teslim etmiş, ona tabi olanlar da. Hazreti İsa da Allah'a teslim olmuş, ona tabi olanlar da. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a teslim olmuş, ona tabi olanlar da. Aynı şartlara tabi olmuşlar. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra peygamberlerine tabi olmuşlar. Nebilerine. Sonra ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra fizik vücutlarını, sonra da nefslerini. Hepsi Allah'a teslim olmayı başarmışlar, tamamlamışlar. Sevgili öğrenciler, İzleyenler ve dinleyenler, öyleyse ondan evvel Allah-u Teala bütün peygamberlerinden teker teker bahsediyor.
Hazreti Yakup'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Lut'tan, Hazreti Nuh'tan hangi peygamberden bahsederse mutlaka Allah-u Teala o peygamberin ve ona tabi olanların mutlaka Allah'a teslim olduklarını söylüyor. Ruhlarını, veçlerini ve nefslerini hepsi Allah'a teslim etmişler. Bütün peygamberler ve o peygamberlere bağlı olanların hepsi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse burada dikkat edin. Bir şeyler var. İnsanları, dinleri gelecek günlerde birbirine yaklaştıracak olan ip uçları, Allah'a teslim olma standartları, ruhen teslim, veçen teslim, nefsen teslim. Ruhun, fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradaki ifade, bu teslimleri kişiyi kul ettiği, kulluk, ekber kulluk, azim kulluk, ruhun teslimi, veçin teslimi, nefsin teslimi. Ve Allah-u Teala bu kelimenin teslim kelimesi olduğunun ispatını ayetin sonuna koymuş. Diyor ki, eğer buna rağmen onlar yüz çevirirlerse deyin ki, şahit olun ki hiç şüphesiz muhakkak ki biz Allah'a teslim olanlarız. Yani siz Allah'ın sizin peygamberinize yaptırdığı şeyi yapmıyorsunuz. Ey Yahudiler, siz yapmıyorsunuz. Ey Hristiyanlar, siz de yapmıyorsunuz. Çünkü Hazreti Musa'da, Hazreti İsa'da, onlara tabi olanlar da mutlaka Allah'a teslim olmuşlar. Öyleyse olay son derece açık bir şekilde belli. Allah'a teslim olmak. Her halükarda teslim söz konusu. Hala burada başlangıçtaki aramızda eşit olan bir kelimeye gelelim demekle konuyu kesin bir şekilde neticeye ulaştırıyor. Birinci açıklama Allah'a kul olmak şeklinde tecelli ediyor. Allah'a kul oluyoruz. Ne tarzda bir olgu bu acaba? Ne zaman biz ruhumuzu Allah'a teslim edersek kul oluruz Allah'a. Ne zaman fizik vücudumuzu teslim edersek ekber kul, ne zaman nefsimizi teslim edersek azim kul oluruz. Ama üç vücudumuzu teslim etmiş oluruz. Ve bu ayet-i kerime bütün kitap sahiplerine Allah-u Teala'nın açık bir işaretini getiriyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Allah'a teslim olmuşlar. Yani Allah Teala burada diyor ki sahabeye ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onlar size inansa da inanmasa da, onlar Allah'a teslim olsalar da teslim olmasalar da, siz onlara deyin ki biz muhakkak ki sizin peygamberiniz ve ona tabi olanların yaptığını yaptık. Ey Hristiyanlar, sizin peygamberiniz ve ona tabi olanların yaptığını yaptık. Ey Museviler, onlar da ruhlarını da veçlerini de nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Biz de ruhumuzu da veçimizi de nefsimizi de Allah'a teslim ettik. Ve aramızdaki müşterek olması lazım gelen kelimenin mahiyetini gerçekleştirdik. Ayet Ali İmran suresinin 64. ayet-i kerimesi önemli bir gerçeği vurguluyor. Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmak ve bunun bir tek kelimeyle izahı teslim. Allah razı olsun. 65.
ayeti kerimede Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya ehlel kitabi lime tuhaccune fi İbrahim'e ve ma unzilettit tevratü vel incilü illa min badih. Efela takulun. Ey kitap ehli, Hazreti İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat'ta, İncil'de ancak ondan sonra indirildi. Hala akıl etmiyor musunuz? Yani sizin peygamberlerinizin yaşadığı devirden daha evvel yaşamış olan Hazreti İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Diyor Allah Teala. Eğer siz sadece sizin peygamberinize indirilen kitapları biliyorsanız, bu kitaplar söz konusuysa, ondan evvelki devirleri nereden bileceksiniz ki? Siz sadece size indirilen kitapları bilirsiniz. Onları da eğer gizlemezseniz bilirsiniz. Öyleyse siz iki tarafında peygamberinden çok daha evvel yaşayan Hazreti İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat'ta, İncil'de ondan sonra indirildi. Hala akıl etmiyor musunuz? Diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne demek istiyor acaba Allah? Bırakın diyor bu tartışmaları. Siz diyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu dileğin sahibi olduğunuz andan itibaren meseleyi bitirirsiniz diyor Allah Teala. Allah'a teslim olmayı dilediğiniz andan Allah'a kul olmak istikametinde, Allah'a teslim olmak istikametinde yola çıkarsınız. Ve Allah razı olsun 66. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ha entüm ha ulai haceştüm. Fima leküm bihi ilmün felime tuhaccune fima leyse leküm bihi ilm. Vallahu ya'lemu ve entüm la ta'lemun. Allah Teala diyor ki işte siz bunlarsınız. Böyle insanlarsınız. Kendi kitaplarınızın bulunduğu devrelerden evvel yaşamış olan peygamberler hakkında hala tartışırsınız diyor Allah Teala. Allah Teala burada 66. ayet-i kerimede buyuruyor ki hadi bilginiz olan bir şeyler olsa bilginiz olan şeyler hakkında tartışın. Ama niçin sizin için onu bilmek mümkün olmayan şeyler hakkında tartışıyorsunuz? Sizin kitaplarınızda ona dair bir şey yazmadım diyor Allah Teala. Sizin kitaplarınızda ona dair bir şey olmadığı için hetler, siz kendi kitaplarınızdaki şeyi bilirsiniz. Öyleyse o bildiğiniz şeyleri bırakıp da niçin bilmediğiniz şeyler hakkında tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ayet-i kerimeyi böyle bitirmiş Allah Teala. Bu Allah bilir, siz bilmezsiniz sözü size bir ayet hatırlatmalı. Hangi ayet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada diyordu ki

Savaş, onu sevmesiniz de üzerinize yazıldı. Öyle şeyler vardır ki o sizi üzer, siz onu şer zannedersiniz. Oysa ki hayırdır. Öyle şeyler vardır ki onlar sizi sevindirir, siz onlara hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Vallahi ya'lemu ve entüm la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz diyor Allah Teala. Konuyu bağlamış. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Öyleyse Allah Teala'nın burada söylediği şeye dikkat edin. Ne demek istiyor Bakara 216'da? Bir hırsız bir şey çalmış. Hırsız seviniyor. Seviniyor. Hırsıza göre bu bir hayır. Onu sevindiren bir olay. Halbuki derecat kaybediyor. Kur'an'a göre de derecat kaybetmek şer. Hırsız bilmiyor bunun şer olduğunu. Seviniyor. Onu sevindiren olaylarda hayır olduğuna göre bunun hayır olduğunu zannediyor. Malı çalınan da üzülüyor. Ama aslında malı çalındığı için hırsızın kaybettiği dereceler onun amel defterine kazanç hanesine yazılmış. Derecat kazanmış hırsız sayesinde. Yani hayra ulaşmış. Hırsızın ondan o malı çalması hayrı oluşturmuş. Ama o üzülüyor. İşte hayır oluşuyor, kişi üzülüyor. Şer oluşuyor, kişi seviniyor. Öyleyse hırsızınki hayır mı? Hayır, şer. Peki malı çalınanınki? Hayır. Ama malı çalınan üzgün, hayra ulaşmış, diğeri sevinçli ama şerre ulaşmış. Öyleyse Allah haklı mı? Allah bilir, siz bilmezsiniz. Vallahi ya'lemu ve entüm la ta'lemun. Sevgili kardeşlerim, 67. ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana İbrahimu Yahudiyen ve la Nasraniyen. Velakin kana hanifen Müslima ve ma kana minel müşrikin. İbrahim ne Yahudiydi, ne de Hristiyandı. Lakin o Hanif idi. Hanif olarak teslim olmuştu. Hanif dini 3 tane esas üzerine kurulmuştur. 1- Tek Allah'a inanmak. Allah'ın vahdaniyetine, tekliğine inanmak. 2- Allah'a teslim olmak. 3. Böylece sulh ve sükûne ulaşmak. Hem iç aleminde, hem dış aleminde, hem de Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükûne ulaşmak. İslam nedir? 3 esastan kurulmuştur. 1. Tek Allah'a inanmak. 2. Allah'a teslim olmak. 3. Sulh ve sükûne ulaşmak. Öyleyse İslam dini Hanif dinidir. Peki Hristiyan dini nedir? O da Haniftir. Yahudilerin dini nedir? O da Haniftir. Peki bugün yaşayan insanlar, bugün yaşayan insanların hiçbirisi dinlerini yaşamıyor. Ne İslam kesimi, ne Hristiyan kesimi, ne de Yahudi kesimi. Sadece aralarında küçük gruplar Allah'ın bu ayette verilen, Nisa suresi, Ali İmran suresinin 67. ayet-i kerimesinde verilen gerçekleri yaşıyorlar. Çok küçük gruplar. Hazreti Musa'dan başlayarak aralıksız her nesilden sonra gelen nesle intikal etmiş olan
Hazreti Musa'nın yaşadığı hakikatleri yaşayan insanlar hala Yahudilerin içinde yaşıyor. Bu insanlar namaz kılıyorlar. Bu insanlar zikir yapıyorlar. Bu insanlar tek Allah'a inanıyorlar. Bu insanlar ruhlarını, beşlerini ve neslerini Allah'a ulaştırıyorlar. Aralıksız olarak Hazreti Musa'dan bu tarafa el öpe öpe tabi ola ola gelmişler. Nesiller boyunca bugün aynı şeyleri yapıyorlar. Hristiyanların içinde de aynı insanlar Hazreti İsa'dan bu tarafa aralık vermeden aynı şeyleri yaparak gelmişler. Allah'a ruhlarını ve işlerini ve nefslerini teslim ede ede. Ama Hristiyanların arasında da az bir grup. Müslümanlar, Müslümanların arasında da az bir grup. Tek Allah'a inanan, Allah'a ruhunu ve içini ve nefsini teslim eden ve suç ve tükürüne ulaşan insanlar. Üç, dinin de büyük kısmı Allah ile olan ilişkilerini unutmuşlar. Artık din dünyada yaşanmıyor. Ama o küçük gruplar var ya, o küçük gruplar yakın gelecekte kurulacak olan tek dinin, Allah'a teslim olma dininin mimarlarıdır. Kurulacak diyorum, birleşecek olan demek daha doğru. Çünkü yeni bir kuruluş değil bu. İnsanlık tarihi kadar eski. Hazreti Adem Hanif'ti. Hazreti Adem İslam'dı. Hazreti Adem Allah'a ruhunu da ve çini de nefsini de teslim etmişti. Ona tabi olanların hepsi. Hazreti İbrahim ona tabi olanların hepsi. Hazreti Nuh ona tabi olanların hepsi. Hazreti Yakup, Hazreti Lut, Hazreti Musa, Hazreti Davud, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hepsi ve onların hepsine tabi olanlar aynı şeyi yaptılar. Hepsi aynı şeyi yaptılar. Ruhlarını, veçlerini ve neslerini Allah'a teslim ettiler. Hepsi tek Allah'a inandılar. Hepsi sulh ve sükûna ulaştılar. Yani hepsi Hanif'ti. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Yahudi dininin ve Hristiyan dininin müntesipleri aradan geçen yüzyıllar sebebiyle çoğu asıllarını unuttuğu için kendi dinlerinin, onlar dinlerinden çoktan ayrılmışlardı. Allah'a teslim olmayı falan unutmuşlardı. Bugün İslam alemi de onların bundan 14 yıl belki durumları gibi. Artık İslam aleminde ruhun ve çin ve nefsin Allah'a teslimi keyfiyeti tamamen unutulmuş durumda. İnsanların çok küçük kısmı bizler gibi küçük gruplar Kur'an'daki İslam'ı yaşamakla meşguller. Geri kalan büyük kitleler üç dinde de, bütün diğer dinlerde de aynı durumdalar. İnsanların çok büyük bir kısmı Allah'ın cennetine ulaşmak imkanından yoksun olarak yaşıyor. Din zannettikleri şey, hiçbir şekilde onları kurtarması mümkün olmayan, teslimle ilişkisi olmayan bir dizi ibadet çekti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala burada Hazreti İbrahim'in Hanif olduğunu söylemekle kalmıyor. 64. ayet-i kerimede söylediği teslim işlevini Hazreti İbrahim'in gerçekleştirdiğini kesin olarak ifade ediyor. O Allah'a teslim olmuştu. Ne olmuş, ne yapmış? Hanif dininin mensubu olarak Allah'a teslim olmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o da Hanif'ti.
Hazreti Musa da hanifti, Hazreti İsa da hanifti. Hanife adına ne koyarsanız koyun. Allah'a teslim olmanın Arapça adı teslim olmaktır. İslam kelimesi de teslim olan anlamına geliyor. İngilizce'de, başka dinlerde, bütün dinlerde bu kelimenin bir karşılığı vardır. Ve sadece bir tek din vardır. Allah'a teslim olma dini. Adı mı hiç önemli değil. Önemli olan hedeflere ulaşıp ulaşamamak. Önemli olan hedefler, önemli olan ruhun, önemli olan fizik vücudun, önemli olan nefsin Allah'a teslimi ve yaşarken, bu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne kadar peygamber varsa hepsi Adem Aleyhisselam'dan başlayarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gelinceye kadar aynı şeyi yapmışlar. Allah'a teslim olmuşlar. Peygamberlerin olmadığı devrelerde yaşayan Allah'ın resimleri, her ülkedeki Allah'ın resimleri ve onlara tabi olanlar da aynı şeyi yapmışlar. Sevgili kardeşlerim, bu hiç bitmemiş. Bitmesi mümkün mü? Hayır, değil. Kıyamet gününe kadar bu böyle devam edecek. Neden değil? Çünkü her kavimde insanlık tarihi boyunca Allah'ın resulleri, peygamber olmayan resuller hep yaşamışlar. Ve bir resul öldüğü zaman Allah-u Teala yerine ona tabi olanlardan birini resul bahsediyor. Yani her kavimde, her devirde mutlaka resul var olduğuna göre ve bu resul de bir evvelkine mutlaka tabi olduğuna göre başka bir alternatif yok. Bütün resuller kendilerinden evvel gelenlere tabi olanlardır. Bu devirde yaşayan bütün resuller de kendilerinden evvelki resullere tabi olmuşlardır. Öyleyse hiçbir devir yoktur ki aralarında Allah'a ruhunu ve çini ve nefsini teslim etmek üzere tabi olanlar bulunmasın. Mümkün değil. Çünkü Allah Teala diyor ki hiçbir devir olmamıştır ki, hiçbir kabile olmamıştır ki aralarında hidayetçi, aralarında nezir, aralarında resul bulunmasın. Her resul ne zaman tayin edilir? Kendisinden evvelki öldüğü zaman. O da mutlaka tabi olmuştur ki Allah-u Teala'nın risaletine seçilmiştir. Öyleyse her devirde mutlaka resuller olduğuna göre her yeni görevi devralan resul kendisinden evvelkine mutlaka tabi olduğuna göre insanlık tarihi boyunca insanların evvelki Resul'e tabi olmadıkları hiçbir devir yok. Her devirde de o devirde yaşayan Resul'e, o ülkede mutlaka birçok insan tabi olacaktır. İşte bu insanlar ne yazık ki toplumun içinde küçük grupları oluşturabilirler. Büyük gruplar genellikle şeytanın hakimiyeti altındadır. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu hastanelere bir gidin, görün bakalım ne göreceksiniz. Transandantal meditasyon ve yoga insanları sükunete ulaştırmak için ilmi birer vasıta olarak kullanılıyor. Halbuki bu konunun ilmi vasıtası transandantal meditasyon değildir. Transandantal meditasyon bir zikir sahtekarlığıdır. İnsanları huzura ve mutluluğa ulaştıracak olan şey Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek zikir yapmaktır. İnsanlar bu muhteşem olayı
şeytanın insanları unutturma gayreti neticesinde çoğu unutmuş. Ama bütün devirlerde insanların arasında küçük bir grup mutlaka daha evvelki Resul'den aldıkları, bugün yaşamakta olan Resul'e devredilen yetkilerle Allah'a teslim alma yolunu seçen küçük grupları sinesinde hala barındırıyor. Kıyamete kadar da devam edecek. Bütün kavimlerin içinde ve bütün dinlerin içinde bu insanlar hep var olmakta devam edecekler. Allah razı olsun. ...68. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki, İnna evlen nasi bi İbrahim'e lellezine tebe'uhu ve hazan nebiyyü vellezine amenu vallahu veliyyül müminin. Muhakkak ki Hazreti İbrahim'e insanların en yakın olanları elbette onun zamanında kendisine tabi olanlar ile bu peygamber ve aminu olanlardır. Allah müminlerin dostudur. Burada 68. ayet-i kerimede hiç şüphesiz diyor Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e insanların en yakın olanları Hazreti İbrahim zamanında Hazreti İbrahim'e tabi olanlar ile bu peygamber yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve aminu olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, sonra tabi olduktan sonra ruhlarını, tabi olduktan sonra veçlerini, tabi olduktan sonra nefslerini Allah'a teslim olanlardır. Ve Allah-u Teala arkasına ilave ediyor. Allah müminlerin dostudur. Yani bunların arasında tabi olanların mutlak olarak bulunduğu son cümleden anlaşılıyor. Allah mümin olanların dostudur. Ne zaman mümin oluyor insanlar? Mürşide, Resul'e, Nebi'ye, Hidayetçi'ye, Nezir'e tabi oldukları zaman. Tabi oldukları gün kalplerindeki küfür kelimesi alınıyor, kalplerinin içine iman kelimesi yazılıyor ve mümin oluyorlar. Dikkat edin Allah-u Teala burada bu ayette hem amelü kelimesini kullanmış hem de müminin kelimesini kullanmış. Biliyorsunuz ki amelü olmak 5 safa içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda amelüsünüz. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Sonra mürşide ulaşıyorsunuz. İkinci defa amelüsünüz. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. Üçüncü defa ameniyorsunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a kul ediyorsunuz. Dördüncü defa ameniyorsunuz. Sonra nefsinizi Allah'a kul ediyorsunuz. Teslim ediyorsunuz. Her ikisine de kul ediyorsunuz. Aynı manayı ihata ediyor. Beşinci defa ameniyorsunuz. Ama bunlardan birinci ameniyoda henüz mümin değilsiniz. Kalbinize iman yazılmamış. İkinci amenuda aynı zamanda müminsiniz. Üçüncü, dördüncü, beşinci amenu oluşlarda mümin olma standartınız devam ediyor. Ama giderek daha üst seviye cennetlerin sahibi oluyorsunuz. Onun için Allah-u Teala bu ayette hem amenu kelimesini kullanmış, konunun başlangıcını ifade ediyor, hem de mümin kelimesini kullanmış, tabi olduktan sonraki durumu ikincisi ifade ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bütün insanların sonsuz mutluluklara ulaşmasını istiyor.
istediği şey sadece insanların mutluluğu. Şunu görüyoruz. Hazreti İbrahim ne yapmışsa Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da aynı şeyi yapmıştır. Hazreti İbrahim ne yapmışsa Hazreti Musa da Hazreti İsa da aynı şeyi yapmıştır. Hazreti İbrahim ne yapmışsa Hazreti Adem de aynı şeyi yapmıştır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Her şey amili olmakla başlıyor, mümin olmakla devam ediyor ve teslimler bittikten sonra, ruhun ve cin nefsin teslimi bittikten sonra Allah'a bu teslimlerin ötesinde bir teslim için biz müracaat ediyoruz. İrademizi de teslim etmek için. Allah'ın iradesinin bize hakim olmasını istemek için. Kulluğun sonunda kölelik başlar. İşte ruhun ve cin ve nefsin tesliminden sonra Allah'a iradenin teslimiyle o zaman köle oluruz. Allah razı olsun. 69. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Veddet taifetun min ehlil kitabi lev yudullûneküm ve ma yudullûne illa enfisehum ve ma yeşburûn. Kitap ehlinden bir grup sizi delalete düşürmek istedi. Yani hidayetten sonra fıska düşürmek istedi. Bunlar kimler? Kitap ehlinden olanların dalalete düşürmek istedikleri kimler? Sahabe. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olanlar. Tabi olunca hidayet yolundadır onlar. Sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Ama burada bir olgu görüyoruz. Burada Allah'ın yoluna girdikten sonra o yoldan sapmak. Bunu istemiş onlar. Saptırmak istemişler sahabeyi. İşte böyle bir dizayndan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Kitap ehlinden bir grup sizi halâete düşürmek istedi. Yani Allah'a ruhunuzu, beçinizi ve nefsinizi teslimden sizi men etmek istedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmaktan sizi men etmek istedi. Oysa onlar kendilerinin dışında kimseyi dalalete düşüremezler. Kendileri neden dalalette? Mürşide tabi olmadıkları için. Nasıl bugün İslam dininde de insanların %90'dan fazlası mürşide tabi değiller, dalaletteler. Onlar da kendi dinlerinin birisi, bir grup kendi dinlerinin var olmasından itibaren binlerce sene sonra yaşıyor. İkinci grup 600 sene sonra yaşayanlar, en azından 600 yıl geçmiş aradan insanlar dinlerini unutmuşlar İblis'in sayesinde. Bugün 1400 yıl sonra Kur'an'ın içinden İslam alemi de dinlerini unutmuş. Ve Allah'a teslim olmak diye bir şeyin varlığından bile artık insanlar haberdar değiller. Öyleyse Allah-u Teala çok ince bir şekilde durumu bildiriyor burada. Oysa onlar kendilerinin dışında kimseyi dalalete düşüremezler ve farkına varamazlar bunun diyor. Aslında kendilerinin dışında kimseyi dalalete düşüremezler. Yani kendileri dalalettiler diyor Allah-u Teala bu ifadeyle. Kendileri dalalettiler ancak kendilerini dalalete düşürmüşlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimsenin başkaları kendilerinin dalalete düşmesini istiyor diye dalalete düşmesi söz konusu olmaz. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o kişi dalalette
Olamaz böyle bir şey. Standart itibariyle mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi neticede mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır yaşarsa. Yaşaması zaten mutlaka Allah cennetine girecektir. 70. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya ehlel kitabi lime tekfurune bi ayetullahi ve entum teşhedun. Ey kitap ehli, sizler şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ne demek istiyor acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah-u Teala bu kitap ehli de ne demek istiyor Allah-u Teala? Çünkü Tevrat'ta da İncil'de de şeytanın değiştirmelerine rağmen asıllar yok edilememiş şeytan tarafından. Allah-u Teala müsaade etmemiş. Allah'a teslim emri aynen duruyor. Tevrat'ta da duruyor, İncil'de de duruyor. Onun için bugün Tevrat'ta da İncil'de de dinlerini yaşayanlar, yaşamakta olanlar aynı şeyleri söylüyorlar. Dinlerini yaşamakta olanlar Allah'a teslim olmak zaruretinden bahsediyorlar ve Allah'a teslim oluyorlar. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de gerek Hristiyanların içinde gerek Yahudilerin içinde Allah'a teslim olanlar elbette vardı. Ve o tabi olmayanlar onları görüyorlardı. Onların fizik ötesi yaşadıklarının belki de hayranıydılar. Ama onların yaşadıklarını yaşamak istemiyorlardı. Allah-u Teala da hiç kimseyi zorla dinin içine almaz. Kişinin kendi talebinin oluşması lazım. Öyleyse bütün o Allah'ın evliyalarına şahit olduğunuz halde diyor Allah-u Teala, kendi dininizin içinde de, Müslümanların içinde de, üçüncü grubun içinde de bunu yaşayanların var olduğunu gördüğünüz halde bile bile niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz diyor. Yani bugünün bütün yanlışlıkları o devirde de var. Kimlerin arasında? Hristiyanların ve Yahudilerin arasında. Kur'an-ı Kerim daha yeni iniyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta tabi olan sahabe bütün hakikatleri görüyor ve onunla beraber yaşıyorlar. Ama diğerleri, bir tanesi 600 senelik bir kültürün sahibi, ötekisi belki 2000 yıllık bir kültürün sahibi ve zaman içinde iblis o kitapların içine bir sürü hurafeyi katmış durumda. İnsanları adım adım kitaplardan dinlerini öğrenmekten ayırmış, İncil'den ve Tevrat'tan dinlerini öğrenmekten ayırmış, insanların yazmış olduğu başka kitaplardan öğrenmeye sevk etmiş. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi böyle bir dizaynı Kur'an-ı Kerim ortaya koyuyor. Ve o insanlar aralarında Allah'ın evliyalarının yaşadığını gördükleri halde gene de onları o hedefe götürecek olan ayetleri inkar ediyorlar. 71. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Ya ehlen kitabi lime telbisunel hakka bil batılı ve tektumunel hakka ve entüm talimun. Ey kitap ehli, niçin hakkı batıla karıştırıyorsunuz? Ve bildiğiniz halde niçin hakikatleri gizliyorsunuz?
Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki: Onlar Allah indirdiği kitaplarda delilleriyle insanlara ispat ettiği halde Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar ederler. İnkar ederler demiyor, daha ötesini söylüyor. Gizlerler diyor. Yektumun kelimesini kullanıyor. Ketumdan. Allah da onları lanet eder. Lanet edicilerin de hepsi lanet eder diye bitiriyor Allah sözünü. Kur'an'da ve Tevrat'ta ve İncil'de ve Zebur'da her şey açık ve kesin bir şekilde belli olmasına rağmen insanlar özellikle hidayeti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar ediyorlar. Gizliyorlar. Ve Allah Teala burada da aynı şeyi söylüyor. Niçin hakkı batıla karıştırıyorsunuz? Niçin hakikatleri gizliyorsunuz diyor. Her devirde insanların arasında bir takım kişiler mutlaka bunu yapacaklardır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 72. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim ve kâlet taifetün min ehlil kitâbi âminu billezî unzile alellezîne âminu ve çennehâli vekfuru ahirehu leallehum yercûn. Kitap ehlinden bir grup dedi ki, diğerlerine söylüyor: İman edenlere indirilene günün başında, yani sabahleyin, inanın. Onun, o günün sonunda da inkar edin. Umulur ki onlar dinlerinden dönüverirler. Böylece görüyorsunuz ki insanların o büyük kısmı var ya, hakikatlerden haberdar olmayan, Allah'a teslime yanaşmayan insanlar, görüyorsunuz ki bunlar her devirde var. Kur'an-ı Kerim indiği zaman da var, Yahudilerin içinde ve Hristiyanların içinde bu tip insanlar mevcut. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir büyük hakikat dile geliyor. Her devirde dejenerasyon, yozlaşma mutlaka oluşuyor. İblis yemeden, içmeden, uyumadan bütün insanların Allah'ın yolundan ayrılması için elinden gelen her türlü desiseyi, hileyi kullanıyor. İşte o standartlarda olanlar, yani insan ve cin şeytanlar, tağut, insanları Allah'ın yolundan ayırmak için bunları uyduruyorlar. Diyorlar ki arkadaşlarına, siz onlara sabahleyin inanın, akşamda reddedin. Böylece sizin onlara inanmadığınızı görünce belki de kendi inandıklarının yanlış olduğunu düşünürler de kendi dinlerinden sapıverirler diye telkinde bulunuyorlar. 73. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim ve la tu'minu illa limen tebi'a dineküm kul innel hüda hüdallah en yuta ehadun misle ma utitum ev yuhaccüküm inde rabbeküm kul innel fadla bi yedillahi yutihi men yeşâ'yı vallahu vasîn alîm. Ve Allah Teala diyor ki sahabeye: ve sizin dininize tabi olandan başka kimseye inanmayın.
Deyin ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kul innel hüda hüdallah. De ki inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Yani insanın ruhunun ölümden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Size verilenin bir benzerinin, yani size, sizin peygamberinize nasıl Tevrat verilmişse, ey Yahudiler, sizin peygamberinize nasıl İncil verilmişse, ey Hristiyanlar, bu devrin peygamberine de Kur'an-ı Kerim veriliyor. Bu size verilenin, sizin peygamberinize verilenin bir benzerinin başka birine, bu devrin peygamberine verilmesi sebebiyle mi böylesiniz? Veya Rabbinizin katında tartışacakları için mi? De ki, hiç şüphesiz fazl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah vasiyün alimdir. Fazl Allah'ın elindedir. Ne demek bu? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu işitir, bilir ve görür. Görürse ne yapar Allah Teala? Görürse o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlar. O kişiye 10 tane ihsan verip onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Mürşidine ulaşınca o kişi nefs tezkiyesine başlar. İşte o zaman Allah Teala o kişinin zikir yapması sebebiyle ona rahmetiyle fazlını göndermeye başlar. Öyleyse fazl Allah'ın elindedir diyor. Neden? Çünkü herkese vermez. Sadece rahim esmasını kullandığı insanlar için geçerlidir. Allah'ın elinde olan bu fazl sadece o insanlara verilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mürşidine ulaştırır. Mürşidine ulaşan bu insan nefs tezkiyesine başladığı zaman, zikretmeye başladığı zaman rahmeti, fazlı ve salavatı Allah o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine mutlaka gönderecektir. İşte böyle bir sonuç söz konusu insanlar için. Öyleyse bu sonuca dikkatle bakın. Burada Allah-u Teala'nın bir güzelliği var. Rahmeti ve fazlı bir ayrı dizayn içinde Allah-u Teala işaret ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu ona rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Kişi mürşidine ulaştıktan sonra Allah'ın ona gönderdiği rahmet ve fazl, Allah'ın elinde olan fazl artık o kişiye verilmeye başlanmıştır. Kime? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse fazlın onun iç dünyasına hiçbir faydası olmaz. Çünkü fazl o kişinin içine hiçbir şekilde giremez. Göğsünden kalbine yol açılmamıştır kişinin bir. Kişinin kalbi mühürlüdür. İki. O kişi sabahtan akşama kadar zikir yapsa, 24 saat zikir yapsa kalbine bir damla nur girmesi mümkün değildir. Allah'ın elinde olan fazl o kişiye gönderilmez. Çünkü o kişi ona ehil değildir. Bismillahirrahmanirrahim. 74. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Yahassu bi rahmetihi men yeşâ. Vallahi zül fazlül azîm. Rahmetini dilediğine tahsis eder diyor Allah-u Teala. Allah zül fazlül azîmdir. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Dikkat edin. Kim ehilse ona tahsis eder. Ona tahsis etmeyi diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler ve rahmetini ona tahsis eder. Rahim esması o kişi için geçerlidir. Dilek dileğe karşı. Ki
Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah da ona rahmetini ulaştırmayı diliyor. Fazla gelince Allah-u Teala

Hatta hiçbir zaman Allah-u Teala ona fazıl göndermeyecektir. Onu asla mürşidine ulaştırmayacaktır. Kişi ancak dilediği mürşide gidip teslim olduğunu zannedebilir. Ama esas standartlarda hiçbir zaman teslim olamaz. Öyleyse kişiye mürşidi tahsis eden kim? Allah. Ona ehil kıldığı için onu, 10 tane o kişiye ihsan verdiği için Allah o kişiyi nimetine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidi o kişiye tahsis etmiştir. Ve bununla paralel olarak rahmet fazlını da o kişiye, rahmetini de o kişiye tahsis edecektir. Yani kim Allah'a ulaşmayı bilerse ona Allah Teala rahmetini tahsis eder. Fazlını da elinde tutar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes fazla ulaşır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Rahim esmasıyla tecelliye muhatap olur. Böylece rahmeti Allah'ı dileyene Allah da rahmet vermeyi aynı anda diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala rahmetini ona tahsis eder. Öyleyse fazl için Allah Teala fazlını dilediğine verir ama rahmetini dilediğine tahsis eder diyor Allah Teala. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse dileğin karşısında Allah'ın da dileği vardır. Ona rahmet tahsis edilir. Kim mürşidine ulaşırsa onun karşılığında Allah'ın fazlı tahsis etmesi, vermesi söz konusudur. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın neticeleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bu güzellik burada sona eriyor. Sizlere Allah'tan bahsetmenin o müstesna güzelliğini bir saat boyunca yaşatmayı Allah Teala bizlere nasip kıldığı için ona huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu hamd ve şükür gününde bir defa daha hamd ve şükrederiz Allah Teala'ya ki bize bütün bu güzellikleri yaşattı. El Fatiha ve as salavat Allah'a salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Öyleyse hadi gelin hep beraber her şeyden kaçalım. Sadece biz bize olalım. Sanki etrafımızda hiç kimse yaşamıyormuş gibi

hiç kimseden bahsetmeden sadece Allah'tan, bizlerden ve mutluluktan bahsetmek üzere. Hı? Hadi gelin. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Ne böyle bir şeydir mutluluk? Mutluluk dediğimiz nedir ki? Evvela bunun tanımıyla başlayalım. Ha? Mutluluk, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu olarak iki grupta mütalaa ediliyor, biliyorsunuz. Birinci grupta cennet saadeti var. Elde etmesi mi? Düşünemeyeceğiniz kadar kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti. Dilediniz mi? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutlaka Allah'ın cennetindesiniz. Kıyametten sonra gideceğiniz yer mutlak olarak cennettir. Evet, sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz, birinci kat cennet mutlaka sizin. Dilediğiniz anda cenneti hak ettiniz. Allah size 10 tane ihsan verecek. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennette sizin. Tabi olur muyum ki diyemezsiniz. Size mürşit sevgisini Allah verecek. Mutlaka tabi olacaksınız. Eğer Allah'a ulaşmayı denemişseniz ne namaz kılmamanız mümkündür, ne oruç tutup da açlık hissetmeniz mümkündür, ne zekat vermemeniz mümkündür, ne de herhangi bir ibadeti yapmamanız mümkündür. Öyleyse ait olduğunuz yere dikkatle bakın. Eğer Allah-u Teala'nın size verdiği mürşit sevgisiyle mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, ki yapacağınız şey sadece bu kadar tabi olmak, bu sefer de Allah-u Teala size 10 tane nimet verecek. Bu 10 tane nimetle ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde hidayet üzere olacak. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız ve Allah'ın evliyası olacaksınız. Mutlaka olacaksınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ve Allah-u Teala size 4-5 aylık, 6 aylık bir hayat vermişse, mutlaka Allah'ın evliyası olacaksınız. Asıl ifadesiyle siz olmayacaksınız. Allah sizi oralara otomatik olarak ulaştıracak. Sizin iradenizi hiç sormadan, çünkü iradi tercihinizi başlangıçta yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Cennet saadetini elde etmek için gerekli adımı, olmazsa olmaz adımı attınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bunun manası mutlaka üçüncü kat cennet, mutlaka üçüncü kat cennete ulaşırken nefsinizin, kalbinin yarısından daha fazlası afetlerken, şeytanın emrindeyken hasletler, faziletler olacak, Allah'ın emrinde olacak. Bu %51 dünya saadeti demektir. Öyleyse bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın ihsanı 10, nimeti 10 ve sizi evliya yapıyor. Üçüncü kat cenneti de dünya saadetinin %51'inde garanti ediyor. Bir dilek mükafatı sonsuz bir cennet hayatı, en az üçüncü kat cennet. Daha ötesi, yolunuza devam ederseniz fizik vücudunu teslim ettiğinizde dördüncü kat cennet, dünya saadetinin %91'i. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetinin %100'ü, beşinci kat cennet. İrşada ulaştığınız zaman altıncı kat cennet, yine dünya saadetinin %100'ü. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, ki bu otomatik bir işlerdir, yedinci kat cennet, yine dünya saadetinin %100'ü, yaşat makamının sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar güzel, öyle değil mi? Yoksa değil mi? Söyleyin bana. Her şey çok mu güzel,
Yoksa bana mı öyle görünüyor? Sevgili kardeşlerim, biz güzelliği yaşamak üzere buradayız. Ben şu anda sizinle beraberim. Nerede olursanız olun. Ya bilgisayardan ya da televizyondan şu anda beni hem görüyorsunuz hem sesimi işitiyorsunuz. Öyleyse oradayım. Öyle olmasaydı da orada olacaktım. Ne demek istediğimi anladınız. Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse demek ki cennet sadece dediğimiz şey bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi cennet saadetini garanti ettiniz. Öyleyse bunu geçelim. Sevgili kardeşlerim, bugün başkalarından hiç bahsetmeyeceğim. Bugün siz varsınız, biz varız. Ve Allah var. Sadece bu üçlü söz konusu. Dışarıdakiler hayır. Bugünkü bu güzel sohbeti hiç kimse bozamaz. Başkalarıyla bugün dertlenmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Bugün sevinçli olacağız. Bugün mutluluktan bahsedeceğiz. Bugün bütün güzellikleri birlikte yaşayacağız. Öyleyse cennet saati dediğimiz konuyu kenara kaldırdık. Hepiniz cennetin sahibisiniz. Bir tek dileğimiz bunun için kafi. Yüce Allah'ım, daha kolay ne yapsın ki? Bir tek dileğin karşılığında herkesi cennetine kabul etmek. Yüceliği görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevgiyi görebiliyor musunuz? Kim olursanız olun, cennetin sahibisiniz. Neymiş? Bir dileğiniz varmış. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Hadi şimdi gelin, gidelim dünya saadetini de bir görelim. Dünya gözüyle dünya saadetini de bir beraberce görelim ha. Neden bahsediyorum? Dünya saadetinden bahsediyorum. Öyleyse nedir dünya saadeti? Dünya saadeti, o mutluluğu tam yaşadığınız zaman üç açıdan da tamamiyet ister. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir. Dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İki. Allah ile olan ilişkilerinizde, hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde mutlu olacaksınız. Üç. Bu mutluluğunuz kesintisiz olacak. Dört. Bu mutluluğunuz bir sulh ve sükun halini ifade edecek. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Yani nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Başka insanlarla kavganızın bitmesi. Onlar mı? Onlar varsın kavga etsinler. Siz etmiyorsunuz. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun, hangi ilişkilerde? Allah'ın emirlerinde bütün emirleri gerçekleştiriyorsunuz. Öyleyse gerçekleştirmediğiniz bir nokta geriye kalmadığı için emirler cephesinde sulh ve sükun. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Yasaklar cephesinde sulh ve sükun. Bu üçüncüsü şeytana karşı verilen savaşın galibiyetini ifade eder. Şeytan artık size hiçbir şey yapamaz. Nefsinizin afetleri artık mevcut değildir. Şeytanın tesir edebileceği en ufak bir saha nefsinizin kalbinde mevcut değildir. O zaman
Allah'ın emirlerinde de, nehilerinde de bir sulh ve sükun hali, kesintisiz bir mutluluk. İşte bu kadar. O zaman siz mutlu bir insan olacaksınız. Dört başı mamur bir mutluluğu yaşayacaksınız. Her zaman Allah'ın ülkesinde olacaksınız. Hiçbir zaman sıfır noktasının altına indirmeyecek Allah sizi oraya ulaştığınız zaman. Dertleriniz mi var? Problemleriniz mi var? Allah'ın size verdiği nimetlere bakın sevgili kardeşlerim. Biz varız. Hayattayız. Sizin için yaşıyoruz. Her zaman bize müracaat edebilirsiniz. Sakın telefonlara cevap verilmiyor diye kendinizi üzmeyin. Biz muhakkak ki o sırada orada yokuz. Sevgili kardeşlerim, sırası gelmişken size şunu söyleyeyim. Bizim yaptığımız yayınlar, uydu yayınları live olanlar, yani canlı yayın olanlar hepsi evvelden hazırlanır. Cuma günü yayınlanacak olan yayını perşembeden hazırlarız. Cumartesi günü yayınlanacak olan yayını cumadan hazırlarız. Pazar günü yayınlanacak olan yayını cumartesiden hazırlarız. Ondan sonra da hem o günlerde hem de pazar gününde yaptığımız çalışmayla bir haftalık programı tamamlarız. Neden canlı yayın diyoruz atlarına? Çünkü kesintisiz bir yayın oluyor. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü teknik arızalar nedeniyle canlı yayınlardaki kesintiyi vücuda getirmek istemiyoruz. Size tamamlanmış, kesintisiz bir yayın vermek istiyoruz. Ve çalışmamız sizin için gece gündüz, bazen gecenin ikisinde evimize dönebiliyoruz. O zaman telefonlarınıza cevap vermek imkanının sahibi olamıyoruz. Bundan yılmamalısınız. Ertesi gün eğer bizimle bir işiniz varsa bize ulaşacaksınız. Öyleyse canlı yayınlar o gün yayınlanan yayınlar değildir. Kesintisizdir. Dua taleplerinizi ihata eder ama cuma günü yayınlanacak yayın için perşembeden müracaatınız gerekir ve o akşam yaptığınız talebi cuma günü alırsınız bizim duamızı. Öyleyse bunu dikkate alarak yayınlarımızı seyredin. Hepsi canlı yayındır. Hangi açıdan canlı yayındır? Başından sonuna kadar kesintisiz olarak dinleyeceğiniz için. Yoksa burada teknik bir arıza olduğu zaman biz yayını durdurmuşuzdur, düzeltmişizdir, yeniden kaldığımız yerden devam etmişizdir. Bazen iki defa, üç defa kesilme oluyor. Ama o kesintiyi kesintisizmiş gibi bir görüntü altında sizlere sunmak için özel gayretler gösteriyoruz sevgili kardeşlerim. Yani falanca anda telefon arızası. Hayır, böyle şey yok artık. Telefon arızası varsa biz o yayını filme çekerken, kasete çekerken biz onu karşılıyoruz ve oradan sonraki yayını birleştirip devam ediyoruz. Öyleyse kesintisiz yayınlar sunabilmek için size böyle bir yol izliyoruz. Bunun bize bir büyük faydası daha oluyor. Serbest zaman aralıklarımızı sizinle uygun olmayan saatlerde de kullanabiliyoruz. Yani biliyorsunuz ki size yaptığımız yayınlar, bizden gelen yayınlar Türkiye saatiyle 7-8-9 arası. 7'den 8'e, 8'den 9'a, 9'dan 10'a 3 saatlik bir yayın. Başka günlerde de 2 saatlik bir yayın
Öyleyse dört gün üç saatlik, üç günde ikişer saatlik yayınlar. Bu yayınlar da mutluluğumuzun bir parçası, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şu anda ben sizin için varım. Bunun ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu bir anlatabilsem, herkes için yaşamanın güzelliğini, hayatımı sizlere hasrettiğimi ve sizlerin yaşadığınız mutluluğun bizim için çok büyük bir manası olduğunu bir anlatabilsem, birçok şey var ki anlatılamaz ki, kelimelere sığmaz ki. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok sevdiğimi bilmenizi isterim. İşte böyle olaylar. Öyleyse size kesintisiz bir yayın verebilmek için ve zamanın orada size hitap edeceğimiz devrenin dışına taşmasını, bizim için kullanılabilir alanların hepsini kullanabilmeyi hedef ittihaz ederek bu yolda bir yayını sürdürüyoruz. Bunu hepinizin bilmesinde fayda gördük. Sualleriniz varsa zaten sualleriniz bize gelmiştir. Onların cevabı verilmektedir. Öyleyse yayın arasında bir kesintiye, teknik arızaya meydan vermemeliyiz diye düşünüyorum. Biz de zamanın her parçasını değerlendirebilmeyi düşünüyorum. Böyle bir dizaynda size her gün hizmet edebilmenin, ulaşabilmenin, sizlerle kalplerimizi birleştirebilmenin mutluluğunu, huzurunu, sürurunu yaşıyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evet, nerede kalmıştık? Mutluluk. Şimdi dünya mutluluğundan bahsedelim biraz bakalım. Hep sokakları hatırlayın. Hani bizimle tanışmadan evvel, aramıza katılmadan evvel aynı sokaktan hep geçerdiniz de orada çiçekler olduğunu, ağaçlar olduğunu, masmavi bir gök olduğunu, beyaz bulutlar olduğunu, kuşların öttüğünü fark etmezdiniz bile. Dünyanın dertlerine öyle bir dalmıştınız ki o dertler sizi Allah'ın sizin için verdiği güzellikleri görmekten men ediyordu. Şimdi de öyle misiniz yoksa? Yoksa ben nasıl olmuş da bu sokaktan geçerken bu ağaçları, bu baharda tomurcuk açmış ağaçları, yaprak açmış ağaçları, her renkten oluşan çiçekleri acaba nasıl görmemişim? Bu kadar güzellikler varken gözlerim kapalı nasıl buradan geçmişim? İşte bunu düşünmelisiniz. Demek ki her şey eskisi gibi. Ama siz bakmasını bilmiyordunuz. Allah ile bir ilişkiniz yoktu. İlişkiniz başkalarıylaydı. Onların bıraktığı tortular sizi hep mutsuz kılıyordu. Ama şimdi sadece bakmıyorsunuz. Şimdi görüyorsunuz. Gök mavisini görüyorsunuz. Deniz mavisini görüyorsunuz. Bakıyorsunuz ki hayır, aynı değil. Sevgili kardeşlerim, bir ormana gitseniz her taraf yeşil ağaçlar, yüzlerce ton yeşil göreceksiniz. Aynı cins ağaçlarda da ayrı ayrı yeşiller göreceksiniz. Allah'ın ihtişamına hayran kalacaksınız. Öyleyse insanlar, hadi bakalım şimdi girelim konumuza. Neden mutsuz? Aranızda şu anda biliyorum ki beni dinleyen, belki aramıza katılmamış olan mutsuz insanlar var. Onlara soruyorum. Neden mutsuzsunuz biliyor musunuz? Hadi ben söyleyeyim. Başkaları sebebiyle, bugün konumuz neydi? Başkalarını devreden çıkarmak.
başkalarının sizin üzerinizde bıraktığı tesiri, tasavvuf size nasıl yok edeceğinizi öğretir. Her zaman başkalarıyla ilişki içindesiniz. Ah, sırrı bir bilseniz, siz onlara en güzel davranışlarda bulunmayı becerebildiğiniz zaman onlardan da size en güzel davranışlar gelecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. En güzel davranışlar. O zaman başkaları üzerinizde bir tortu bırakamayacak. Onların falanca gün size yaptığı falanca hareket veya söz, hayır, size batmayacak. Şimdi dünya mutluluğunun temel kanununa beraberce bakalım. Siz varsınız sevgili kardeşlerim. Başka insanlar var. Sizin dışınızdaki herkes. İki oldu. Bir, siz varsınız. İki, etrafınızdaki herkes. Sizin dışınızdaki herkes. Üç, Allah var. Şimdi sizinle başka insanlar arasında Allah'ın bir bileşik kaplar kanunu var. Hani bir bileşik kaplar sisteminde kaplardan birisine su koyduğunuz zaman suyun seviyesiyle ikinci kaptaki su seviyesi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka aynı seviye olur. Eşit olur. İşte tıpkı bunun gibi sizden etrafınızdaki insanlara nasıl bir davranış biçimi ulaşırsa onlardan da size aynı tarzda bir davranış biçimi mutlaka geri tepar. Seviye hiç değişmez. Verdiğinizi aynen geriye alırsınız. Ama toplumun A ferdine siz bir yanlış davranışta bulundunuz, B ferdinden bunun cevabını alırsınız. Size aynen iade edilir. Ama ben ona hiçbir şey yapmamıştım ki diye düşünürsünüz. Tabii öyledir. Ama ne yazık ki kanun geçerlidir. A'ya yaptığınızın bedelini B'den geri alırsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer hal böyleyse o zaman neden mutsuzsunuz? Başkalarının size yaptığı bir kötü davranış sebebiyle. Peki onun sebebi siz değilsiniz. Daha evvel sizin başkalarına yaptığınız bir kötü davranışın cevabını almadınız mı oradan? Bir düşünün. Bileşik kaplar kanununun toplum hayatında aynen geçerli olduğunu göreceksiniz. İşte bundan 14 asır evvel sahabe bu büyük sırrı biliyorlardı. Ve hepsi başkalarına en büyük hizmetleri etmek için yaşıyorlardı. Ve onların hedefi biz onlara iyilik yapalım da onlardan da bize iyilik gelsin değil. Sadece birincisi vardı. Biz başkalarına hizmet için yaratılmışız. Öyleyse bunun gereğini yaparız. Yapıyorlardı. Ama karşılığı da tamamen geri dönüyordu. Herkes birbirine vericiydi. Herkes başkalarına hizmet etmek için vardı. Ve böylece bir güzelliği yaşıyorlardı. Herkes başkalarından en güzel muameleyi görmek hazzının sahibiydi. Çünkü herkes başkalarına en güzel davranışları sergiliyordu. Şimdi sevgili kardeşlerim, kendinize dikkatle bakın, ibretle bakın. Herhangi bir konuda bir kardeşimiz diyelim ki sizde bir eksiklik gördü ve size söyledi. Sizin çoğunuz hala bunu
yapılmaması lazım gelen bir şey olarak değerlendiriyor ve hemen müdafaya geçiyor. Evet ama ben şöyle şöyle şöyle olduğu için böyle yaptım. Gerçekten ben ona bu kötü sözü söyledim. Belki onun kalbini kırdım ama o da bana vaktiyle böyle böyle yapmıştı. Sevgili kardeşlerim, ondan bir evvel de gene sizin ona yaptığınız bir kötü davranış var veya bir başkasına yaptığınız bir kötü davranış var. Öyleyse hadi gelin birbirimize söz verelim. Bizden başkalarına ulaşan bütün davranışlar sadece etrafımızdaki mutlu edecek olan davranışlar olsun. Hatalarımız olacak sevgili kardeşlerim. Olmaması mümkün değil. Daha daimi zikirde değilsiniz. Elbette yanlış davranışlarınız olacak. Ama onların olmaması konusunda çalışırsanız, kendinizi en güzele angaje edebilirseniz, yani ben bugün sabahtan akşama kadar başkalarına hizmet için yaşayacağım. Hep arayacağım etrafımda kim var? Heh, falancanın şuna ihtiyacı var. Hemen gidip şunu temin edeyim. Onu mutlu edeyim. Onu sağladınız, bir başkası gelecek kapınıza. Ha, falancanın da şöyle şöyle bir şeylerle bir ilişkisi vardı. Hemen gideyim, onu sağlayayım. Onu mutlu olması için bir sebep olayım. Sevgili kardeşlerim, ne zaman kendinizi düşünmekten vazgeçerseniz, bunun manası o zaman başkaları için yaşamış olursunuz. O zaman mutluluğu yaşayacaksınız. O zaman güneşin parlak olduğunu göreceksiniz. O zaman gökyüzünün mavisine hayran olacaksınız. Hele beyaz bulutlarla birlikteyse. O zaman kuşların sesini duyacaksınız. Ne güzel melodiler yaratmış Allah-u Teala diyeceksiniz. O zaman Osmanlı müziğine hayran olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki nasıl anlatabileceğimi bilemiyorum. Ama şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki sevgili kardeşlerim. Eğer ben buradan dünyanın bir ucundan size bu yayını yapabiliyorsam benden mutlu kim olabilir ki? Milyonlarca insana buradan görüntüm ve sesim ulaşıyor. Öyleyse bizi büyük bir zevkle dinleyenler olabilir. Bizden nefret edenler olabilir. Bu bizi hiç alakadar etmez. Hele bugün başkaları konumuzun tamamının dışında. Ama bu büyük bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Şimdi düşünün, her biriniz kendi evinizdesiniz ama başka kardeşleriniz de kendi evlerinde ve biz sizlerle de onlarla da beraberiz. Hepinizle. Allah-u Teala'nın bu büyük lütfu asırlardan beri söylenmekte. Bir gün o gelecek ve hepinize birden seslenecek. Sesi göklerden gelecek. Öyle değil mi? İşte tekniğin mucizesi. Teknik bunu gerçekleştirmiş durumda. Uydudan sizin televizyonunuza, sizin televizyonunuzdan size. Ve öbür taraftan bilgisayardan internet vasıtasıyla gene bütün dünyaya. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın büyük bir lütfuyla karşı karşıyayız. Bunun bile bu televizyon camında veya bilgisayar ekranında bizi görebilmeniz, sesimizi duyabilmeniz neden mutluluğunuzun bir parçası olmasın ki? Düşünün, size Allah'ın mutluluk kanunlarını söylüyoruz. Tatbik ettiğiniz zaman mutlaka başardığınızı görüyorsunuz. Ama şeytan sizi yeniden kontrol altına alıyor. Yeniden hatalar işliyorsunuz. Olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, bir gün
daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman hayır. O zaman siz başkalarına kötü davranamazsınız. Çünkü artık nefsiniz yok. Size tesir eden iblis, şeytan yok. Sizi başkalarının kalbini kıracak davranışlara itebilecek olan bir güç mevcut değil. Tam aksine nefsiniz de bütün afetlerden kurtulup hasletlerle dolmuş, faziletlerle dolmuş. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasakları asla işlemeyen bir hüviyette olarak size verildi. Buna karşılık nefsiniz, Allah ne emrettiyse onu yapmıyordu, yasak ettiği fiilleri de işliyordu. Ama daim zikre ulaştığınız zaman nefsiniz de faziletlerle dolacak, hasletlerin eş değeri ve nefsiniz de %100 Allah neyi emretmişse onu yapacak, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyecek. Ne oldu? Olan şey çok açık. Siz mutlu oldunuz. Ruhunuz da, nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandı. Allah'ın baş emri, başkalarının kalbini kırmayın. Sakın yapmayın kardeşlerim. Başkalarının kalbini kırmayın. Her güzel davranışınız bir güzellikle cevaplanacaksa, her kötü davranışınız bir kötülüğü davet edecekse, yani güzel davranışınız güzeli satın alacaksa, çirkin davranışınız çirkini satın alacaksa ve bu mukadderse, mutlaka size ulaşacaksa, o zaman neden çirkin satıp çirkin alasınız? Güzel satıp güzel alın. Güzel davranış, onun karşılığında size ulaşan güzel davranışlar. Başkalarına mutluluk veren davranışınız, başkalarından size geri dönen, sizi mutlu edecek davranışlar. Tabiatıyla devamlı kardeşlerimizden e-mail alıyoruz, telefon alıyoruz ve şunu görüyoruz. Bu sözlerimiz sevgili kardeşlerim genellikle bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyor. Ya da bunları kaideler olarak kabul ediyorsunuz ama tatbikata gelince daha ilk olayda şeytan sizi kontrolü altına alıyor ve başkalarına ters davranışlarda bulunabiliyorsunuz. Birbirinize kırılıyorsunuz, küsüyorsunuz, birbirinizin kalbini kırıyorsunuz. Olur mu böyle, olur mu sevgili kardeşlerim? Davranış biçimlerinizi ona göre tanzim etmeye çalışın. Bunca yıldır size bu güzellikleri mal etmeye çalışıyoruz. Gayretlerimizin semere verdiğini görmek bizi çok mutlu edecek, bunu bilmenizi istiyorum. Bana onları ulaştırın. Hangi kardeşimizin kalbini kazandınız? Hangi kardeşimize hangi güzelliği yaptınız? Hangi kardeşimiz sizin yaptığınız, ona yaptığınız bir davranışla mutluluğu yaşadı? Şu anda bakın bakalım. Bugün şu saate kadar olan geçen zaman devresinde siz başkaları için ne yaptınız? Kaç kişinin kalbini kazandınız? Kaç kişinin kalbini kırdınız? Eğer kalbini kırdınızsa bir sualiniz var. Ne uğruna? Hem sizin mutsuzluğunuz, hem onun mutsuzluğu ne uğruna sevgili kardeşlerim? Güzeli satıp güzeli almak varken Allah-u Teala buna alışveriş diyor. Siz bir güzel davranışta bulunacaksınız, güzeli sattınız.
ondan, karşınızdakinden size bir güzel davranış geri gelecek, güzeli satın aldınız. Hep aynı standart sevgili kardeşlerim. Pozitife mukabil pozitifin geri dönüşü, negatife mukabil negatifin geri dönüşü. Öyleyse siz, size derecat kazandıran bir davranışla karşınızdakine bir davranışta bulunduğunuz zaman oradan da size geri dönen ona derecat kazandıran bir davranış olur. Allah'ın ülkesinde yaşarsınız ikiniz de. Öyleyse hepinize şunu söylüyorum. Hem siz mutlu olun hem de başkalarını mutlu edin. Sizin mutlu olabilmeniz başkalarına verebileceğiniz mutlulukla orantılıdır. Ama bu size iki şey sağlar. Bir, siz başkasına mutluluk verirken kendiniz de mutlaka mutlu olursunuz. İki, oradan gelecek olan cevap pozitiftir. Sizi bir defa daha mutlu edecektir. Acaba farkı anlatabildim mi? Bir, başkasına kötü davrandınız. Zaten üzülürsünüz. Hep bize başkalarının sizlere yaptığı yanlış davranışları anlatıyorsunuz. Bu hep olacaktır. Marifet, onların size ulaştırdığı negatif davranışa, sizi üzen davranışa pozitif bir cevap verebilmek. O zaman olayı orada durdurursunuz. Devamı gelmez. Ve siz sadece mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer böyleyse o zaman neden aksini yapmakta ısrar ediyorsunuz? Şeytanın sizi nasıl kullandığını görmüyor musunuz? Allah'ın dileği nedir? Sizi mutlu kılmak. Allah'ın sizden dileği nedir? Sizin başkalarını mutlu etmeniz. Peki şeytanın dileği nedir? Sizi mutsuz kılmak. Sizin başkalarına olan davranışlarınızın negatif olması. İblis, şeytan, herkesi birbirine düşman etmeye çalışıyor. Ve böyle yaparsa ne olur? Herkes birbirinin düşmanı olduğunda her an insanlar birbirini didik didik didikleyecektir. Ve herkes birbirini ısıracaktır. Herkes birbirine kötü davranışlarda bulunacaktır. Manası şeytanın ekmeğine yağ sürmek sevgili kardeşlerim. İster misiniz? İstemezsiniz biliyorum. Ama istemediğiniz halde bunu yapmakta olduğunuzu hala görmeyecek misiniz? Ne zaman sizlerden bugün sabahtan akşama kadar şuna da şuna da şuna da hamdolsun ki ben şunları yaptım diyebilen e-mailler almaya başlayacağım. Ne zaman kendinizi başkalarına adayacaksınız sevgili kardeşlerim? Yapamayacağınızı mı zannediyorsunuz? Onunla donatıldınız. Tasavvufa, İslam'a adım attığınızdan bu tarafa sizi onunla mücehiz kıldık. Sadece tatbikatınız kaldı geriye. Tatbikata başlayıp da mutlulukları ard arda yaşamaya başlarsanız o zaman doğruları yakalamış olacaksınız. O zaman bir daha bırakmamanızı dileriz. Ama şu anda büyük bir çoğunluğunuz büyük hataların içindesiniz. Nefsiniz sizin ona en hakim olmanız lazım gelen zamanda size hakim oluyor. Tamam. Nefslerinizde afetler var. Tamam. Ama şu anda bu toplumun büyük çoğunluğu Allah'ın evliyasıdır. Yani nefsinin kalbindeki afetler yarıdan mutlaka aşağıya düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, aramıza katıldığından itibaren 6 aydan fazla zaman geçen herkes
Allah'ın evliyası olmuştur diye düşünüyorum. Görevlerini yapmayanlar bu konunun dışında. Neden? Çünkü onlar tasavvufu yaşamıyorlar. Böyle olan kardeşlerimiz için bizim tavsiyemiz hemen bir defa daha tövbe tazelesinler. Ve yeniden denesinler kendilerini. Allah'ın emirlerini yapmak konusunda iç dünyalarından onlara bir şeyler geliyor mu? Yapmaları gerektiğine dair bir şeyler geliyor mu? Eğer geliyorsa öyle olsunlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda ben biliyorum ki çoğunluğu evliya olan bir topluma hitap ediyorum. Bu beni muhteşem bir mutluluğa ulaştırıyor. Allah'ın ihtişamını görüyorum sevgili kardeşlerim. Bu bir doyulmaz güzellik. Sevgili kardeşlerim, çok şeyler yaşadık. Ama her geçen gün daha çoğunuza yardım etmeyi, Allah yolunda hizmet etmeyi Allah nasip etti. Bazılarınızdan çok güzel şeyler alıyorum, işaretler alıyorum sevgili kardeşlerim. Bunların sayısınız azınlıkta. Ama çok geçmeyecek diye düşünüyorum. Bana başkalarıyla yaşadığınız güzellikleri anlatan mektuplarınızın, e-maillerinizin, telefonlarınızın gelmesi artık yavaş yavaş gelişmeye başlayacak diye düşünüyorum. Ulaşan e-maillerin çoğunda başkalarının size karşı yaptığı yanlışlıkları söylüyorsunuz. Hataları söylüyorsunuz. Sizi üzen davranışları söylüyorsunuz. Ama o davranışlara neden muhatap olduğunuzu henüz söylemiyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Ben ona hatırladım ki vaktiyle şöyle davranmıştım. Onu üzmüştüm. Bu sebeple de o kardeşimiz bugün bana ters bir davranışta bulundu. Bu civanmertliği gösterebilmelisiniz sevgili kardeşlerim. Böyle başlarsanız kısa süre sonra falancaya da şu güzel davranışta bulundum. Falancaya da bu güzel davranışta bulundum. Hepsi benim onlara karşı olan davranışlarımdan mutlu. Hele bize böyle yazdığınız zaman, telefonda böyle ulaştığınız zaman, o kardeşimizden de, yani sizin o güzel davranışı gösterdiğiniz kardeşimizden de bize falanca, yani birinci kardeşimiz bana böyle böyle bir güzel davranışta bulundu ama ben de onu cevapsız bırakmadım, ben de onu mutlu edecek olan şunları yaptım diyebileceksiniz. Bu günlere doğru yaklaşıyoruz sevgili kardeşlerim. 21. asrın sahabeleri olacaksınız. Ne var ki sevgili kardeşlerim, güzellikten başka Allah'ın başkalarını mutlu kıl emrinin dışında ne var ki? Mutluluk verecek, mutluluk alacaksınız. Veya tersini tercih edeceksiniz. İblis sizi planlarında kullanacak, başkalarını hep rahatsız edici şeyler yapacaksınız. Onlardan da rahatsız edici cevaplar alacaksınız. Mutsuz olacaksınız. Ve mutsuzluğunuzun sebebini hep başkalarına yükleyeceksiniz. Yanlış. Yanlış sevgili kardeşlerim. Mutsuzluğunuzun sebebi başkaları değildir. Mutsuzluğunuzun sebebi sizsiniz. Sadece siz. Onun zeminini hazırlayan, başkalarına kötü davranan ve başkalarından bu sebeple kötü davranışları geri alan o sizsiniz. Attığınız tohum meyve veriyor. Mutlaka buğdaydan buğday çıkar.
arpadan arpa çıkar. Ektiğinizi biçersiniz. Öyleyse men dakka dukka diyor Allah Teala. Çalma kapını, çalarlar kapını. Ne demek bu? Siz başkasına kötü davranışta bulunduğunuz zaman başkalarından da size kötü davranışlar geri döner demek. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa, siz başkalarına iyi davrandığınız zaman, onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğunuz zaman, onlardan size geri dönen şey de aynı mutluluğu sizin yaşamanızı temin edecek olan bir husussa, size mutluluk geri dönecekse, size mutluluk verecek olan bir şeyler geri dönecekse, sizin mutluluk verişinize karşı, o zaman çok cahilce bir şey olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Çoğunuz hep onları bana yazıyorsunuz. Başkalarının size karşı kötü davrandığını. Ama bana yazmıyorsunuz. Siz onlara ne yaptınız da acaba onlar size öyle davrandı? Onu yazmıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bizim naçizane tavsiyemiz odur. Utanç duysanız da öyle yazmalısınız doğruyu. Söylemekten çekinmemelisiniz. Kendinizi suçlamaktan korkmamalısınız. O zaman doğruya ulaşabilirsiniz. Unutmayın, bize ulaştırdığınız her şey sizin güzele ulaşmanız için bir vesile olabilir. Öyleyse kanunları dikkatle gözünüzün önünde bulundurun. Ben başkalarına kötü bir davranışta bulunursam, o da bana muhakkak aynı kötü davranışta bulunacaktır. Sadece bugünü düşünün sevgili kardeşlerim. Bugün sabahtan şu saate kadar başkalarına ne yaptınız? Muhakkak ki birçok insanla karşılaştınız. Madde bir, her karşılaştığınız insan sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Kullanabilirseniz, bir tebessümünüz, bir gülümsemeniz, bir güzel söz söylemeniz, onunla meşgul olduğunuzu hissettirmeniz, tatbikata bunu koymanız, onun sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmesi, sizin ona karşı sert davranışlarınızdan rahatsız olmak değil, onun sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmesi, karşınıza gelen kim olursa olsun, herkese bu güzel davranışta bulunamaz mısınız sevgili kardeşlerim? Bir an için düşünün. Bir bilanço yapın kendi kendinize. Ne kaybedersiniz? Ama onlar bana hep kötü davranıyorlar. Benim canımı sıkıyorlar. Ben de onlara kötü davranıyorum. Böyle mi diyeceksiniz? Hayır, söylemeyin. Onlar size kötü davranmaya devam etsinler. Marifet size yapılan kötü bir davranışa güzel bir davranışla cevap verebilmeniz. Allah'ın evliyasının yaptığı işte budur. Ne diyordu Yunus? İnsanların davranışlarına karşı bir şeyler söylüyordu Yunus. Küfüre dilsiz gerekliyordu. Devene elsiz gerekliyordu. Derviş gönülsüz gerekliyordu. Öyleyse insanlar size kötü davranabilir. Onlar kötü davranıyor diye siz onlara kötü davranacaksanız, o zaman sokaktaki adamlar ne farkınız kalır ki? Bunca öğreti boşuna mı sevgili kardeşlerim? 26 yıl. Size hala veremediysek bu güzel davranma özelliğini, hala sizin muktesebatınız almıyorsa,
iç dünyanız kabul etmiyorsa, o zaman hala şeytan sizi bir oyuncak gibi kullanıyor demek değil mi bunun manası? Hep başkaları hakkında onların yaptığı yanlışları söylüyorsunuz. Peki sen onlara ne yaptın diye sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Eğer bir aynaya güneş ışını yansımazsa, güneş ışını ulaşmazsa, ayna hiçbir şey aksettirmez. Bütün aynalar kendilerine ulaşanları geri döndürürler. Aynı açıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ben ise mutluluğunuzun arkasında başka insanlar var. Bu münasebetlerin düzelebilmesi için elimizde kainatın en güçlü silahı var, zikir. Onu ne kadar arttırırsanız, nefsinizin kalbindeki afetlerden o kadar kurtulmuş olursunuz. Bir gün daimi zikre ulaştığınızda bakacaksınız ki herkese karşı en güzel davranışı gösterebiliyorsunuz artık. Herkesi seviyorsunuz. Herkese onların mutlu olacağı gibi davranıyorsunuz. Sizden onlara yayılan şeyler pozitif dalgalar. Zikir size bunu mutlaka kazandırır. Öyleyse daimi zikirdeki bir insan ne yapar? Daimi zikirdeki bir insan herkese sevecen davranır. Herkesi mutlu etmek için çırpınır. Herkese karınca kadınca bir nebze mutluluk vermek için yaşar. Herkes onun dostudur. Ona düşman olanlar da dostudur. Ona düşman olanlara da en güzel davranışlarda bulunur. Arkasında ne var? Nefsinin faziletleri var. Artık nefsinin afetleri bitmiştir. Başkalarına kötü davrandıracak olan, şeytanın tesiriyle hareket edecek olan afetler yoktur. Yerlerini Allah'ın emirlerini alan, Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiklerini asla işlemeyen faziletler almıştır. O kişi mutluluğu yaşamaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle beraber olmak öylesine güzel, öylesine doyumsuz bir olay ki, zamanın nasıl geçtiğini, hele sizinle mutluluk konuşmaları yaptığım zaman hiç mi hiç anlayamıyorum. Gene konuşmanın sonuna gelmişiz sevgili kardeşlerim. Bir defa daha bir güzel beraberlik, kalp kalbe geçen bir saat gözümüzün önünde eridi, eridi, eridi ve sona ulaştı. Sizlere doyulmaz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bir defa daha söyleyerek sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Bizler Allah'ın sevgi bağıyla bağlananlarız. Sevgimizin arasında Allah var. Benden Allah'a, Allah'tan size, sizden Allah'a, Allah'tan bize. Her şey öylesine güzel ki Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Konumuz Vel Asr Suresi. Sure-i Asr. O sure ki İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki Kur'an-ı Kerim kaybolmaz, böyle bir şey mümkün değil ama farz-ı muhal mümkün olsaydı, Kur'an-ı Kerim kaybolsaydı bir tek sure Kur'an'ın bütününü ihtiva ederdi. İşte o sure Vel Asr Suresi. Vel Asr Suresinin ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümünde Vel Asr İnnel insane lefî hüsr illellezîne âmenû kesimini anlattık. Vel asri asra zamana and olsun ki yemin olsun ki inne muhakkak ki el insani insan innel insane lefî hüsr muhakkak ki insanlar mutlak olarak le mutlak olarak fi hüsran fi hüsr hüsran içindedirler, hüsrandadırlar diyor Allah Teala. İllellezine aminu, illa hariç ellezine aminu. Aminu olanlar hariç. Birinci bölümde bunu anlattık. Aminu olanlar hariç. Şimdi ayet-i kerimenin surenin devamına gelelim. Ve tevasav bil hakkı. Hakkı tavsiye edenler diyor Allah Teala. Hakkı tavsiye edenler de hariç. Sevgili kardeşlerim, kim bir şeyi tavsiye edebilir? O tavsiye ettiği şeyi yaşamış olan, bu tecrübeyi geçirmiş olan, bunun neticesini elde etmiş olan ve başkalarına bu sebeple tavsiyede bulunabilecek olan bir kişi. Usta bir aşçı, en güzel şekilde, en lezzetli şekilde pişirdiği yemeğin bütün hünerine sahiptir ki başkalarına onları tavsiye ediyor. Pişirilme statüsünü, malzemenin seçimini ve diğer hususları inceden inceye öğretip tavsiye ediyor. Öyleyse bir şeyi tavsiye etmek için onu yaşamış olmak lazım. İşte tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler, üçüncü bölümü oluşturuyor. Amülü salihat işleyenler, ikinci bölümü oluşturuyor. Biz bu bölümde İllellezine aminu kesiminden sonra ve amülü salihate bölümü geliyor. İnşallah onu işleyeceğiz. Amülü salihat ne demektir?

ıslah edici amel demek. Eğer amil kelimesinden hareket edersek, ıslah etmeye amil olan husus demek. O zaman da ıslah edecek olan, nefsi ıslah edecek olan bir tek amil var. O nefs tezkiyesi yapmaktır. Bu da ancak zikir adı verilen bir müesseseyle gerçekleşebilir. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Ne olur tekrar edersek? Tekrar edersek zikir yapmış oluruz. Zikir, Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmek ve bu en büyük ibadettir. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala ibadetlerin en büyüğünden bahsediyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve ekumü salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Zikir diyor. Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an var ya, o Kur'an'ı onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah en büyüktür diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyüktür diyor. En büyük olan zikrullah'tır diyor Allah Teala. İşte amelü salihat zikrullah'la vücuda gelen bir olaydır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ne olur? Allah Teala o güne kadar kör, sağır ve dilsiz olan irşat makamına karşı kör, irşat makamını herhangi bir insandan ayıramayan birisi kör, sağır, irşat makamının sözlerini işitemeyen, manasına varamayan birisi ve dilsiz, farkına varamadığı şeyleri anlatamayacağı cihetle dilsiz, İşte bütün insanlar hayata kör, sağır ve dilsiz olarak gelirler. Bütün insanlara mutlaka tebligat yapılır. Bu tebligata uygun hareket edip de Allah'a ulaşmayı dileyenler, birinci bölümde anlattığımız hususu gerçekleştirenlerdir ve hüsrandan kurtulanlardır. Şimdi, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üzerinde Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bis su'i illa ma rahime rabbi. Diyor Hazreti Yusuf. Diyor ki, Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Allah Teala rahim esmasıyla tecelli ederse ne olur? O kişinin nefsinin kalbine nurları gönderir. Evvela rahim esmasıyla tecelli ilk meyvelerini o kişide verir. O kişinin gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Tebliğe kayıtsız kaldığı için. Kulaklarında vakra vardır, kalbinde ekinnet vardır kişinin. Kayıtsız kalmasaydı, onların hepsini zaten hiçbirisi olmayacaktı. Kayıtsız kaldığı için Allah Teala ona bu engelleri koymuştur. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde derhal gözlerindeki hicab-ı mestüre engel,
Kulaklarındaki vakra ve kalbindeki ikinet alınacaktır. Kişinin kalbine ihbat konulacaktır. Bu kişi farklı bir şekilde davranmış olabilir. Bir kavgası olmaz irşada davet eden kişiyle. O zaman Allah-u Teala sadece kabul etmediği için onların uzuvları üzerine değil, hastaları üzerine engel koymuştur. Görme hastası üzerine hicab-ı mestüre değil, gışavet adlı bir perde çekmiştir. Kulaklarını, yani işitme hastasını mühürlemiştir. Kalbindeki idrak hastasını da mühürlemiştir. Onları açar Allah-u Teala. Sonra ne yapar? Sonra o kişiye, tecelli eder Allah-u Teala. O kişinin kalbine ulaşır. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onun kalbine ulaşırız diyor. Ne yapar ulaşınca? O kişinin kalbini şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Bu kalbe ulaşınca böylece o kişinin kalbini Allah kendisine çevirir, Allah'a çevirir. Allah Teala bu hususu söylüyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalbini Allah'a çevirdiğini söylüyor. Bundan sonra ne yapıyor Allah Teala? En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin göğsünü şer ediyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşra sadrehu lilislami. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şer eder, yarar ve teslimlere açar diyor. Ruhun teslimine, fizik vücudun teslimine, nefsin teslimine, iradenin teslimine açar diyor. Bu noktadan sonra bu kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu zikri yaptığı zaman o kişinin göğsüne yol açıldığı için göğsüne Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşıyor. Kişi zikir yaptığında zikrin karşılığı, Allah'taki karşılığı budur. Kim bu mertebeye ulaşırsa, Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah onun göğsünden kalbine bir nur yolu açarsa, o zaman bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından iki tane nur gelir, rahmetle faz. Bu iki nur göğüse gelir, göğüsten o yarıktan geçerek kalbe ulaşır, kalbe sızmaya başlar. Bu sızmayı anlatıyor Allah Teala. Şöyle söylüyor. O kişinin kalbinde kalbini göğsünü yararak göğsünden kalbine yol açtığımız o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın nurları ulaşır diyor Allah-u Teala. Hiç böyle bir kişinin kalbiyle, zikir sebebiyle kalbi kasiyet bağlamış bir kişinin kalbi bir olur mu diyor. Allah-u Teala'nın ifadesi açık ve kesin. Böyle bir insanın kalbiyle Allah'ın nurlarının o kalbe girmeye başlamasını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişinin kalbine Allah'ın nurları sızmaya başlıyor. Bu nurlar %2'yi bulduğu zaman bu kişi huşu sahibi olur. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan ulaştırdığı
nurla o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Yüzde iki nur oluştu, kişi de huşu sahibi oldu. Ne olur? Huşu sahibi olanlar Allah'ın mürşitlerini sordukları zaman mutlaka Allah-u Teala onların mürşidini gösterir. İşte Allah-u Teala bu hususu anlatıyor. Bakara suresi 45 ve 46. ayetlerinde. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Diyor ki Allah-u Teala, sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin. İstihane, Allah'tan mürşit istemek. Mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mutlaka ruhlarını ölmeden önce ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a döneceğine de kesin şekilde inanırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a mülaki olmak, Allah'a ruhu ilka etmek, ulaştırmak anlamına geliyor. Ve işte huşu sahibi olan kişi budur. İstihane isteyen kişi Allah-u Teala'dan eğer huşu sahibi ise Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Bu ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Sadece onlara gösteririz diyor Allah-u Teala. Mürşidini Allah-u Teala gösterir, kişi gider mürşidine tabi olur. Burası 14. basamaktır. 12. basamakta kişinin kalbi %2 rahmet nuruyla dolar. Bu %2 rahmet nuruna sahip olan bu kişi huşu sahibi olmuştur. Hacet namazını kılıp mürşidi Allah'tan istemek hakkının sahibidir. Mürşidi istemek farz mıdır? Evet, farzdır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, yani birinci defa amin olmuş olanlar, tekrar takva sahibi olun. Ve Allah'a sizi kim ulaştıracaksa, buna vesile kim olacaksa, Allah'a ulaşmaya vesile kim olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Emir üzerimize farz. Bir kişi hacet namazını kılıyor. Allah Teala'dan mürşidini soruyor. Mutlaka Allah Teala ona o Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesindeki namazla isteyin, istihare namazıdır. Bu namazla Allah'tan mürşid sorulur. Ve de Allah mutlaka mürşidi gösterir. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. İşte bu tabiyet sırasında o kişiye Allah'ın 7 tane nimeti gelir. Bu noktaya kadar Allah-u Teala'dan o kişi 12 tane ihsan almıştır. O kişinin Allah görmeyen, işitmeyen ve idrak etmeyen bu kişiyi gören, işiten ve idrak eden hüviyetine sokmuştur. Gözlerini açmıştır. Bir, görme hassasını açmıştır. İki, kulaklarını açmıştır. İşitme hassasını açmıştır. Dört, kalbini açmıştır, içindeki ekinleti çıkarmıştır, yerine ifat koymuştur. 5, 6 ve 7. O kişinin kalbine Allah ulaşmıştır. 8. Kişinin kalbini Allah'a çevirmiştir. 9. Kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. 10.
bu kişinin kalbine zikirle Allah'ın ilk rahmeti ulaşmıştır. 11, %2'ye ulaşmıştır bu rahmet. 12, kişi böylece mürşit sormak hakkının sahibi olmuştur. Hacet namazını kılıp sormuştur. Allah ona mürşidini göstermiştir. 13, kişi mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. 14, Allah Teala bu muhtevada bu kişiye bu 14 kademede 12 tane ihsan veriyor. 12 tane ihsan kişinin kalbinin %2 nurla dolmasıyla tamamlanıyor. Bu kişi 13. basamakta hacet namazını kılar, 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. İşte amelü salihat burada başlar sevgili kardeşlerim. Bir kişinin mürşidine ulaşması ne demektir? Mürşidine ulaştığı zaman ne olur? Bu kişi Allah'tan 7 tane de nimet alır. Birinci nimet, kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. İkinci nimet, onların kalplerine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerin içine imanı yazarız ve katımızdan bir ruhla onu yedederiz, destekleriz diyor Allah Teala. Katımızdan bir nuru onun başının üzerine göndeririz. Bu husus daha açık bir şekilde, yani mürşidin ruhunun, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine ulaşması hususu daha açık bir şekilde Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olan kişinin üzerine, başının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderir. O kişiye, o kişinin ruhuna yevmit talakının, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek için diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek için. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Bu söylediği hususlarla dereceleri yükselten Allah demekle neyi kastediyor? O kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaştığı zaman onun o güne kadar kazandığı derecelerin ötesinde bir olay var. Allah Teala'nın genel kanunu, bir kişi bir günah işlediği zaman, bir derecelik günah işlediyse bir derece kaybeder. Ama bu kişi bir derecelik sevap işlemişse Allah Teala ona 10 katını verir. Allah Teala'nın kanunu budur. Kötülük yapan, günah işleyen, derecat kaybeden kişi bir derecelik günahına karşılık bir derece kaybeder. Ama sevap kazanan kişi bir derecelik sevabına karşılık 10 derece kazanır. Öyleyse böyle bir husus zaten başından beri var. Ama kim mürşidine ulaşır da o mürşidin önünde tabi olursa mürşidine ve böylece bir yeni işlev başlamışsa o kişi için tabiyet olayı, o zaman
Allah Teala onun günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan suresi 69 ve 70. ayetler. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor. Furkan 70'te de diyor ki ama kim tabi olur da mümin olursa, irşat makamına tabi olur da mümin olursa, kalbine iman yazılacağı için imanı artan bir mümin olursa, o zaman diyor Allah Teala, biz onun, Allah onun günahlarını sevaba çevirir. Mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihata başlarsa, işte bu konuşmanın konusu olan amelü salihat, nefsi ıslah edeceği ameller. Bir tek amel nefsi ıslah edebilir. Sadece bu kademeye gelmiş olan birisinin zikri. Bu bölümü, Vel-Asr Suresinin bu bölümü bu konuyla alakalı. Amelü salihat. Kim amelü salihat yaparsa o kişi kurtuluşun ikinci kademesindedir. Burada Allah Teala'nın dizaynı, dereceleri yükselten hüviyetinde anlatılmış Mümin Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde. Kişinin derecelerini sevaba çeviriyor Allah Teala. O kadar mı? Hayır. Kişi mürşidine ulaştığı takdirde bir başka hediyesi daha var Allah Teala'nın. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde kim diyor Allah Teala fi sebilillah ise, ruhu Allah'ın yolundaysa, kim mürşidine ulaşırsa onun ruhu mutlaka vücudunu terk eder. Artık o fi sebilillah'tır. Allah'ın Allah'a ulaştıran yolundadır. İşte Allah Teala'nın söylüyor, kim diyor fi sebilillah ise, ruhu vücudundan ayrılmış da Allah'a doğru yola çıkmışsa, Allah Teala'nın oradaki dizaynı açık bir dizayn olarak geliyor. Onların diyor Allah onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar ihsanda, nimette bulunur diyor. 7 başaklı bir başağında 100 tane bulunan. Yani Allah-u Teala'nın buradaki nimeti 1'e 700. Kim infak ederse, açık veya gizli bir şekilde infak ederse birinci özellik, kim fi sebilillah ise, ruhu Allah'a doğru yola çıkmışsa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, diledikten sonra mürşidine ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirdiği anda Allah Teala ona 1'e 700'e kadar yükselecek olan bir nimet dizisi verir. Böyle bir dizaynda bu kişi 1'e 700'e kadar nasıl ulaşabilir? Bundan sonraki devrede bu kişi zikir yapacaktır. Allah-u Teala'dan gelen rahmet ve fazl nurları o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Kalpte fazıl birikimi başlayacaktır. İlk %7 fazıl birikiminde bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mürşidine tabi olduğu noktada
1'e 100 kazanmaya başlar, birinci kata ulaşana kadar da bu böyle devam eder. Bu kişinin ruhu ikinci kata ulaştığı zaman kazandığı dereceler 1'e 200 olacaktır. Gelecek bundan sonraki devrede. Üçüncü kata ulaştığı zaman 1'e 300 olacaktır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e kadar yükselecektir. İşte Allah-u Teala'nın bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar nimet veririz demesi bununla alakalı. O güne kadar o kişi 1'e 10 kazanıyordu mürşidine tabi olduğu güne kadar. Tabi olduğu anda bu 1'e 100'e çevrilir. Bundan sonra da katları çıktıkça 1'e 700'e kadar yükselecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir nimeti de budur. Ne diyor Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesinde? Arşın sahibi olan Allah ve dereceleri yükselten Allah dereceleri bu tarzda yükseltiyor. Bir, o kişinin günahlarını sevaba çevirerek yükseltiyor. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman. İkinci işareti Allah-u Teala'nın, o kişi Allah'a doğru yola çıktığı zaman, ruhu vücudundan ayrılacak, Allah'a doğru yola çıkacaktır. Her gök katında 1'e 100, 1'e 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e yükselecektir. 1'e 700'e kadar ulaşacaktır. Peki arşın sahibi olan Allah demekle ne demek istiyor Allah-u Teala? Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde bu sualin cevabını görüyoruz. Diyor ki Allah-u Teala arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı Allah-u Teala'ya diyor, Allah-u Teala'dan talepte bulunurlar. Allah-u Teala'ya yalvarırlar. Ya Rabbi, kim tövbe eder de mümin olursa, yani mürşidine tabi olur da mümin olursa, mürşidin önünde yapılan bir tövbe söz konusudur. O tövbenin neticesinde mümin olursa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru diyor. Kim tövbe eder de mümin olursa ve amelü salihat işlerse, ki bundan sonrası mutlaka amelü salihattır, nefsi ıslah edici ameldir, onlara mağfiret eyle ve onları cehennem azabından koru. İşte bu sebeple Allah-u Teala, Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde arşın sahibi olan Allah tabirini kullanıyor ve dereceleri yükselten Allah tabirini kullanıyor. İkisi de mürşide tabiiyet sırasında gerçekleşen iki tane olay. Ve Allah Teala'nın dizaynı çok açık bir biçimde tahakkuk ediyor. Allah'ın katından gelen devrin imamının ruhu o kişiye diyor ki o kişinin senin o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün yevmi talakın geldi. Vücudu terk et ve dergahımıza ulaş. Allah Teala ne diyor? Arşın sahibi olan ve dereceleri yükselten Allah o kişinin üzerine yani başının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderir. O kişiye yevmit talakının geldiğini haber vermek için onunla onu ikaz etsin, uyarsın diye. Yevmit talak Allah'a mülaki olma günü. O kişinin Allah'a ulaşma gününün geldiğini ona ihtar etsin diye. İşte devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve ona vücudu terk et, dergahımıza ulaş. Oradan da Allah'a doğru, Allah'a ulaşacaksın emrini vererek o ruhu oradan alır. O kişinin başının üzerine yerleşir. Önden arkaya doğru uzanan
devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde bulunur o günden itibaren. Başının üzerinde artık devrin imamının ruhu var olacaktır. Öyleyse ne oldu? Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldi, yerleşti. Ne yaptı Allah Teala o kişinin günahları, sevapları 1'e 10 iken 1'e 100'e çıkardı. Ne yaptı Allah Teala onun günahlarını sevaba çevirdi. Dereceleri yükselten Allah. Sonra ne olur? Sonra sevgili kardeşlerim bu kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Nefs tezkiyesi o kişinin zikir yapması üzerine Allah'ın katından gelen rahmetle faz isimli bir çift nurun ve rahmetle salavat isimli ikinci bir çift nurun o kişinin kalbine ulaşmasını sağlar. Kişi zikir yapınca Allah'ın katından gelen bu nurlar göğüse ulaşır. Göğüste Allah-u Teala'nın göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşır. Allah-u Teala ne yapmıştı? Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinden göre o kişinin kalbinin içine imanı yazmıştı. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh göndeririz diyordu Allah-u Teala. İşte kişinin kalbinin içine iman yazılması ne demektir? İman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Oraya o kişinin kalbine Allah-u Teala bir manyetik alan yerleştirir. Allah-u Teala'dan zikirle gelen rahmetle faz, rahmetle salavat isimli nurlardan fazıllar bu iman kelimesine yazılan manyetik alanın zıttını taşırlar. Ve iki zıt manyetik alan birbirini çekeceği için Allah'ın katından gelen nurlar kalbe ulaşıp da %100 nefsin kalbine ulaşıp da %100 karanlıklardan oluşan, %100 afetlerden oluşan nefsin kalbine girdikleri zaman iman kelimesi bu fazılları kendisine çekip etrafında toplamaya başlar. O kişinin kalbi %2 rahmet almıştı, kalbinde vardı. Bundan sonra fazıllar yerleşmeye başlayacaktır kalbine. Her %7 fazıldı da ruhu, Allah'a doğru yola çıkan ruhu bir gök katı yükselecektir. Öyleyse demek ki bu kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. 1. Kalbinin içine iman yazılıyor. 2. O kişinin sevapları, günahları sevaba çevriliyor ve o kişiye artık Allah-u Teala 1'e 10 yerine 1'e 100 vermeye başlıyor. Kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Görülüyor ki burada bir dizi nimet geliyor kişiye. Devrin imamının ruhunun gelmesi birinci nimet. Bunun üzerine o kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkması ikinci nimet. Kişinin nefsinin nefs tezkiyesine başlaması üçüncü nimet. Kişinin fizik vücudunun afetlerin azalması sebebiyle afetlere karşı güçlenmesi dördüncü nimet. Nefsinin güçlenmesi afetlere karşı. Beşinci nimet, iradesinin güçlenmesi. Altıncı nimet ve Allah-u Teala'nın bu kişiye verdiği nimetler yedinci nimet olarak kişinin iradesinin de
afetlere karşı güçlenmesi. Demek ki ilk nimet kişinin başının üzerine gelen devrin imamının ruhu. İkincisi Allah'ın o kişinin derecelerini yükseltmesi. Üçüncüsü, kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkması. Dördüncüsü, kalbin içine imanın yazılması. Ve altıncısı, o kişinin fizik vücudunun güçlenmesi afetlere karşı. Altıncısı da o kişinin nefsinin afetlere karşı güçlenmesi. Yedincisi de iradesinin afetlere karşı güçlenmesi. Afetler devamlı azaldığı için. Tam 7 tane nimet alır kişi bu noktada. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Amin-i Salihat diye bir olay söz konusu. İşte Vel Asr Suresinin 2. bölümü kişinin Amin-i Salihat'a başlamasıdır. Bu Amin-i Salihat niye sebebiyet verecektir? Amin-i Salihat nefsin ıslahıdır. Nefsin ıslah edilmesi işlemi Amin-i Salihat'ı oluşturur. Nefsin kalbindeki nurlar giderek artacaktır. Bu artışa paralel olarak kişinin nefsi emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7 giderek aklanacaktır. Ve neticede ruh Allah'a ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başlangıçta bir nefsimiz vardı, bir de ruhumuz. Bir denge üzerine yaratılmıştık. Bütün insanlar Allah'ın %100 adalet kaidelerine riayetle vücuda getirdiği bir hüviyet taşır. Nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar. Ruhun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Bütün güzellikler. Nefsin düşmanlık hasletine, afetine karşılık ruhun dostluk hasleti. Nefsin öfke afetine karşılık ruhun sükunet hassası. Nefsin isyanına karşılık ruhun itaati. Nefsin bütün negatif faktörlerinin karşılığı ruhta hasletler olarak mevcuttur. Ama bu denge, %100 denge, ne kadar karanlık varsa nefsin kalbi %100 kapkaranlıktır, o kadar da aydınlık ruhumuzun kalbi %100 pırıl pırıl nurla doludur. Ne kadar aydınlık varsa o kadar karanlıkla bu dünyada verilen gezegende bir insan doğar. Denge adalete tam uygundur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine ulaştığı zaman o kişinin ruhu vücudunu terk edecektir. Devrin imamının ruhunun başının üzerine gelip
ona bu emri, vücudu terk et emrini, senin Allah'a mülaki olma günün geldiği emrini vermesiyle birlikte vücudu terk edecektir. İşte bu muhtevada kişi yalnız nefsiyle baş başa kalacaktır. Nefsi de %100 afetlere doludur. Bu kişi sonsuz bir mutsuzluğa mı itiliyor Allah Teala tarafından? Hayır, tam aksine bir muhteşem mutluluğa ulaştırılıyor. Neden? Çünkü nefsin afetlerine hedef gösteren şeytandır. Ve Allah Teala o kişinin şeytanla olan ilişkisini bir anda kesiyor. Ona adeta bir zırh giydiriyor. Şeytanın o kişiye şu veya bu şekilde hiçbir tarzda yaklaşması artık mümkün olmuyor. Şeytan o kişiye en ufak bir tesir icra edemiyor. Ne zamana kadar? Ta ki bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Öyleyse denge sağlanmış mıdır? Nefsimizin içi afetlerle doludur ama bu afetler hüküm ferma değildir. Aktif değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi o kişi mürşidine ulaştıktan sonra afetler rahatsız edemez. Ruhu vücudundan ayrılmadan evvel zaten dengedeydi olay. Nefsimizin %100 afetine karşılık ruhumuz %100 hasletlerle dolu olduğu için iki kuvvet birbiriyle dengedeydi. Ama ruhumuz vücudumuzu terk ettikten sonra nefsin %100 afetlerle dolu olan bir dünyasında yaşamaya başlıyoruz. Ama bu sefer de Allah Teala nefsin şeytanla ilişkisini kesiyor. Öyle olunca ne olur? Bu kişi dünyadaki en mutlu bir 7-8 aylık devre geçirir. Allah Teala o kişiye muhteşem bir saadet yaşatır. Kişi ömrü boyunca o saadet halini unutamaz. Allah Teala bu kişiye ruhunu Allah'a ulaştırana kadar şeytanın bütün kapılarını kapalı tutar. İşte o zaman bu kişi Allah'ın kendisine verdiği sonsuz bir mutluluğu yaşar. Ve Allah'a ulaşıncaya kadar zikrini giderek arttıracaktır. Neticede Allah'ın verdiği söz gereği mutlaka Allah onu mürşidine ulaştırdıktan sonra kendi zatına ruhunu ulaştıracaktır o kişinin. Böylece o kişinin Allah-u Teala'nın temel emri olan irci'i ila rabbiki emri gerçekleşmiş olacaktır. Ruhu Allah'a ulaştırmak üzerimize farzdır. Allah-u Teala böyle söylüyor. İrci'i ila rabbiki. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Ey ruh, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. O kadar mı sadece? Hayır. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tevettül ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu ruhumuzun Allah'a ulaşması için kesin bir emirdir. Ve yolun sadece tek bir yol olduğunu, zikirden geçtiğini açık ve kesin şekilde ispat ediyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren siz mutlu bir insan olursunuz. Nefsinizin kalbinde mürşidinize ulaşıp tabi oluncaya kadar afetler var olacaktır. Ama ruhunuz da sizinle beraber olduğu için ruhunuzun
%100 Allah'ın emirlerine mutlaka itaati gerektiren, yasaklarını işlememeye yönelen ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasaklarını işlemek isteyen nefsinizin afetler arasındaki denge, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidinize ulaşıncaya kadar Allah-u Teala tarafından sizin korunmanız altında geçer. Ama ne zaman ki 14. basamakta ruhunuz vücudunuzdan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar, o zaman dengeyi kurabilecek olan bir pozitif faktör artık mevcut değildir. Bu sebeple Allah-u Teala şeytanın sizinle ilişkisini keser. Ve de şeytan hiçbir şekilde tesir edemeyeceği için negatif olayları hiç yaşamadan ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı Allah-u Teala temin edecektir. İşte nefsinizin kalbinde siz zikir yaptıkça Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki tane nur gelir. Allah-u Teala rahmetle fazlın geleceğini de garanti ediyor. Rahmetle salavatın geleceğini de garanti ediyor. Bakara suresinin 155 ve 156. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve Allah'a döneceğiz. İşte Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor Allah-u Teala. Allah'ın rahmeti ve salavatı Allah'ın iki nurudur. Allah'ın rahmeti ve fazlı ise Nur suresinde geçiyor. Diyor ki Allah-u Teala eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Ancak Allah nefsinizi tezkiye eder. Ayet-i Kerime sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diye başlıyor ayet-i kerime. Ve ondan sonrasında da söylediğimiz şekilde devam ediyor. Allah'ın rahmeti fazlı ve fazlı rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor. Nur suresi 21. ayet-i kerime. İşte sevgili kardeşlerim, Vel Asr suresinin 2. bölümü, amelü salihat yapmak, nefsi ıslah edici ameller işlemek bu standartlarda cereyan eder. Bu noktada Vel Asr suresinin amelü salihat bölümü de inşallah tamamlanmış oluyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah-u Teala'nın rahmetinin, fazlının, bereketinin üzerinize olmasını diliyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah hepinizden razı olsun.

0: Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok zikredin. Allah'a çok şükredin. Allah'a çok zikredin ve Allah'a çok şükredin.
1: El Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere, huzurdan bahsetmek üzere, saadeti yaşamakla ilgili. Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Abd kelimesi kul anlamına geliyor. Abid kelimesi de ibadet eden anlamına geliyor. Bütün kullar zaten Allah'a ibadet edenlerdir. Ama abid kelimesini kullandığınız zaman bu ibadet eden bir kimseyi ifade eder. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak hepsi abid vasfının birer temsilcisidir. Kim zikir yapıyorsa o abiddir. Kim namaz kılıyorsa o abiddir. Ama bir insan namaz kılıyor diye, oruç tutuyor diye, zekat veriyor diye, hacca gitti diye, kelime-i şehadet getiriyor diye abid olur sadece. Ama abd olamaz. Allah'a kul olamaz. Allah'a kul olmak 7 safhalı bir müessesedir. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'a abd olamaz. O kişi istediği kadar namaz kılsın, oruç tutsun, zekat versin, hacca gitsin, kelime-i şehadet getirsin. Hatta kendi kendine Allah'a ulaşmayı dilemeden zikir yapsın. Hiçbir zaman abd olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bütün insanlar ibadet ediyorlarsa sadece abiddirler. Ama kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki kılmayı dilerse, Allah'a ulaştırmayı dilerse, İşte o zaman bu dileğin sahibi dilediği anda Allah'a abd olmuştur. Allah'a kul olmuştur. Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kulluğudur. Öyleyse sohbetimiz bir konu içeriyor. Allah'a kul olmak. Sohbetimiz başka bir konu daha içeriyor. Mutluluk. Çünkü Allah'a kul olmanın dereceleri, kademeleri, mutluluğun da dereceleri, mutluluğun da kademeleri. Kim Allah'a kul olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, bu kişi mutlaka

ulaşmayı dilediği zaman, dilediği an Allah'a kul olur. İşte insanlar abid kelimesiyle abd kelimesini birbirine karıştırdıkları için Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesini biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsun diye yarattık ve ma halektel insi vel cinni illa li için yabudullah Allah'ın kulu olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Ve Türkiye'de mevcut 22 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde kulluk etmek olarak geçer bu. Abd olmak, Allah'a kulluk etmek diye geçer. Abid olmak, gene Allah'a kulluk olmak, kulluk etmek diye geçer. Yani hiç kimse Allah'a kul olmak diye bir kavramı kullanmıyor. Oysa ki Allah Teala herkesin kendisine kul olmasını istiyor. Abd olmasını istiyor. Bir insan Allah'a milaki olmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Allah'a kul olmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Bu dilekse bir başka dilekle gerçekleşebilir. Allah'a kul olmayı dileyen kişi sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bir kişi Allah'a milaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe Allah'a abd olamaz. Allah'a kul olamaz. Bu kişi ibadet eder, namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Bunların hepsini yapar ve abid olur. Ama abd olamaz. İşte şeytanın insanları dini yaşadıkları peygamberler devrelerinden sonra, son olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde insanlar Kur'an'ı yaşamışlar. Yani Kur'an'daki 7 tane safhayı yaşamışlar. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemek. Başlangıç noktasıyla harekete geçen bir bütünü ifade eder. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, o dileyen kişi Allah'a kul olmuştur. Bu birinci kulluktur, başlangıç kulluğudur. Kişiyi mutlak olarak cehennemden kurtarır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda, Allah'a kul yani abd olduğu anda üçüncü basamaktadır. Bundan sonra Allah Teala o kişiye ulaşacak, kalbini Allah'a döndürecek, o kişinin göğsünü yaracak, göğsünden kalbine nur yolunu açacak, o kişi zikrettiğinde katından rahmetle faz gönderecek olan Allah Teala bu kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşidine 14. basamakta ulaşan bir insan ikinci kulluğa ulaşmıştır. İkinci kulluk mürşide ulaşıp tabiyeti ihata eder. Kim

hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar, gider ona tabi olursa veya doğrudan devrin imamına gider tabi olursa, işte bu tabiyet o kişinin ikinci kulluğa ulaşmasını ifade eder. Bu kişi başkalarından farklı İslam'ın 5 şartının dışında iki faktörü daha gerçekleştirmiştir. Bir, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. İki, bu kişi zikir yapmaktadır. İslam'ın 5 şartının ötesinde 6. bir farz daha var, zikir. Zikir farzdır. Zikrullah. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek farzdır ve en büyük ibadettir. Allah Teala ara sıra zikretmeyi farz kılmış üzerimize. Diyor ki veskür ismi Rabbike ve tevettel ilehi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zikri üzerimize farz kılmış, Allah'ın ismiyle zikret diyor. Bu günün yarısından daha az, yani arada sırada zikretmek manasına geliyor. Ve bu noktadan itibaren yeni bir safa başlıyor kişide. Bu ara sıra zikreden kişi mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Hala bu kişi ara sıra zikirde. Ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Gene günün yarısından az zikirde. Ruhu Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'a kavuşmak ve Allah'ın zatında yok olmak Allah-u Teala tarafından garanti edilen bir husus. Kişi Allah bunları garanti ettiği için otomatik olarak bunları gerçekleştiriyor. Ondan sonra bu kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim edecek. Bunun için çok zikir yapması lazım. Günün yarısını aşması lazım zikrinin. Ve bu kişi günün her gün 12 saatten fazla zikretmeye başlıyor. Böylece zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Nefsinin kalbinde %70'ten fazla nur birikimi oluşuyor. Ne zaman bu nurların birikimi kişinin zikrini daha da arttırmasıyla %80'i aşarsa, aştığı takdirde bu kişi zahit olur. Nefsinin kalbinde %50'den fazla değil, %70'ten daha fazla nur oluşur. Günün yarısından fazla zikir yapan herkesin kalbindeki nurlar %70'i mutlaka aşar. İşte bu nurlar %80'e ulaştığında o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Bu veçin Allah'a teslim edir. Nefsin kalbi %81, en az %81 nurla bezenmiştir. Burada, bu noktada o kişi için Allah'a dördüncü defa kul olmak söz konusudur. Allah'a ulaşmayı
Allah'a mülaki olmayı diledi kişi. Üçüncü basamakta birinci kulluk. 14. basamakta mürşidine tabi oldu. İkinci kulluk. Yirmi birinci basamakta ruhu Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. 21 ve 22. basamaklar. 21. basamakta ulaşır. 22. basamakta ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamakta hemen arkadan gerçekleşir. Allah'ın kulu olmuştur kişi. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ve o zaman günün yarısından daha fazla zikreden birisidir. Ve fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman muhsinlerden olur. Fizik vücudu ahsen olur kişinin. Bu noktada o kişi için dördüncü kulluk söz konusudur. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kulluktadır. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olan kişi ikinci kulluktadır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, ki o ulaştırmaz, Allah ulaştırır zaten, ulaştırdığında üçüncü kulluktadır. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Kapkaranlık olan nefsinin kalbi %51 nurla aydınlanmıştır. Sonra bu kişi dördüncü kulluğa ulaşacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Önce günün yarısından daha fazla zikredecektir. Yani zahit olacaktır. Sonra da fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimi gerçekleşmiştir ve artıyor. Öyle bir gün gelecektir ki bu kişi daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaşanların adı Kur'an-ı Kerim'de Ulul Elbab diye geçiyor. Ulul Elbab, lüplerin sahipleridir. Allah-u Teala buyuruyor ki li ulul elbab yeskürallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. İşte daimi zikir. Daimi zikrin sahibi olan, ulul-elbab olan kişi beşinci kulluğun sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu cihetle ulul-elbab olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki

Bu beş kademe kişiyi daimi zikre ulaştırır. Ulaştırdığı yerde kişi beşinci defa Allah'a kul olmuştur. Daha sonra muhlis olacaktır. Kendisine yerlerin melekûtu gösterilen bu kişiye göklerin de melekûtu gösterilecektir. Altıncı kulluğa ulaşacaktır. 27. basamakta, 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim edecek. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin buyurulacaktır Allah-u Teala tarafından. Bu noktada bu kişi yedinci kulluğa ulaşmıştır. Şimdi bu kulluklar serisinin mutlulukla olan ilişkisine bakalım. Konumuz kulluğu ve mutluluğu bir arada mütalaa etmek. Abid olan bir kişi, Allah'a ibadet eden bir kişi ibadetini yapar. Namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. İsterse zikir de yapar. Ama eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, bunların hiçbirisi onun kazandığı dereceler itibariyle cennette gitmesine zemin hazırlayamaz. O kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah'ın kendisine açık ve kesin bir şekilde emretmesine rağmen Allah'a milaki olmayı dilememiştir. Ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilememiştir. Böyle bir dileğin sahibi değilse o zaman bu kişi için cehennemden kurtuluş yoktur. Neden yoktur? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle söylüyor.

Diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir durumda neyle karşı karşıyayız? İnsanların Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a vasıl etmeyi, Allah'a kavuşturmayı dilememeleri halinde bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil ve gidecekleri yer cehennem ve Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa Allah'a kul olmak da yoktur. Şimdi Allah Teala açık açık bunları ifade ettiğine göre nasıl bir olayla karşı karşıyayız? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanın gideceği yer cehennemdir ve Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ve sadece Allah'ın kulu olabilenler Allah'ın cennetine girerler. Allah'ın kulu olmaksa inanılmaz derece kolay bir şeydir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın kuludur. Dilediği anda Allah'a kul olur. Dilemezse o şeytanın kuludur. Allah'ın kulları Allah'ın cennetine, şeytanın kulları şeytanla beraber cehenneme girerler. Gelin bakalım Allah Teala ne diyor? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا ve enâbe ilallâhi lehumül büşrâ fe beşer ibadî. Onlar sahabe yani tağuta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a mülâki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler ve Allah'ın kulu oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağut'a kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulları ki kullarımı müjdele diyor.
Halbuki ayet-i kerime şeytanın kulu iken diye başlıyor. Şeytanın kulu olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendini kurtardılar diyor. Şeytanın kuluymuşlar. Tağutun, insan ve cin şeytanların kuluymuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Bir tek dilek insanın Allah'a, "Ya Rabbi, beni de ermiş evliyalarından birisi kıl. Ben de ermiş olmak istiyorum. Beni de yaz defterine." Hani bir kıssa anlatılır. Birisi, "Ben demiş bütün evliyaları yazacağım." Kafasında böyle bir projesi var. Gitmiş bakkala. O zamanlar bakkal satıyor defteri. "Bana demiş bir tane defter verir misin?" Bakkal vermiş defteri ve demiş ki, "Beni de yaz" demiş. Adam kimseye söylememiş. Adam dışarı çıkıyor, kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor. "O defter var ya" diyor, "beni de yaz." Manav sesleniyor manavın önünden geçerken, "beni de yaz." Bunlar size ne söylüyor sevgili kardeşlerim? Osmanlıların nesini söylüyor? Osmanlıların hepsi tasavvuftaydı. %80'den %90'dan fazlası tasavvuftaydı. Yani Kur'an'ın bütününü yaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi, sahabe gibiydiler. Kur'an'ın bütününü yaşamak ne demek? Kur'an'ın bütününü yaşamak demek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve başlayan, mürşide tabiiyetle ikinci kademeye ulaşan, ruhu Allah'a ulaştırmayı ihtiva eden, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi ihtiva eden, nefsi Allah'a teslim etmeyi ihtiva eden beş oldu. İrşad olmayı ihtiva eden altı ve bir de iradeyi Allah'a teslimi ihtiva eden yedi, bir bütün. İşte onlar Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilenlerdir. Bir başka ifadeyle iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle sohbet ederken zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Bir bakıyorum ki konuşmama başlamışım, bir bakıyorum ki bitivermiş zaman. Size doyum olmuyor ki sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, hepinizi, bütün gönül dostlarını öylesine çok seviyoruz ki sevgili kardeşlerim. Bunu ancak Allah'tan sorabilen sorar. Ne doğrunun ne olduğunu Allah'tan öğrenir. Allah'ın dostlarını ne kadar çok sevdiğimizi. Osmanlı'dan bu tarafa ne kadar çok sular akmış köprülerin altından biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde bizi biz yapan, biz Türkleri Osmanlı yapan, dünyadaki birinci sınıf millet yapan, en az suç işlenen ülke yapan, ufukların efendisi Osmanlı yapan, işte budur. Kur'an'ın bütününü yaşamak, Kur'an'ı yaşamak, bir başka adıyla tasavvuf. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı yaşamak hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil.
Söylediğimiz gibi 7 tane safhası var bunun. Ve bu safhaların hepsi bir dilekle adım adım aşılır. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Onlar yaşadılar. Dünyaya hakim oldular. Dört yüz yıllık bir cihan hakimiyeti kurdular. Sonra gene kendi işlerinden çıkanlar onları sona erdirdi. Yurttan, yurtlarından çıkarıldılar. Çaresiz kovuldular.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'a kul olmak dediğimiz zaman bu muhtevayı çok iyi değerlendirmek söz konusu. Allah'a kul olmak hiç de zannedildiği gibi zor bir şey değildir. Bir defa başlangıç kademesi yani Allah'a mülaki olmayı dilemek. Allah'a kavuşmayı dilemek. Ruhu hayattayken Allah'a kavuşturmayı dilemek. Üçüncü basamak. Farz ve otomatik olgunlaşır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemişse Allah mutlaka onu ikinci safhaya, 14. basamakta mürşidine ulaştırır. Mürşidine tabiyet ikinci safının tamamlanmasıdır. Bu da Allah'ın garantisindedir. O kişiyi hacet namazını kılarak mürşidini sormaya davet eden Allah'tır. Sözünü mutlaka yerine getirir. Kim mürşidine ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve kişi mürşidine ulaşır. Önünde diz çöküp tövbe ederek tabiyetini gerçekleştirir. Allah Teala bu noktada o kişiye 7 tane nimet verir. Onun bütün günahlarını affetmekle kalmaz, sevaba çevirir. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince.

Allah Teala diyor ki kim mümin olursa öyle bir mümin olmak ki bu mümin olduğu noktada nefs tezkiyesine başlamışsa kalbine iman yazılmışsa biz diyor onun günahlarını sevaba çeviririz. Amel-i salihat nefs tezkiyesine başlamak demek. Bu zikrin o kişiye %100'e kadar ulaşacak olan nurları kazandırması eylemidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden mürşitlerine tabi olanları ihsanla tabi olanları ihata eder, kapsamını alır. Ve diyor ki Allah Teala Furkan 70'te Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Kim böyle yapar da mürşidine tabi olursa Allah onların günahlarını sevaba çevirir, seyyiatini hasenata çevirir diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel şekilde dizayn edilmiş. Allah Teala onun en basit hakikatlerini bilmeyen bir din topluluğunu şeytanın adım adım gerçekleştirmesine müsaade etmiş. Bunu sağlayanlar alimler. İslam'ın 5 şartına mahkum etmişler. Yani İslam'ı öldürmüşler. Ya da öldürmek demeyelim. İslam ölmemiş. Bitkisel hayata itilmiş, kolları kesilmiş, bacakları kesilmiş ve bitkisel hayata itilmiş. İslam'ın 5 şartını yaşayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. İşte Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi Allah'a kul olur. Ve daimi zikre ulaştığı zaman bu kişi daimi bir mutluluk içinde, kesintisiz bir mutluluk içinde yaşar. Buraya kadar olan kesim elbette Allah Teala tarafından garanti edilmiyor. Ama Allah Teala bütün insanlara üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun %51'ini yani yarısını garanti ediyor. Şimdi diyor Allah görevlerimizi ikiye ayıralım. Sizin göreviniz bana ulaşmayı dilemek diyor. Ruhunuzu bana hayattayken ulaştırmayı dilemek. Yoksa öldükten sonra hepinizin ruhu zaten Azrail Aleyhisselam'ın takımı tarafından bana getirilecektir diyor Allah Teala. Bu hiç kimseyi kurtaramaz diyor. Ama her kim bana mülaki olmayı, ruhunu hayattayken bana ulaştırmayı, bana kavuşturmayı dilerse, ben onların ruhlarını kendime ulaştırırım diyor. Onlar ulaştırmazlar. Onlar sadece dilerler diyor. Ben ulaştırırım. Ulaştırırım ve onlar dünya mutluluğuna ulaşırlar diyor Allah Teala. İşte dünya mutluluğunun
%51'i buradadır. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolar ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman bu dünya mutluluğunun %50'sidir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Bu birinci muhtevadır. Allah'ın verdiği sözün birincisi. İkincisi o kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Mürşidini de ona Allah gösterir. Tabiyeti sırasında da ikinci kat cennetin sahibi yapar kişinin. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi, mülaki olmayı gerçekleştirmeden Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürse, o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaştı, ikinci kat cennetin sahibidir. Tabiyeti ikinci kat cennetin sahibi kılar onu. Tabi oldu, ertesi gün öldü. O kişi birinci kat cennete girmez. İkinci kat cennete girer. Sonra bu kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdı. Ve ruh Allah'ın zatında yok oldu. Bu nokta 3. kat cenneti garanti eder. Ve buraya kadar olan hiçbir şey o kişi tarafından o kişinin kendi iradesiyle gerçekleştirilmemiştir. O kişi hangi ibadeti sevmiyorsa o ibadet mutlaka ona sevdirilmiştir. Ve bu kişinin ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılmıştır. Bu 3. kulluktur. Buraya kadar Allah Teala garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Onu 3. kat cennetin sahibi yaparım ve onu dünya saadetinin yarısıyla da mutlaka mükafatlandırırım. Sevgili kardeşlerim, ne karşılığı, ne alıyorsunuz, ne yaptınız? Hiçbir şey. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonrasını bırakın Allah-u Teala'ya. O size namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek. Bütün ibadetleri severek yapacaksınız. Mürşidi sevdirecek, seveceğiniz bir mürşide sizi ulaştıracak, tabiyetinizi sağlayacak. Sonra ne olacak? Tabiyetiniz gerçekleşecek. Bu sizi mutlaka en güzele ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir yarenlikte birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem bunu en az gerçekleştirmeniz halinde mutlaka 3. kat cennete ulaştırmasını, dünya saadetinin en az yarısıyla mükafatlandırmasını, hem de daha sonra bütün hedeflere ulaştırmasını ve 7. kat cennetin sahibi kılmasını, dünya mutluluğunda %100'ünü size yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, dostluktan, kardeşlikten ve özellikle mutluluktan bahsetmek üzere bir aradayız. Eğer Allah ile bir aradaysak mutluyuz. Allah bizimleyse mutluyuz. Şu anda sizler, biz ve Allah-u Teala üçümüz bir aradayız. Öyleyse mutluluktan bahsedebiliriz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ilişki kurulmadan da mutluluk oluşabilir diyenlere hep acıyarak bakmışımdır. Hayatlarının neyi ihata ettiğinin hiçbir zaman farkına varamadan ölürlerse gerçekten kendilerine çok yazık ederler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler ancak Allah ile beraber olmadan da insan mutlu olabilir diye bir düşüncenin sahibi olabilirler. Sevgili kardeşlerim, bu onların problemi. Ama bizler mutluluğu yaşayanlarız. Ama bizler biliyoruz ki mutluluk Allah'la bile olmaktır. Sevgili kardeşlerim, bugün 27 Ocak Pazar günü

Yani din Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuydu. 1299 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu olarak ...1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 723 yıl, 700 yıl, 700 yıldan fazla bir süre Osmanlı İmparatorluğu vardı. Allah ile birlikte anılan bir imparatorluk. Kendisinden evvelkilere hiç benzemiyordu. Büyük imparatorluklara baktığınız zaman Roma İmparatorluğu gibi, oralarda Allah ile olan yakınlığı göremezsiniz. Ama Osmanlı Allah ile yakınlığın, mutluluğun imparatorluğuydu. Osmanlı'nın yükselme devri boyunca sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yani Osmanlı Cihan İmparatorluğu devam ettiği sürece Osmanlı Nizami-ül Alem olduğu sürece, alem için var olduğu sürece başka ülkelere yapılan haksızlıkların giderilmesi konusunda hükümran olduğu sürece Allah ile beraberdi. Ve yükseldi ve yüceldi. Allah ile bir olmak, beraber olmak, bir başka adıyla İslam'ın hayata geçirilmesi, asıl adıyla tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesiydi. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adıdır. Ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e başlamıştır, ne de bir takım iddialara göre ondan 900 yıl sonra. Hayır. Hazreti Adem'le beraber başlamıştır. Hazreti Adem ve ona gerçek anlamda tabi olanlar, onlar tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, kainatın tek dininin hayata geçirilmesidir. Kainatta bir tek din olmuştur. O dinin Arapça dilindeki adı İslam'dır. Din Allah'a sesli olmaktır. Şimdi sevgili kardeşlerim bir devlet düşünün. Ordusu Allah'ın ordusu. Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak dahil olabilmek mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olmasıyla mümkündür. Yeniçeri Ocağı'nın piri Hacı Bektaş Veli'ydi. Öyleyse asker ocağı Allah'a ait bir asker ocağıydı. İşte onlar sevgili kardeşlerim Allah ile bir oldular. Hayranlık uyandırdılar. Uyandırdılar mı? İşte basit bir misal. İkinci Murat seferde
sabah teftişinde İçtimada bir Musevi dizilgen padişahın atının yıllarını tutuyor. Padişahın diyor maruzatım var. Söyle bakalım diyor dizilgen başı. Nedir durum? Diyor ki senin askerlerin benim bahçemden elma almışlar ama parasını oraya bırakmamışlar. İkinci Murat buna dehşetli üzülüyor. Ve askerlere dönüyor. Diyor ki beni bu duruma nasıl düşürürsünüz? Ben size demedim mi? Kul borcuyla askere gelinmez. Hazineden alın paranızı. Borcunuzu ödeyin. Öyle gelin. Benim askerim olun. Allah'ın askeri olun. Ben aranızda kul borcu olmayanların benimle beraber olduğunu düşünüyordum. Ama bunu yapmışsanız artık aranızda kul borcu olanlar var demektir. Bu konuya ne kadar önem verdiğini bildiğiniz halde bana bunu nasıl yaptınız diyor. Ve soruyor. Kim yaptı diyor bunu diyor. Askerlerden bir kişi bir adım öne çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Evladım diyor söylediklerimi duydun. Hadi bana cevap ver diyor. Nasıl yaptın bunu bana? Padişahım diyor bunun birinci sebebi elma yerdeydi. İkinci sebebi diyor elma çürüktü. Ve benim de üzerimde para yoktu. O yerdeki çürük elmayı aldım ve sadece onu yedim. Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım oradaydı. Onlar dallardan meyve kopardılar ve parasını da oraya koydular. Padişahım soralım emir buyursanız diyor Bezirgen Başı'ya öyle miydi diye. Bezirgen Başı diyor ki evet efendim diyor öyleydi. Dalda gerçekten birçok dalda para buldum. Kesinleşiyor ki elma yerde olan bir çürük elma. Eğer diyor ki padişahım diyor ben yerde olan çürük bir elmanın para edebileceğini düşünemedim. Yoksa diyor arkadaşlarımdan diyor alırdım. Oraya koyardım. Onlar kendileri o sırada kendi işlerine meşgul oldukları için bu benim yaptığımdan haberdar olmadılar. İkinci Murat diyor ki Bezirgen Başı doğru mu söyledikleri? Doğru diyor. O yerdeki çürük elma için ne kadar para istiyorsun diyor padişah. Bir kese altın isterim diyor. Padişah hemen emir veriyor. Getirin diyor bir kese altını. Bu vezirgana verin diyor. Vezirlerden biri dayanamamış. Padişahım demiş bir çürük elma için bir kese altın ne demiş fazla değil mi? İkinci Murat ona dikkatle bakmış. Demiş ki o demiş hak sahibidir. Şimdi o Allah onun tarafında. O ister ve biz ona veririz demiş. Bir kez altın getirilmiş, Bezirgan'a teslim edilmiş. Bezirgan elinin tersiyle altın kesesini itmiş. Ve demiş ki beni de aranıza alın demiş. İşte onlar Osmanlıydı. Sevgili kardeşlerim. Onlar tasavvufu yaşadılar. İslam'ı yaşadılar. Kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Adem'in dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini yaşadılar. İnsanlar zanneder ki, her peygambere kitap verilmesi dolayısıyla, her peygamber sanki ayrı bir din yaşamış.
Oysa ki hepsi aynı dini yaşadılar. Her peygamber ve ona tabi olanlar, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar, Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ve en son peygamber, son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar, hepsi ruhlarını da, beklerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oldular. Ve şeytan her peygamberden sonra yeniden büyük gayretlerle dinin temel çıktılarını bozmayı başardı. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana geçen, peygambersiz geçen, bugüne kadar geçen süre 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde iblis gene pek çok şeyi tarumar etmeyi başardı. İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dilemek, rüşide ulaşıp tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek muhsinlerden biri olarak, nefsi bütün afetlerden kurtararak Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan 7 safhalı İslam, artık İslam'ı yaşadıklarını düşünen insanların %90'ından daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Diğer dinler ise İslam'dan başka bir dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Ama İslam'ın Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğunu, bu dinin bütün özelliklerini İslam'ın götüreceğini, yürüteceğini söylüyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve bütün peygamberlerin aynı dini yaşadığını, tek şeriatın bütün dinlerin şeriatı olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Aynı emirler verilmiş, aynı hedefler gösterilmiş. Ve İslam'dan 1400 yıl, 1400 küsur yıl sonra her şey ne kadar değişmiş. Bütün dinlerin içindeki insanların %90'dan fazlası dinlerinin esaslarını unutmuşlar. Çok büyük bir kısmı da tek bir dinin mevcut olduğunu, o dinin kendi peygamberleri zamanında yaşandığını unutmuşlar. Sanki başka başka kaidelere bağlı imişler gibi Hazreti Musa'ya bağlı olanlar, Hazreti İsa'ya bağlı olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlı olanlar ayrı ayrı dinleri oluşturmuşlar ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi fırkalara ayrılmışlar. İşte o dinler fırkalara ayrılmadan evvel neyi yaşamışlarsa Osmanlı asker sınıfıyla, ilmiye sınıfıyla, bütün halkıyla kainatın tek dinini çok geniş spektrumlu olarak yaşadılar.
Ve halkın büyük kısmı, askerin tamamı, ilmiye sınıfının büyük kısmı, kainatın tek dinini yaşadılar. Ve dünyaya adalet taşıdılar. Osmanlı adaleti,

öldürse onu mahkemeye celbetmek için özel izin gerekirdi. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, işte o devrede Osmanlı bütün Avrupa'ya adalet götürdü. Tüm Kuzey Afrika'ya adalet götürdü. Kafkaslara, Balkanlara adalet götürdü. Avrupa'dan çok daha büyük bir toprak parçasının sahibi olan Osmanlı, yüzyıllarca orada ...1299'dan en az 1699'a kadar 400 yıl devlete âli, yüksek devlet unvanını korudu. Osmanlı alem içindi. Onun için Osmanlı nizamı alem olarak benliğini korudu. Bu muhakkak ki ilelebet sürmeyecekti. Nitekim insan tabiatının gözleşmeye yönelik o muhtevası içerisinde Osmanlı da yavaş yavaş büyük kısmının tasavvufun yaşadığı bir Osmanlı olmayı sürdüremedi. Bu mihraktan adım adım ayrıldı. Ve bütün güller soldu. Bütün değerler adım adım aşağı doğru inmeye başladılar. Ve Osmanlı artık nizami alem unvanını koruyamadı ve nizami cedid oldu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu Büyük Millet'in ilk sultanı Sultan Osman gördüğü rüyasını Şeyhi Edebali'ye anlatıyor. Başının ucundan diyor bir büyük çınar çıktı. Bütün gökleri kapladı. Şeyh Edebali diyor ki ona, bu bir imparatorluk diyor. Senin neslin bir gün cihana hakim olacak. 4 milyonda at koşturacaksınız diyor. Asya'da da, Afrika'da da, Avrupa'da da. Bu ağaç diyor, büyük, çok büyük bir imparatorluğu vücuda getirecek. Ve ...1922 yılına kadar

600 yıldan 623 yıl Osmanlı hanedanı yaşadılar. Ve sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı kanı taşıyoruz. Onları Osmanlı yapan şey, cihan hakimi yapan şey, Allah'a olan

0: sevgileri, hayranlıkları ve saygılarıydı. Allah'ın Hak adı verilen dizaynı orada vardı. Ve cihana adalet getirdiler. Cihan imparatorluğunu kurdular. Bugün Osmanlı'nın torunları bu ülkenin, Türkiye'nin sahipleridir. Osmanlı bugün ait olduğu yerde değildir. Osmanlı medeniyet seviyesini yakalamayacaktır. Onun ötesine geçecektir. Damarlarındaki kan bunu gerçekleştirebilecek olan hüviyete sahiptir. Hayır sevgili kardeşlerim, muasır medeniyet seviyesi değil. Onun ötesi. Gelecekte Osmanlı o noktaya ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte onlar mutluluğu yaşadılar. Kervansaraylar kurdular. Biliyor musunuz kervansaray neydi? Eğer bir tek atınız varsa bütün Osmanlı İmparatorluğunu, yani Avrupa kıtasının 1,5 katı, 2 katına yakın bir dünya dizaynını 5 kuruş para ödemeden devamlı gezebilirdiniz. Hayatınızı isterseniz ölene kadar bu yollarda harcayabilirdiniz. 5 kuruş paraya ihtiyacınız olmazdı. 5 akçeye ihtiyacınız olmazdı. Kervansarayların hepsi vakıftı. Oralara gelen misafirlere ve onların atlarına 2 aylık bir süre içerisinde mutlak olarak bakılırdı. Hiç kimse geri çevrilmezdi. Hangi dinden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, inancı ne olursa olsun, misafirler baş tacı edilirdi. Ve herkesin 2 aylık bir istikakı kesin olarak mevcuttu. Bir kervansarayda zamanını tamamlayan kişi eğer başka kervansaraylarda da aynı şeyi yaşamak istiyorsa hiç tasalanmadan diğerlerine geçerdi. Ve bir yıllık bir süreç geçtikten sonra tekrar eskilere dönmek imkanı da söz konusuydu. Yani 10 sene, 20 sene, 30 sene bir insan kervansaraylarda yaşayabilirdi eğer isteyen olursa. Osmanlı vakıfları bu kervansarayları bunun için kurdular. O devirlerde dünyanın en seri posta teşkilatı Osmanlı'ya aitti. Atlar sıra sıra beklerler. Tatar ağaları konunun kumandasını üzerlerine almışlardı. Her menzilde mutlaka hazır vaziyette çok sayıda at beklerdi. Acil ferman getirenler hiç vakit geçirmezlerdi. Gelirlerdi, terli atı bırakırlardı, derhal yollarına devam ederlerdi. Namazların da at üzerinde kalarlardı, mutlaka menzillerine zamanında ulaşırlardı. Sevgili kardeşlerim, kısaca onlar Osmanlıydı. Bizim mekteplerimizde hala Osmanlı'yı kötüleyen yazılar görürsünüz tarih kitaplarında. Bu zavallılığa hep acımışımdır. Tarihini inkar eden bir millet. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı ile sadece iftihar ederiz. Bütün cihana adalet taşımış olan cihan hakimiyetini 400 yıl elinde tutmuş olan bütün dünyanın saygısını kazanmış olan adaletin temsilcisi bir ceddimiz var. Bununla iftihar edin. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluktu. Onlar mutluluğu yaşadılar. Dört başına vur, bir mutluluk onlar tarafından yaşandı. Allah ile sonsuz bir ilişkinin içindeydiler. Her devirde Allah'ın evliyası büyük saygı görürdü. Bizim zamanımızda da İrticacı diye hapislere atılır. Sevgili kardeşlerim, bu tabii değil mi? Öyle bir imparatorluktan sonra böyle bir dünyada bu hüviyette, bu seviyede bir idare insanların artık adam yerine koymadıkları bir ülkenin insanları olduk. Hiç kimsenin tanımadığı bir ülke. Unutmayın. Yabancı kültürlerin tesiri altında ülke sadece kötüye gider. Osmanlı İmparatorluğu'nun tasavvuf yüzünden o devredeki dünyanın en üstün milleti olması, ülkesi olması, bugün ülkemizde yaşayan ülkemiz insanının unuttuğu bir vaka. Hala Osmanlı'nın aleyhine bir sürü yazı okursunuz. Kendi ülkemizde okunan tarihlerimizde. Sevgili kardeşlerim, doğrusunu öğrenmek istiyorsanız Yılmaz Öztuna'nın Büyük Türkiye Tarihi'ni okuyun. Osmanlı'nın ne olduğunu en gerçek çehresiyle orada göreceksiniz. O zaman tarih kitaplarının nasıl olup da hakikatleri o kadar farklı yazdığını hayretle müşahede edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğa gelince unutmayın, o hepinizin ellerinin altındadır. Eğer siz kimliğinizi, hüviyetinizi ispat edebilirseniz. Evvela şu cennet saadetinden bahsedelim. İnsanların büyük kısmı cennet saadeti deyince umamam derler. bana çok uzak herhalde, Allah Teala beni cennetine almaz. Öyle bir karamsarlık almış ki insanların çoğunu, ben mi Allah'ın cennetine gideceğim? Böyle bir şey mümkün değil. Böyle derler. Başka bir grupta, onların tam tersi bir grupta derler ki, ben mi mutlaka cennete giderim? Çünkü Allah Teala diyor ki böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın cennetine girmek. Kur'an dizaynı içerisinde son derece basit, son derece kolay ve herkes Allah'ın cennetine girebilir. Nasıl girebilir? Sadece bir tek niyetle, dilekle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu bir gerçeğin ifadesi. Peki bu gerçekten haberdar olmayanlar nasıl gideceklerini zannediyorlar cennete? Diyorlar ki, ha cennete gitmek mi? Çok kolay. Allah Teala bizi Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmediğimize göre bir süre mutlaka cehennemine atacak. Tamam. Ama ondan sonra da mutlaka çıkaracak. Ve geri kalan hayatımızı cennete geçireceğiz. Ya sahi mi diyorsunuz? Peki nasıl olacak bu iş? Diyor ki bu kişi, çok kolay diyor. Ben diyor Allah'a inanıyorum. Ve Allah Teala da diyor ki Mü'min suresinin 40. ayet-i kerimesinde, kadın olsun erkek olsun Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız. Yoksa diyor yanlış mı biliyorum? Hadi bakalım diyor ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, onlar ki amelü salihat yaparlar, işte onlar mümindirler. Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Diyorsunuz ki bir küçücük farklılık var gibi geldi bana. Burada Allah Teala amelü salihat yapanlar mümindir diyor. Sen biliyor musun amelü salihat ne demek? Amelü salihat diyor, iyi işler yapmak. Ben de bazen fakirlere yardım ederim. Birine başka bir şekilde bir yardım etmek gerekirse onu yaparım. Hırsızlık yapmam. Öyleyse ben amelü salihatın sahibiyim. Allah'a da inanıyorum. Allah'a inanan mümin olduğuna göre benim gideceğim yer cennettir diyor. Şimdi birinci grup, benim diyor cennete girmem mümkün olamaz. Allah-u Teala sahabeden bile sadece 10 kişiye cenneti müjdelemiş. Bu durumda benim gibi günahkar bir insan, gerçi namaz kılıyorum filan ama benim gibi günahkar bir insan nasıl cennete girer? Ben cennete giremem. Öteki grupsa diyor ki, Allah'a inandığıma göre ben müminim. Allah da müminleri cennetine alacak. Bir süre beni hafif tertip leblebi gibi kavurduktan sonra cehennemde mutlaka cennetine alacak diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki grup, optimistler ve pesimistler, İkisi de realitenin dışında yaşıyorlar. Çünkü Allah'ın gerçekten son derece kolay bir yolla herkesi cennetine alacağı kesin. Herkesi Allah Teala cennetine almaya hazır. Ama ne yazık ki insanların çoğu cehenneme gidecekler. Çünkü bunu tatbik etmeyecekler. Neyi tatbik etmeyecekler? Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sadece bir dilekten bahsediyorum. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar böyle bir bilginin sahibi değiller. İblis bütün insanlara unutturmuş Allah'ın hakikatini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonrasını onlar yapmamışlar, Allah yapmış. Allah onları kendisine ulaştırmış. Evvela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ama her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlamış. İşte bugün de var Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim açıkça bunu emrediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dileyenler onlar benim cennetime girebilir diyor Allah Teala. Onların adına Kur'an-ı Kerim amin olanlar diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, salt bunun için Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka girecekse, o zaman mutluluk elinizin değil, ayaklarınızın bile altında değil mi? Sadece bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar ellerinin tersiyle Allah'ın emrini itiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve cehenneme gitmeye hak kazanıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşamaz. Ama madem ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine girecek, o zaman hepinize sesleniyorum. Sadece bizim aramızda olan kardeşlerimize değil, şu anda bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Allah'ın cennetine girmeyi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki bu başka bir sebebe bağlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırsınız. Ama dilemezseniz, size öğütlenen neyi yaparsanız yapın, öğütlenenlerden hangisini yaparsanız yapın, hepsini yaparsanız yapın, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutlaka ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecbur etmesiniz. Görüyorsunuz ki cennet saadeti sadece bir Allah'a ulaşmayı bilmekle mutlaka gerçekleşen bir oluyor. Öyleyse Allah-u Teala boşuna mı söylemiş? Allah size güçlük dilemez sizin için. Allah sizin için kolaylık diler.
1: Daha kolay zaman ki sevgili kardeşlerim.
0: Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennet saadetini hemen elde etmek. Ama kıyametten sonra yaşamak. Öyleyse şimdi bir adım daha öteye geçelim. Bir de dünya saadetine göz atalım. Dünya saadetini nasıl elde edeceğiz? Onun elde edilmesi o kadar kolay değil. Ama dünya saadetinin yarısının elde edilmesi çok kolay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah iki şeyi garanti ediyor. Bir, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı ve üçüncü kat cenneti o kişiye nasip kılmayı. Eğer bu kişi o hedefe ulaşamadan ölürse en azından birinci kat cennet mutlaka o kişinindir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah-u Teala onun üzerine 10 tane ihsan gönderecektir. O kişiyi 10 tane ihsanla mükafatlandıracaktır. Böyle bir dizaynda 10 ihsanın muhtevası içerisinde o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Eğer mürşidine ulaşıp tabi olabilirse Allah mutlaka gösterecektir ona mürşidini. Ona ulaşıp da tabi olabilirse o zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ama dünya saadeti başka insanlardan hiçbir farklılık göstermez. Henüz orada kişi Allah-u Teala'nın bir güzelliğine ulaşmamıştır. Ama ne zaman ki ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsinin tezkiyesine paralel olarak her nefs tezkiyesi kademesinde kişinin nefsinin kalbinde bir miktar nur birikimi gerçekleşir. Bunun manası nefsinin kalbinden o kadar afet atılmıştır. İşte böyle bir dizaynda o kişi Allah'ın zatına doğru ruhunu yola çıkarmıştır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetine sahip olur. Enesinin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası yok olduğu için kişi cennet saadetinde dünya saadetinde yarısından fazlasına sahip olur. Öyleyse bu kadarı herkes için Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Sadece bir tek şey karşılığı kişi Allah'a ulaşmayı bilecek. Ya bundan sonrası o kişinin kendi gayretine kalmış. Bundan sonra kişi yoldan da düşebilir. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim için daha büyük gayretle de atılabilir. Allah için yola çıkanların %90'dan çok daha fazlası Allah yolunda yollarına devam ederler. Ama bir kısmı bu noktadan sonraki tehlikeli uçurumdan aşağı düşebilirler. Buna fıska düşmek diyor Allah-u Teala. Binde bir gibi nadir bir olay ama oluyor. Sevgili kardeşlerim, işte cennet saadetini istiyorsanız gördüğünüz gibi çok kolay. Dünya saadeti için bundan sonra daha çok zikretmek durumundasınız. Zikriniz arttıkça fena filah olduktan sonra önce Allah-u Teala size bir taht ihsan edecek indi ilahide. Beka makamının sahibi olacaksınız. Sonra zikriniz günün yarısını aşacak. Zahit olacaksınız. Dünya ikinci planda kalacak. Allah'ın dostluğu birinci planda olacak. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %90'dan fazla nur birikimi. Yani dünya saadetinin %90'ına sahip olacaksınız. Cennetinde dördüncü katına. Sonra daha bir güzellik var. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. O güne kadar ilmel yakinin sahibiyken aynel yakinin sahibi oluyorsunuz. Hikmet sahibi oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Pür ufak oluyor nefsinizin kalbi. Muhlis oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükler temizlendiği, nefsinizin kalbi halis olduğu için. Ve burası dünya saadetinin %100'üne ulaştığınız yer. Daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve iradeniz Allah'ın iradesine bağlanacak. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız Allah-u Teala tarafından. İşte Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O zaman dünya saadetinin bütünü sizin olacak. 7. kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. 4. kat cennet, dünya saadetinin %90'ını fizik vücudunuza Allah'a teslim ettiğinizde. 5. kat cennet, dünya saadetinin tamamı nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada. 6. kat cennet yine dünya saadetinin tamamı, inşaada ulaştığınız noktada. 7. kat cennet dünya saadetinin bütünü, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda acaba bu yaşamakta olduğunuz, bu hedefe ulaşmanın yaşamakta olduğu mutluluk nasıl bir mutluluktur? Bu mutluluk üç alemde birden tahakkuk eder. Hem iç aleminizde mutlusunuz, hem dış aleminizde mutlusunuz. Yani başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir. İkincisi, bir sus ve sükun halindesiniz. İç dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Nefsinizi ruh hüviyetine ulaştırmışsınız. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuş. İşte bu noktada bu özelliklerin dizaynı içerisinde iç dünyanızda artık iki tane ruh var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği hiçbir fiil işlenmiyor. Nefsleri arasındaki kavga sıfırlanmış, sona ermiş. Muhteşem bir dostluk kurulmuş. Sülh ve sükun içinde iç dünyanızda devamlı bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Eğer bu mutluluğu sülh ve sükun içinde dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizi de yaşayabilirseniz ve mutluluk devamlıysa işte bunun adı saadettir. Gelelim dış dünyanıza. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, nefsinizle ruhunuz semahenk olduğu zaman artık dışarıdaki insanlar sizin için düşman olma tibiyetinden çıkarlar. Siz onların düşmanı olabilirsiniz. Yani onlar sizi düşman olarak görebilirler. Ama siz onları düşman olarak göremezsiniz. Onlar sizin için düşman değildirler. Onlara kötülük yapmayı hiç istemezsiniz. Dış aleminizde de sizin açınızdan sulh ve sükun korunmuştur. Kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanların size karşı davranışları ne olursa olsun, siz onlara karşı kötülük yapamazsınız. Onlara karşı düşmanlık edemezsiniz. Böylece dış dünyanızda da sulh ve süküne ulaşırsınız. İkinci aleminizde de dış aleminizde de sulh ve sükun kurulmuştur ve kesintisiz olarak kurulmuştur. Bunu kesintiye uğratacak olan afetler nefsinizin kalbinde artık mevcut değil. Sonra ne olur? Sonra Allah ile olan ilişkinizde de aynı noktaya ulaşırsınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili hiçbir şart altında işlemezsiniz. Bunu size işletmeyen sizin iradeniz değil, nefsinizdeki afetlerin sıfırlanmış olması. Afetler yoksa Allah'ın yasak ettiği fiillere sizi davet edecek olan bir merci yoktur. Afetler yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye sizi davet edici bir merci yoktur. Tam aksine ruhunuzda, nefsinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi hem isterler hem de aksine müsaade etmezler. Öyleyse olay tamamlanmıştır. Allah ile olan ilişkilerinizde de üçüncü cephe, sulh ve sükun içinde olacaksın. Hem emirler cephesinde hem de nehirler cephesinde. Yani şeytana kısas yapacaksınız. Daha evvelki zaman parçalarında size yaptığı bütün kötülüklerin böylece intikam almak istemiyorsunuz ama intikamını almış olacaksınız. Şeytan size hiçbir şey yapamamanın büyük bir aczi içine girecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım, bunun adı mutluluktur, dünya mutluluğudur. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, başka insanlarla olan ilişkilerinizde, Allah ile olan ilişkilerinizde, hem emirler cephesinde, hem nehirler cephesinde tam bir mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara, sonsuz saadetlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve teşkil öğrenciler, bir etkin güzellik için teşekkür ederiz. Ve az sonra bir etkin sohbetinde daha muhterem efendimiz, tasavvuf dostu İskender Ali Bey'i sizlerle birlikte oluyorlar. Ve efendim, sözümüzü uzatmadan fazlasına hemen muhterem efendimize demek istiyorum. Muhterem efendimiz, elbette inşallah sonsuz sürmek istiyoruz. Hepimiz için çok kıymetli duvarlarınızı beklerken bugünkü bu eksik sohbetinizde zaten bizi muhtemelen dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Mübarek evlerinizden sonsuz hürmet ediyoruz muhtemelen efendimiz inşallah.
3: Allah razı olsun Merhan. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyze ve hakim ve şüphedim. Alhamdülillahi Rabbil alamin. وإياكم نستعين بالصبر والمستقيم وأنعم عليهم وعلى المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir başka günde en çok hamd etmemiz ve şükretmemiz lazım gelen günde, hamd ve şükür gününde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin hamd ve şükür gününüzü tebrik ederim. Allah-u Teala'nın bizleri daha nice hamd ve şükür günlerine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederim. Sevgili kardeşlerim, bir yeni gün, günlerin en güzeli, hamd ve şükür günü, el ele, gümrü günle Allah'ın yolunda birlikteyiz. Her tarafı çiçeklerle bezenmiş, Allah'ın yolundayız. En aydınlık gündeyiz. Hamd ve şükür günü. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte can dostluğumuzun, kalp dostluğumuzun, gönül dostluğumuzun en manalı gününde bir aradayız. Bu dostluğun temelinde hamd ve şükür var. Alemlerin Rabbine hamd olsun ve ona, Yüce Allah'a, Rahim ve Rahman olan Allah'a şükrolsun. Sevgili kardeşlerim, hamd edecek ve şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki. Mutluluğun temelinde muhakkak ki Allah var. O bizleri var etmiş sahibimiz. Bizler onun yaratıklarıyız sadece. Bir yaratık, bir mahluk. O ise yaratan, halk eden. Öyleyse sahibimize sonsuz şükran borcumuzu nasıl ödeyebiliriz ki? Bunun hiçbir zaman edinemeyeceğini, en çok ona köle olduğunuz zaman anlayacaksınız. Köle olmadığına belki son noktanızda, ubudiyetin, Allah'a kul olmanın son aşamasında irşada ulaştığınız zaman Allah için yaptıklarınızın ne yaparsanız yapın, 24 saatinizi her saniyesini Allah'a harcasanız da yaptıklarınızın, Allah'ın size verdiklerinin yanında bir hiç olduğunu en çok o zaman anlayacaksınız. Allah'a kul olmayı bitirdiğiniz, irşada ulaştığınız zaman. O zaman gözyaşlarınız, hamd ve şükrünüzün yetmediği o noktada sizin için bir göz yaşı tecellisi olacak sadece. Ve aynı zamanda göz yaşı tesellisi olacak. Ona sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Sizi köleliğe kabul etti diye. O zaman iradeniz varlanacak. O zaman iradeniz ref edilecek. O zaman Allah'ın azatsız kölesi olacaksınız. İradeniz Allah'ın iradesine bağlanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya hamd ve şükür için bugün bir aradayız. Hamdimizi ve şükrümüzü eda etmek, hiçbir zaman kalp ölçülerinde yeterli boyutta tecelli etmez. Yapsak yapsak sadece bir kulun kendini yaradanına verebileceği her şeyi verebiliriz. Bu her şey onun bize verdiklerinin yanında bir hiçtir. Sıfırın pek az ötesinde bir hiç. O ise her zamanki gibi eksiksiz, mükemmel ve tamı verir. Sevgili kardeşlerim, o zaman ona hamd etmeyip, şükretmeyip ne yaparsınız? Hamd alemlerin Rabbinedir. Öyleyse Rabbimizden gelen her şey için ona sonsuz hamd ederiz. Ne geliyor Allah-u Teala'dan bize? Hayat geliyor. O bizi hayata getiren, Adem Aleyhisselam'ı çamurdan, salsalinden, tıyından, halk eden o Allah. Ve bizleri yaratan o Allah. Şöyle bir kendinize bakın sevgili kardeşlerim. Yaklaşık olarak 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Aynaya baktığınız zaman bir kişi olarak kendinizi görüyorsunuz. Siz bir vahdetsiniz, bir tekliksiniz, bir teksiniz. Tek başına bir kainat. Evvela şunu bilin ki kainat tam bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Cinsiyetsiz. Sevgili kardeşlerim, siz bir küçük kainatsınız. Eğer küçülebilseydiniz ve yokluktan, kendi yokluğunuzdan kendinize bakabilseydiniz, böyle bir kainat görecektiniz. Yıldızlarıyla, gökleriyle bir kainat. İşte o kainat 70 trilyon hücresiyle sizsiniz. Bu 70 trilyon hücrenin her birinde tam 23 çift kromozom var. Her biri sizi gerçek anlamda temsil edebilen, her şeyinizde sizin özelliklerinizi taşıyan 23 çift kromozom, yani 46 kromozom. DNA sarmallarınız, dezoksiribo nükleik asit sarmallarınız, Allah'ın sizi yaratmasındaki temel merhaledir. Akset gen haritası, genomlar, çok şeyler belli olmuştur. Allah'ın sırrını sakladığı yere kadar insanlar daha çok şeyler öğrenecekler. Sıra gelince Allah-u Teala ona müsaade etmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman siz 70 trilyon çarpı 46'sınız.

O kadar siz varsınız sizin içinizde. Öyleyse sadece bu standartlarda var oluşunuz bile ne kadar çok bir şükür vesilesi değil mi? Siz varsınız. Düşünüyorsunuz. Yaşıyorsunuz. Hayattasınız. Allah'a ne kadar çok şükretsek, hamd etsek azdır ki bizler varız sevgili kardeşlerim. Bizler yaşıyoruz. Ve ne kadar mutluluk vesilesi bize ki biz Allah'ı tanıyarak yaşayanlarız. Allah'ın yolunda yaşayanlarız. Allah içiniz. Hatırlayın Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesini. Ne diyordu Allah-u Teala orada? Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka ona rücu edeceğiz. Allah'tan gelen ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Ulaştıracak mıyız? Ulaştırabilecek miyiz? Cevap hemen geliyor Allah-u Teala'dan. 157. ayet-i kerimesinde, bir sonraki ayet-i kerimesinde Bakara suresinin. İşte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah-u Teala. Allah'a mutlaka ulaşacağız diyenler. Allah içiniz diyenler. Allah için yaratıldık diyenler. Öyleyse Allah Teala sizden kul olmanızı ister. Bu bir emirdir. Ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de Allah'a teslim edip Allah'a kul olacaksınız. Selam makamının irşat noktasına ulaştığınız zaman o zaman Allah'a kul olma emrinin son sınırına gelmiş olacaksınız. O zaman Allah-u Teala'yla ilişkilerinizin bir güzelliği olgunlaştırdığını göreceksiniz. Her şey en güzel standartlarda gelişecek ve size emredilenin hududuna ulaşacaksınız. Ama o hudut size mutlaka daha öteye geçmeniz gerektiğini idrak ettirecek. Aldıklarınızla verdikleriniz arasındaki mukayese edilmesi mümkün olmayan sonsuz farklılık sizi daha öteye, Allah için daha çok bir şeyler yapmaya yönlendirecek. O zaman hamdinizin bir sonsuza doğru arttığını göreceksiniz. Öyleyse Allah'ın biz insanlara ihsan buyurduğu bu alemin dışındaki bütün nimetler için daha önce ihsanlar için Allah'a sonsuz hamd etmek durumundasınız. Alemlerin Rabbine, sadece bu alemin Rabbi değil, altı alemin de yokluğun da Rabbi. Yegane yaratıcı. Bütün bu yoklukta
ve yaratılan kainatta sadece bir tek yaratıcı var. Bizi de yarattığı için, var ettiği için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Fizik vücudumuzu yaratmış, şükrederiz. Nefsimizi ve ruhumuzu yaratmış, hamd ederiz. O bize her şeyi vermiş, verdiği rızk için şükrederiz. Verdiği para için, mal için, bütün fizik ihsanlar ve nimetler için ona sonsuz şükrederiz. Ve ihsan buyurduğu bütün fizik ötesi ihsanlar ve nimetler için ona sonsuz hamd ederiz. Düşünün sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepiniz birer trilyonersiniz. Allah'ın sizlere verdiği gören gözler, işiten, hayır, duyan kulaklar, işiten akıl, Allah'ın size verdiği idrak, hepsi Allah'a şükretmeniz için katından gönderdiği nötrinolar, her elektronunuza girip onları hayatta tutan, hareket halinde tutan Allah'ın sonsuz enerjisi. Onun nasıl hayran olmasını sevgili kardeşlerim, o yaratıcı, bütün kainatı her zerresiyle kontrolü altında tutan sünnetullahının sahibi, sonsuz ilahi kompütür sisteminin sahibi, fizik standartlarda bu dünyadaki her şeyi kontrol altında tutan sünnetullah, fiziğin ötesini de kontrolü altında tutuyor. Bütün alemlerde hüküm ferma. Ve bizim vücudumuzdaki sonsuz elektronlara, nötronlarını gönderiyor Allah-u Teala. Karşıt elektronlarımızı da aynı anda karşıt nötronlarını gönderiyor. Her ikisi de Allah'ın katından geliyor. Sonsuzdan geliyor. Ard arda geliyor. Bitmesi tükenmesi mümkün olmayan bir güzellik dizisi. Allah Teala diyor ki, Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve göğe yükseleni en iyi bilendir. İşte o gökten gelen, yere giren, yerde bir görev yapan, sonra tekrar göğe yönelen o nesne, onlar nötrinolar. Dönerek elektronlara ulaşan, dönüş enerjisini elektrona aktardıktan sonra tekrar Allah'a, Allah'ın katına geri dönen sonsuz sayıda Allah'ın ihsanları her şeye, bütün kainata ulaşır. Allah Teala ilmiyle bütün kainatı kuşatmıştır. Öyleyse Allah Teala'nın bir Rahman esması ve tecellisi var. Şükrederiz ve hamd ederiz. Bir de Rahim esması ve tecellisi var. Şükrederiz ve hamd ederiz.
Allah-u Teala'nın Rahman ismiyle olan tecellisi herkes içindir. Bütün insanlığa, bütün kainata Allah-u Teala Rahman adıyla tecellisini sonsuz olarak devam ettirir. İnsan adı verilen bu yaratığını kainatın en üstün varlığı olarak yaratmıştır Allah-u Teala. Ve bu en üstün varlığının bütün ihtiyaçlarını o garanti eder, kefildir. Rızkımızı göklerde dağıtır. Onun için ona sonsuz şükrederiz. Rızk bize ulaşan Allah'ın gıda maddeleridir. İnsanla Allah arasındaki ilişkilerde yiyebildiğimiz, içebildiğimiz her şey Allah'ın

rızık adıyla anılan bir müesseseyi oluşturur. Bunun için Allah-u Teala'ya sonsuz şükrederiz. Her an Rahman esmasıyla bizlere devamlı var olmamız için gerekli bütün şartları Allah yarattı. O sonsuz kompütür sistemiyle, ilahi kompütür sistemiyle bizlere sağlar. Atmosferimiz insanın yaşamasına müsait olan bir dizaynı 23 derecelik açısıyla dünyamız güneşten optimal uzaklığıyla bize hayat bahşeden özelliğiyle şükre değmez mi? Eğer dünya güneşten daha uzakta olsaydı soğuktan, daha yakında olsaydı sıcaktan yaşanmaz hale gelecekti. O nasıl bir Allah'tır ki kainatı en güzel standartlarda dizayn etmiş? Düşünün sevgili kardeşlerim, dünya nasıl bir denge unsuru olarak yaratılmış ki şu içinde yaşadığımız dünya adı verilen, üstünde yaşadığımız dünya adı verilen gezegen milyarlarca yıldan beri güneş etrafındaki turunu saniyenin milyarda biri kadar bile değiştirmeden aynı zaman parçası içinde tamamlayabiliyor. Bunun manasını anlıyor musunuz? Bunun sağlanabilmesi onun muhtevasındaki muhteşem dengeyi işaret eder. Şu noktaya ulaşıyoruz. Dünyanın merkezinden hangi tarafa çıkarsanız çıkın, iki uca ulaşabilen, merkezden geçen bütün doğrular, merkezin iki tarafında eşit ağırlığı temsil eder. Bu inanılmaz, muhteşem bir olgu. Merkezdeki mağma tabakası bunu her an değişen dengeler sistemi içinde sonsuz bir şekilde yerli yerine oturtur. Değişen diyorum, değişmek üzereyken düzeltilen bir sistemler dizisi. Düşünebiliyor musunuz? Merkezden itibaren merkezden geçen bütün çizgilerin merkezden itibaren ulaştığı son noktaya kadar ki temsil ettiği yarım ağırlıkla, yarım küre ağırlığıyla onun karşı tarafı her noktada birbirine eşittir. Bu sebeple milyarlarca seneden beri dünyanın güneş etrafındaki kat ettiği mesafenin karşılığı kullandığı zaman 365 gün 6 saat bilmem kaç dakika, bilmem kaç saniye, bilmem kaç salise, bilmem kaç salise ve daha onun aksatları milyarlarca seneden beri hiç değişiklik göstermemiş. Sizin arabanızdaki o dengeyi sağlayan kurşun var ya, onu biraz başka bir tarafa kaydırırsanız hemen lastiğinizin bir tarafı yanmaya başlayacaktır. Ve denge bozukluğu onun devir sayısını da etki edecektir. Ama onun yarattığı şu, bırakınız kainatı, o kainatın bir mikro parçası olan, sonsuzda bir mikro parçası olan bizim zavallı dünyamız, öyle bir denge unsuruyla yaratılmış ki bu denge öyle muhteşem bir dengeyi ifade ediyor ki milyarlarca senedir o dönüş hızının zamanla olan ilişkisi hiç değişmemiş mükemmelliğin temsilcisi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın verdiği

Birine şöyle bir bakın. Mutlu olmak için ne kadar çok sebebiniz var. Her gün geçtiğiniz yollardan geçerken etrafınıza dikkatle bakın. Sizden başka canlılar var etrafınızda. Kuşlar, ağaçlar, çiçekler, fillerde, denizlerde, deniz canlıları. Hepsi sizin için. Neyi yaratmışsa Allah Teala kainatta, bütün sistemleriyle dünya adı verilen bu gezegen, bütün güneş sistemi, bütün kainat, ki şu arada biz bütün kainat dediğimiz zaman zahiri alemi hep temsil ederiz. Hep onu söylemiş oluruz. Kainat dediğimiz galaksilerden oluşan bir sistem. Nereye kadar ulaşır? Göklerin birinci katının altında kalır. Zemin katının tavanını biz yıldızlardan oluşturduk diyor Allah Teala. Sadece zemin kat, bütün kainat milyarlarca galaksisiyle, bütün kainat samanyollarıyla, her şeyiyle sadece zemin katın tavanını oluşturabilir. Zemin kat. Onun üstünde 7 tane gök katı kurmuş Allah Teala. Allah'a kadar o zaman sırat-ı müstakimini kurmuş. Alt tarafı da bir zulmani alem söz konusu. Onun zıttı. Öyleyse insanların yaşamakta olduğu zahiri alem, cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi ve ruhumuzun alemi olan emr alemi 3 reel alemdir. 3 de onların karşıtı. Zahiri alemin berzahı, gayb aleminin berzahı ve emr aleminin karşıtı olan zülmani alem. 6 alem yaratmış. 6 zaman parçasında. Hepsinin sahibi. Ve hepimizin sahibi. Bizlere hayat verdiği için onu ne kadar şükretsek, rahmetsek azdır. Fizik vücudumuza hayat vermiş, şükrederiz. Nefsimize ve ruhumuza hayat vermiş, hamd ederiz. Ama 3 vücudumuzda hayatta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, etrafınızda bakın, ne varsa ona ait. Siz ona aitsiniz. Onun tarafından yaratıldınız. Bir düşünün, o hücrelerinizdeki mitokondriler şu anda elektrik enerjisi üretiyorlar. Siz dünyanın en muhteşem enerji üretim sisteminin sahibisiniz. Vücudunuzdaki 70 trilyon çarpı altı adetindeki kromozom sisteminizin içinde bulunduğu bütün hücrelerinizde şu anda mitokondriler elektrik üretmektedir. Siz bununla hareket edebilirsiniz. O enerjiyi kullanarak, o enerjiyi size veren Allah. Öyleyse enerjiyi kestiği anda ölüm kesindir. Öyleyse hayattaysanız, hayatta oluşunuz için de Allah-u Teala'ya şükretmek mevkiindesiniz. Sizi insan olarak yaratmış, en çok şükretmeniz lazım gelen şey bu. Çünkü sizi kainatın hakimi olarak yaratmış.
Diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım, sihrettim, hafrettim diyor. Her şey bizler için yaratılmış. Bütün bir kainat, 6 tane alem, 3 asıl, 3 karşıt, 6 alem bizler için yaratılmış. 7. alem yokluk. O da yaratık olsaydı 8 alem olacaktı. Çünkü Allah Teala her şeyi zıttıyla kaim kılıp çift yarattım diyor. Dengeyi her şeyde ayrı ayrı sağlamış. Sevgili kardeşlerim, şimdi durun. Bir an durun. Zamanı kendi açınızdan durdurun ve düşünün. Siz Allah'ın ne kadar çok nimetine muhatap olmuşsunuz. Ne kadar çok ihsanına muhatap olmuşsunuz. Gören gözlerin sahibisiniz. Onun kıymetini ancak görmeyen olsaydınız anlayabilecektiniz. Allah'ın bütün insanlara bedavadan verdiği şeylerin hiç kıymeti bilinmez. Bunlar size karşılıksız Yüce Rabbiniz tarafından ihsan edilmiştir. Şimdi düşünün, eğer görmeseydi gözleriniz, sizin de milyarlarınız değil, trilyonlarınız olsaydı ve size gerçekten birisi başarabilseydi de deseydi ki, ben senin görmeni temin ederim ama servetini isterim, bu serveti ona mutlaka verirdiniz. Sırf görebilmek için. Kulakları duymayan bir insan sırf işitebilmek için servetini vermeye hazırdır. Parmakları çalışmayan insan, böbrekleri çalışmayan insan, uzunlarından herhangi biri normal standartlarda çalışmayan, ona problemler oluşturan her insan bütün servetini o konudaki eksikliğinin giderilmesi istikametinde harcamaya hazırdır. Siz sevgili kardeşlerim, şimdi dönün dışarıdan kendinize ibretle bakın. Bütün bu sistemlerin hiçbir karşılık veremeden sahibi kılındınız. Allah Teala sizden onlar için hiçbir ücret ödemenizi istemiyor. Bir karşılık beklemiyor. Ve bütün bunların ötesinde o Allah'ı düşünün. Size bütün bu sistemleri vermiş. Bu dünyayı hissedebilmeniz için bir fizik vücut ihsan etmiş size. Zahiri alemi hissedebilmeniz için, onu yaşayabilmeniz için, berzah alemini hissedebilmeniz için, onu yaşayabilmeniz için nefs vermiş. Allah'a ulaşacak olan emr aleminin bir varlığını vermiş size. Daha fizik vücudumuz için onda kusursuz olarak çalışmakta olan bütün sistemleriniz için Allah'a ne kadar şükretsek az değil midir? Onunla ilişkilerinizi dikkatle bir defa daha gözden geçirin. Ne kadar çok şey için şükretmek durumunda olduğunuzu çok daha iyi anlayacaksınız. Var olmak tek başına bir şükür ifadesidir. Düşünüyorsunuz, öyleyse varsınız.
huzurlarınızı görebiliyorsunuz, varsınız, hissedebiliyorsunuz, varsınız, çevrenizi duyabiliyorsunuz, varsınız, her biri için ona sonsuz şükürler edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah her şeye kadirdir. Allah Teala bütün güzellikleri sizler için yaratmış. Her şey sizin için, insan için. Birçok insan Allah Teala bütün kainatı yaratmış. Hepsini bana tahsis etmiş. Ama ben oraya gidemedikten sonra neye yarar ki diye düşünüyor insanlar. Bilmiyorlar ki her gece oralara hepsi gidiyor. Herkes gidiyor. Şimdi beni dinleyen sevgili kardeşlerim, öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz kainatın her tarafına her gece gidersiniz. Ama bunun farkına varmazsınız. Çünkü şuurunuz o şuur nefsinize aittir. İki defa ışık duvarını aşarsınız sen, oraya giderken sıfır hızdan sonsuzluğa ulaşırsınız. Ulaşırken saniyede 200 bin kilometrede ışık hızını aşarsınız. Hem de geriye dönerken sonsuz hızdan sıfır hıza ulaşabilmek için gene ışık duvarından geçeceksiniz. İşte bu iki dizaynda da Allah Teala birincisinde dünyayı size unutturur, dünya hayatını unutturur. İkincisinde de dünya hayatına geri dönerken geçirdiğiniz macerayı, başka alemlerdeki nefsinizin yaşantısını size unutturur. İki tane hayatınız var. Uyandığınız andan uyuduğunuz ana kadar geçen süreç içerisinde gün boyunca bir şeyleri dizayn eder Allah Teala. Gün boyunca fizik vücudunuzun şuurunda yaşarsınız. Fizik vücudunuzu kumanda eden aklınızdır. Fizik vücudunuz uykuya daldığı anda, gerçek uykuya daldığı anda nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Ona da kumanda eden aklınızdır. İkinci hayatınız başlar. Uyuduğunuz andan uyandığınız ana kadar nefsinizin aleminde nefsinizle başka bir hayatı yaşarsınız. Hatırlamaya çalışırsınız rüyalarınızı, o hayatın devam ettiğini göreceksiniz. Nasıl yatağınızda uyandığınız anda dünya hayatınızın için başlattır. Şuurunuz size dönmüştür. Aklınız dönmüş ve vücudunuza kumanda etmeye başlamıştır. Nefsiniz vücudunuzun içinde artık bir esirdir. Aklınıza ihtiyacı yoktur. Fizik vücudunuzun aklınıza ihtiyacı vardır. Aklınız fizik vücuda kumanda edecektir beyninizi kullanarak. Ama nefsiniz vücudunuzdan ayrıldığı anda bu sefer de fizik vücudunuzun aklınıza ihtiyacı yoktur. O kendisinde meknuz olan otomatik sistemlerle yaşantısını akla ihtiyaç göstermeden nefsiniz kendisine dönene kadar devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, zikir yapıyorsunuz. Allah-u Teala'nın size gönderdiği rahmet partikülleri, fazl partikülleri ve salavat partikülleri
Allah'ın bir nimeti değil mi? Başlangıçta ihsan olan bu nesneler irşat makamına ulaştığınız andan itibaren artık nimete dönüşmüştür. Allah'ın katından gelen ve nefsinizin kalbinde yerleşmek suretiyle adım adım sizi mutluluğa taşıyan, her geçen gün daha mutlu olmanızı temin eden fazıllar, nefsinizin kalbinde faziletleri oluşturduğu sürece siz Allah'a hamd etmek durumunda değil misiniz? Allah'ın verdiği bu nefsinizin aklanması, ruhunuzun özelliklerine yaklaşan bir dizaynı gerçekleştirmesi, adım adım ruhunuzun hasletleriyle donatılması, standartlarına dikkatle bakın. Yani nefsinizin kalbinin müzeyyen olması standartlarına. Her geçen gün mutluluğunuzun artması buna bağlı değil mi? Eğer Allah-u Teala size rahmetini, fazlını ve salavatını göndermeseydi, eğer Allah'ın gönderdiği fazıllar nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesiyle oraya rapt edilmeseydi, o zaman nefsinizi tezkiye ve tasfiye edemezdiniz. Görüyorsunuz ki her zerrenizle Allah ile ilişkidesiniz. Her zerrenizle Allah güzelliklere sahip olmanızı ister. Her zerrenizle siz Allah'ın sadece bir mahlukusunuz. Bir mahluk olarak sizi yaratan kainatın yaratıcısına, altı ayrı kainatın yaratılışına hamd ve şükretmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel yaratılmış ki ona şükretmek ve hamd etmek bir bütünü içerir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala size para vermiş, mal vermiş, rızık vermiş. Bunların hepsine şükredeceksiniz. Allah'a şükürler olsun ki Allah bunu vermiş bana demeniz yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Size verdiğinin bir kısmı size ait değil, size helal değil. Kazandığınızın iki tane kırkta biri. Birisi zekat olarak size ait değil. Birinci kırkta bir. İkinci kırkta bir de bir olarak size helal değil. Aslında zekatınız da onun ötesi olan ikinci kırkta biri nisapla gerçekleştirmeniz gereken birinin zekatın ötesindeki parçası. İkisi de size helal değil. Sakın kursağınıza haram sokmayın. Birinizi ve zekatınızı mutlaka verin. İşte Allah'ın size verdiği rızkı, Allah'ın size verdiği parayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanız asıldır. Zekat meselesi şu kainattaki Allah'ın en güzel standardını oluşturur. Türkiye'de yapılan Profesör Mehmet Yazıcı tarafından yapılan bir araştırmada şu kesinlikle tespit edilmiştir ki
Türkiye zekat müessesesinin gerçek anlamda sahibi olabilseydi Türkiye'de fakir kalmayacaktı. Ama Allah'ın bütün kanunlarını insanlar çiğnediği gibi bunu da çiğnemişler. Nereye mi ulaşmışlar? Ulaştıkları yerde sadece huzursuzluk var, sıkıntı var. İnsanlar hamdi ve şükrü yerine getirmiyorlar. Allah Teala zekatı farz kılmış. Birli de Bakara Suresinin 177. ayet-i kerimesi o konuya yönelik. Kazandığınızın iki tane kırkta biri size helal değil. Onu sakın kullanmayın. Kursağınıza haram lokma sokmayın. Kazandığınız anda onu mutlaka başkalarına, ihtiyaç sahiplerine ulaştırın. Sevgili kardeşlerim, böylece şükrünüzü Allah'a eda etmiş olursunuz. Öyleyse şükrün temelinde sadece Allah-u Teala'ya kuru kuruya şükretmek bu faktör vardır ama yetmez. Mutlaka infak etmelisiniz. Size ait olmayan kesimi en az o kadarını mutlaka başka insanlara ulaştırmalısınız. Onlara tevdi etmelisiniz. Ve böylece şükrünüzü eda etmelisiniz. Allah Teala Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesinde biz diyor onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunuruz diyor Allah-u Teala. 7 başaklı bir nebat grubu kadar. Oysa ki Allah'ın başlangıç ölçüsü birey 10'dur. Biz bir derecelik bir sevap kazandığımız zaman Allah Teala bize 10 katını verir. Allah'a hamdimizi arttıran temel faktör ise mürşide ulaştıktan sonraki safhada Allah'ın bize vermekte olduğu bir lavun yerine ihsanlarını bir nimet olarak nimete dönüştürmek ve 10 katı derhal 100 katına çıkarmak yeni bir hayata başlatır bizi. Bu 100 kat nefsimizin tezkiye kademeleri boyunca emmarede 100 kat olan bu değerlendirme devamede 200 kata, mülkimede 300 kata, mutmainne, radiye, maliye ve tezkiye kademelerinde 400, 500, 600, 700 kata ulaşır. Ve Allah Teala böyle bir dizayn için iki tane şart koşuyor. Biri Allah'ın yolunda olmak, yani ruhunuzun mutlaka Allah'a doğru yola çıkmış olması, sırat-ı müstakimin üzerinde olması. Fî sebilillah olmak diyor Allah-u Teala buna. İkincisi infak. Mutlaka kazandıklarınızdan infak edeceksiniz. Öyleyse bu huzuru ve mutluluğu yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim?
Allah Teala'ya şükrünüzü, zekatınızda ve birinizde ve Allah'ın yolunda olarak eda edebilirsiniz. Bir insanın şükrünü gerçek anlamda eda edilmesi ruhunun Allah'ın yolunda olmasıyla mümkündür. Bu açıdan Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi insanın şükrü açısından büyük önem taşır. 1'e 700 kata kadar Allah'ın nimetlerini almak iki temel hedefe yöneliktir. Birincisi, ruhunuz mutlaka vücudunuzu terk etmiş, Allah'a doğru yola çıkmış olacak. İkincisi, infak edeceksiniz. Allah'ın size verdiği parayı, rızkı, ihtiyaç sahiplerine en az %5 olarak ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Paranızın, kazandığınız paranın %5'i size helal değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün bu güzellikler hep sizler için. Hamdinizin edasında da size Allah'ın fizik ötesi gönderdiği bütün nimetler için hamd etmelisiniz. Allah-u Teala ne vermiş size? Zikir yaptığınız zaman gönderdiği rahmet, faz ve salavat partikülleri hepsi hamdinizi bekler. Huzursuzluğu yaşamakta olduğunuz bir noktada, bir dış tehlikede Allah-u Teala'nın kalbinize indirdiği sekinet hamdi gerektirir. Allah-u Teala'nın irşat meclisine gönderdiği, irşat makamından size ulaşan Allah'ın feyzi hamdi gerektirir. Fizik ötesi bütün nimetler hepsi hamdi gerektirir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki siz varsınız. İnsan olarak yaratıldınız. Kainattaki en üstün mahluksunuz. Unutmayın, sizden başka Allah-u Teala canlı ve cansız ne yarattıysa, bütün kainatta yarattığı her şeyi sizin için yaratmış. Öyleyse bütün kainatlarda Allah'ın yarattığı 6 ayrı kainatta yarattığı her şey, ama her şey sizler için yaratılmış. Peki biz için yaratıldık mı diyorsunuz? Bunun için de çok hamd ve şükretmeniz lazım ki siz de Allah için yaratılmışsınız. Allah için yaratılan fizik vücudunuz için Allah'a şükredeceksiniz. Allah için yaratılan nefsiniz ve ruhunuz için Allah'a hamd edeceksiniz. Öyleyse görüyorsunuz ki hayatınızın her saniyesinde Allah'a hamd ve şükretmeniz lazım. Her şeyi öylesine güzel yaratmış ve sizi mutlu etmek için o kadar çok nimetler nasip etmiş ki Allah-u Teala. Bu dizayn içerisinde size sadece mutlu olmak kalıyor. Eğer söylediklerimizi idrak edebilirseniz, o zaman Allah'a şükretmenin ve hamd etmenin bir zaruret olduğunu göreceksiniz. Varsanız, yaşıyorsanız,
mutluluğa doğru yelken açmışsanız, o zaman Allah'a şükredecek, hamd edecek çok şeyinizin olduğunu idrak eden bir insansınız. İnsanlar vardır bu dünyada, hamdden ve şükürden yoksun ot gibi yaşarlar. Onlara sorarsanız, neden hamd etmiyorsun, neden şükretmiyorsun Allah-u Teala'ya diye, söyleyecekler ki, Allah bana ne vermiş ki Allah'a hamd edeyim, şükredeyim. Şu insanlara bak, ne kadar refah içinde zengin insanlar var. Allah-u Teala bana benim geçinmem için bile gerekli olan parayı vermiyor. Neden ona ben şükredeyim? İşte şeytan insanları böyle bir asi standardın içine koyar. O insan bilse ki daha fazla para kazanmış olsaydı, onu mutlaka Allah'ın yasak ettiği alanlarda harcayacaktı. Sevgili kardeşlerim, öylesine mükemmel bir dizayn içerisinde siz de yaratılmışsınız ki, kainatta sizin de bir payınız var. Göklerde dağıtılan rızık için siz de pay sahibisiniz. Allah-u Teala'ya onun için sonsuz hamd ve şükredin. Her geçen gün hayat hazinenizden bir parçası sıfırlanıyor. Yeni günlere doğru zaman akıp gidiyor. Ve siz bu zaman parçasında mutsuzluğu yaşıyorsanız, söylediklerimizden hiç kâm alamamışsınız demektir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bilmiyorsunuz demektir. Yaşamıyorsunuz demektir. Bu dünyada da yaşamıyorsunuz demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğu yaşamanız Allah ile en güzel dizaynlara sahip olmanızı içerir. Onlara sahipsiniz ama çoğunuz bunun şuurunda değilsiniz, farkında değilsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini yaşamak hepinizin elinde. Hamd ve şükür konusunda Allah-u Teala'nın bize bu konuşmayı yapma imkanını vermesi, bu da hamdimizin ve şükrümüzün bir sebebidir. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki bugün sizlere hamd ve şükür konusunda Allah-u Teala bu konuşmayı vücuda getirdi, bize yaptırdı. Ona sonsuz huzurlarımızda hamd ve şükrediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz Allah'a çok ama çok hamd edin ve şükredin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salamu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz hazin bir konu sevgili kardeşlerim. İçimizi hüzün kaplıyor. 14 asır evvel yaşanan İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığımız zaman İslam'ın nasıl katledildiğini, nasıl öldürüldüğünü, nasıl bitkisel hayata mahkum edildiğini görmenin huzursuzluğunu yaşıyorum. İnsanlar işledikleri büyük cürmün farkında olmadan yaşamışlar ve bu devre asırlar sonraya mahvedilmiş bir İslam ulaştırmışlar. Gerçekten öyle mi değil mi? Beraberce bakalım. İslam'dan her şey koparılmış. Mümin olma kavramı koparılmış. Mümin, iman eden, inanan demek. Allah'a inanmak bir insanın cennete girmesi için yeterli demişler. Kalbinde zerre kadar iman olan, kıyametten sonra cehenneme girecek. Cezası kadar yandıktan sonra oradan çıkıp cennete girecek. Böyle bir şey yok sevgili kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de. Tam 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren bir kişinin oradan çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Evvela bu kavram çıkarılmış ki insanlar rahat rahat bir rehavet içinde olsunlar ve İslam'ı unutsunlar. Biz nasıl olsa cennete gireceğiz deyip görevlerini, Allah ile olan ilişkilerini, başka insanlarla olması lazım gelen davranış biçimleri dizisini gerçekleştiremesinler. Mümin olmak deyince Kur'an-ı Kerim iki tür mümin ifade ediyor. Bir, iman edenler yani inananlar mümin midir? Evet mümindir. Lügat manası itibariyle mümindirler. Ama onların cennete girmesi, inanıyorlar diye, Allah'a inanıyorlar diye cennete girmesi mümkün değildir. Allah Teala mümin kelimesini kullanıyor bu istikamette. Amin olma kelimesini kullanıyor. İkisi de mümin kökünden, aynı kökten geliyor. Ve bakıyoruz ki sadece Allah'a inanan kişi Allah'a inanıyor diye Allah'ın cennetine giremiyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ey amin olanlar diyor Allah-u Teala, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani takva sahibi olmayan bir amin olanlar grubuna sesleniyor, Allah-u Teala müminlere sesleniyor. Öyle yapın ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün diyor. Hani kişinin daha günahları örtülmemiş, inanıyor Allah-u Teala'ya ama bu kimseyi kurtaramaz. Görüyoruz ki inanan kişi henüz takva sahibi değil. İnanıyor diye cehennemden kurtulması da mümkün değil. Ama kim amin olursa, yani Allah'a inandıktan sonra Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar için kesin bir sonuç söz konusu. Onlar mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Cennet takva sahipleri için hazırlandı diyor Allah Teala. Kaf suresinin 31-32. ayetlerinde ve üzlifetül cennetlil muttaki yine gayri vahid hazama tuadüne. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi olması mümkün değil.
İşte Rum suresi 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Olmazsa olmaz. O zaman hiç kimse Allah'a yönelmeden, Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Ve takva sahibi olanlar hak müminlerdir. Hak müminler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse inanç, kim zerre kadar imanın sahibi ise o cehennemden kurtulacaktır. Cezasını çektikten sonra cennete girecektir. Hayır. Böyle bir şey yok. Ama kim hak mümin olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an cehennemden kurtulmuştur. İşte onlar hak müminlerdir. Gerçek müminlerdir. Allah Teala'nın indinde öyleyse Allah'a inanmak hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bu bir hurafedir. Ama insanlar öyle zannediyorlar. Ve İslam bu birinci sebeple bataklıktadır. Herkes kendisini Allah'a inanıyor diye mümin zannediyor. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse cennete girebilecek olan bir mümin olamaz. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde mümin diyor. Ama daha Allah'a ulaşmayı dilememiş bir mümin, Allah'a inanan kişi ama günahları örtülmemiş. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe örtülmez. Kişinin kurtulması da mümkün değil. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin hidayette olmadığını söylüyor. Oysa ki herkes Allah'a inanıyor diye hidayette olduğunu zannediyor. Oysa ki hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden hidayet üzere olamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayette olabilir. İşte Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala'nın ifadesi şöyle: Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadır ve hidayette değildirler diyor. Allah'a mülaki olmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bunu inkar etmeye gelince herkes inkarda. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması bütünüyle devreden çıkarılmış. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar hidayette değil. Aynı zamanda hüsranda olduğunu da söylüyor bu ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hak mümin değil. Cennete girebilecek olan bir özelliğin sahibi değil. Ve takva sahibi değil. Ve hidayette değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hüsranda. Öyleyse hidayet kavramı kopmuş. Hidayete ermenin ruhu hayattayken Allah-u Teala'ya ulaştırmak olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. İnnel hüda hüdallah diyor Ali İmran 73'te. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ama hidayetin ne olduğunu sorarsanız doğru yol diyorlar. Kavramın bütünüyle sadece İslam'dan koptuğunu değil, kavramın yok edildiğini görüyoruz.
Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden hidayette olamaz. Kur'an'dan sırat-ı müstakim kavramı kopmuştur. Sırat-ı müstakim deyince soruyoruz, sırat-ı müstakim nedir? Doğru yoldur diyorlar. Güzel, hay Allah razı olsun diyoruz madem doğru yol. Bu doğru yol bizi nereye ulaştırır? Cevap yok. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmıyor insanlar. Ve de hidayet nedir diye sorduğumuzda doğru yol cevabını verenlere soruyoruz. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim için de doğru yol demek mecburiyetindeler. Çünkü öyle öğretilmiş kendilerine. Hangisi yoldur diyoruz? Doğru yoldan muradınız ne diyoruz? Nereye götürür bu yol? Cevabı yok. Oysa ki hidayet yol falan değildir. Hidayet insan ruhunun demin dediğimiz gibi Allah'a ulaşmasıdır. Ölmeden evvel hayattayken. Sırat-ı müstakim ise gerçekten bir istikamet üzere olan yoldur. Allah Teala Hicr 41'de sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor. Öyleyse sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyle mi? İşte Nisa 175 Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir diyor. Demek ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Sırat-ı müstakim doğru yoldur ifadesi hiçbir şey ifade etmiyor. İblis insanları sırat-ı müstakime doğru yol adını vererek İslam'da korkunç bir tuzağı hazırlamış. Nereye götüreceği belli olmayan bir yol. Zaten hidayet kavramı kaybolduğu için insanlar artık ruhlarını Allah'a ulaştırmayı falan dilemiyorlar. Onlar için sadece İslam'ın 5 tane şartı var. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet. İslam'ın 5 tane şartı. Bu şartları gerçekleştiren hiç kimse onları gerçekleştiriyor diye cehennemden kurtulamaz. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme girer. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ buyuruyor Allah Teala. Onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize milaki olmayı diyor Allah Teala, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı, bize ilka etmeyi, milaki kılmayı kesin olarak dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Bunu dedikten sonra, dünya hayatıyla mutmain olur dedikten sonra onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe sırat-ı müstakim üzerinde olamaz, hidayette de olamaz ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mutlaka ayette söylendiği gibi cehenneme gider. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in inzalinden 14 asır sonra insanlar hidayet kavramını saptırmakla kalmamış, Allah'a ulaşmayı dileme kavramını bütünüyle yok etmişler. Artık hiçbir yerde ister Diyanet İşleri Başkanlığı'yla oradakilerin bilgisine müracaat ederek konuşun, ister üniversitelerdeki öğretim üyeleriyle, artık size hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan bahsetmez. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileme kavramı bütünüyle unutulmuş ve dilemeyen insan
gideceği yer cehennem olan insandır. Öyleyse sırat-ı müstakim kavramının unutulması kişiyi bu muhtevaya götürüyor. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi de olamıyor. Oysa ki cennete girmenin asgari ölçüsü takva sahibi olmaktır. Takva sahibi olmayan kişi Allah'ın cennetine giremez. Mümin olmak, Allah'a inanmak takva sahibi olmadıkça bir değer ifade etmez. Ancak kişi Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahları örtülür. O kişi takva sahibi olan kişidir. Ey amel olanlar diyor Allah Teala, ey müminler, takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi takva sahibi olamaz. İslam kelimesi teslim kökünden geliyor. Silm kökünden geliyor. Teslim olmak, İslam olmak aynı manada iki kelime. Allah'a ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslim olması. Hepsi üzerimize farz. 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirdi. Bugün teslim olmak deyince hiç kimsenin Allah'ın bu realitelerinden haberi yok. Ben diyor İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorum. Teslim oluyorum Allah-u Teala'ya. Diyorlar ki İslam teslim olmak demektir. 5 tane de şartı vardır. Biz evvelallah bu şartların hepsini yerine getiriyoruz. Öyleyse biz İslam'ız. Öyleyse biz ona teslim olanlarız. Sorduğumuz zaman peki neyinizi teslim ettiniz? Ruhunuzu mu, beçinizi mi, nefsinizi mi, iradenizi mi teslim ettiniz? Hiç cevap yok. Teslim olmak kavramı da yok edilmiş. Sevgili kardeşlerim, bu konuşmayı tamamladığımız zaman İslam'ın bütün cephelerden mahvedildiğini hepiniz göreceksiniz. Ve hala bizim din adamlarımız bu konuda bir alarma geçmiş değiller. Umurlarında bile değil. İslam aleminin topyekün cehenneme doğru gidişi onların umurlarında bile değil. Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yol alıyor. Bu söylediğim hakikatler Kur'an'dan kopmuş diye yol alıyor. Hepsi unutulmuş. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden ruhunu Allah'a teslim edemez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamakta bu dileğin sahibi olur. Bu dileğin sahibi olursa üçüncü basamağa girebilir. 14. basamakta mürşidine tabi olur. Ruhu vücudunu terk eder. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır, teslim olur. Evvelce teslim müessesesinin birincisi gerçekleşir. Ruhun Allah'a teslimi. Sonra fizik vücut teslim olacaktır. 25. basamak. Sonra nefs teslim olacaktır. 26. basamak. Sonra irade Allah'a teslim edecektir. Teslim olacaktır. 28. basamağın 5. kademesi. Ama Allah'a teslim olmak diye bir müessese hiç kimse tarafından bilinmiyor. Zaten ruhun ölmeden evvel Allah'a geri dönebileceği konusu kesinlikle reddediliyor. Kur'an'da o kadar ayet var olmasına rağmen. Unutulan bir kavram daha zikir kavramı. Allah Teala zikir farzdır diyor. Günün yarısından daha fazla zikir farzdır diyor. Daimi zikir farzdır diyor. Ve insanlar zikri de çok zikri de daimi zikri de yok sayıyorlar. Zikir farz değildir diyorlar. Neden? İslam'ın 5 tane şartı arasında zikir yok. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek zikir yok. Zikir farz mıdır? Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Açık bir şekilde Rabbinin ismiyle zikret diyor. Bu ara sıra zikretmek. Duhan suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine
Amin üskürullahi zikren kesira, ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla zikredin. Daimi zikir de farz. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki: "Feskurun Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Önce namazını bitirdikten sonra demiş ve ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Namazın kendisi de bir zikirdir. Öyleyse biz bütün insanlar için daimi zikir Allah Teala tarafından farz kılınmıştır.

14 asırda şeytan tarafından. Bu sebeple bu devirde şeytanın ve onun tarafından olanların en büyük düşmanı biziz. Biz bir boy hedefiyiz. Ve herkes bütün bu hakikatleri sizlere öğrettiğimiz için bizim karşımızda. Öyleyse zikir farz mıdır? Farzdır. Ehli zikir kimdir? Ehli zikir daim zikrin sahipleridir. Allah-u Teala diyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İşte bir zikir ehli şu anda karşınızda. Neden? Ne söylüyorsak bize Allah söylettiği için söylüyoruz. Bunlar o insanlara o kadar yabancı geliyor ki din öylesine kan kaybetmiş ki bir insanın Allah ile konuşabileceği, Allah-u Teala'dan vahiy alabileceği açık ve kesin bir şekilde Kur'an'da defaatle var olmasına rağmen insanlar böyle bir şey yoktur diyorlar. Ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinin kendilerine ulaştırdığı bilginin Kur'an'a her noktasında ters düşmesine rağmen doğru bir ilim olduğuna inanıyorlar. İşte şu ana kadar 7-8 tane kavram saydık. Hiçbirisi bugün tatbik edilmiyor. Hepsi unutulmuş durumda. Zühd müessesesi, bir insanın zahit olabilmesi için günün yarısından daha fazla zikretmesi lazım. Allah-u Teala negatif zühdden bahsediyor Yunus suresinin, Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler, bu sebeple onu az bir bedele sattılar diyor. Zühd de pozitif zühd, günün yarısından fazla zikretmek demektir. Bir insan günün yarısından daha çok zikretmedikçe zikirsizliğe önem veriyor. Zikirsizlik onun için önde demektir. Kim günün yarısından daha fazla zikrederse her gün zikretmesi kaydıyla o kişi zahittir. Her gün Allah-u Teala ispat ediyor ki günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrediyor. Bu kavram bütünüyle unutulmuş. İhlas müessesesi. Diyor ki sevgili din adamlarımız, hadi gelin ihlasla bir öğle namazı kılalım sizinle birlikte. Sevgili kardeşlerim, ihlas demek bir insanın nefsinin kalbinin halis olması demek. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefâ ediyor. Onlar emrolunmadılar, nefslerinin kalbini halis kılacak olan, bunu yapmaları emredilen insanlar olmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Nefslerinin kalbini halis kılmak. Allah-u Teala'nın dizaynı bu ve hanifler olarak bunu yapacaklar diyor. Hanif de Hazreti İbrahim'in dininde olmak, yani İslam olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir müessese ve böylece ihlas makamı İslam'daki 6. makamdır. Ondan sonra gelen makam salih makamıdır. Son makam. Daimi zikre ulaşmadıkça, 7 tane gök katı kişinin kendisine gösterilmedikçe kalp gözüyle o kişi ihlas makamının sahibi olamaz. Halbuki bizimkiler hadi gelin ihlasla bir namaz kıladım diyebiliyorlar. Yani herkes muhlis olabilir. İhlasla namaz kılmak, muhlis olmak demek bizimkilere göre. Ulu'l-Elbab kavramı, Allah-u Teala şöyle söylüyor Ulu'l-Elbab için, li ulu'l-Elbab yeskürunallâhe kuuden ve alâ cünübihim. Kıyamen kuuden ve alâ cünübihim. Onlar ki
ayakta

0: de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Üç halde bulunur bir insan. Üç halin üçünde de hep Allah'ı zikretmek üzerimize farz. Allah Teala zikri daimi, daimi zikri üzerimize farz kılmış. Farz kılmış mı? Evet, Nisa 103'te diyor ki: "Feskurun Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin ve ulul elbab olun diyor Allah Teala. Ulul elbab, lüplerin sahipleri, ulul elbab daimi zikrin sahipleri ve üzerimize farz. Ulul elbab adı artık unutulmuş bir kavram olarak ortada. Ulul elbabın, lüplerin sahibi olanların lügat manasına hareketle bir şeyler bilen insanlar olduğu gibi bir sonuca varılmış. Oysa ki ulul elbab daimi zikrin sahibi olan kişidir. Böyle bir insan nefsinin kalbinde afetler yok olduğu için ona Allah-u Teala'nın kalp gözü ve kalp kulağı hediye ettiği özel insanlardır. Allah ile tezekkür, yani konuşma imkanının sahipleridir. Hayır sahipleridir daimi zikrin sahibi oldukları için. Devamlı onlara Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı gelir. Kesintisiz bir şekilde gelir. Onlar Allah katında kıymetli olanlardır. Unutulan kavramlardan bir tanesi daha tezkiye. Nedir tezkiye? Nefs tezkiyesi neyi ifade eder? Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman kalbine iman kelimesi yazılır ve başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Bu kişi zikir yaptığı zaman, başının üzerine devrin imamının ruhu geldikten sonra, yani tabiyetinden sonra zikir yaptığı zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar o kişinin kalbine girer. Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesi pozitif kutbun sahibidir. Kalbe ulaşan rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar negatif kutbun sahibidir. Bu iki kutup birbirini çektikleri için kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen nurlar nefsin kalbine yerleşip nefsin kalbindeki bütün karanlıkların yerini bu nurlar işgal eder. Fazıllar nurdur. Nefsin kalbi ise doğuştan beri kapkaranlıktır. Bu karanlıktan kişiyi kurtaracak olan şey nefsin tezkiyesidir. Nefsin kalbinde Allah'ın nurları sıfırken kişi zikre başlar. Bu nurlar %50'yi aştığı zaman %2 rahmet, %49 fazıl, %7, 7 defa %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman kişinin kalbinde, her birinde ruh gök katlarından bir tanesini aşarak Allah'ın zatına ulaşır, vuslata nail olur. Allah'ın zatında yok olur ruh. İşte bu vuslattır. Allah'ın zatına insan ruhunun ulaşmasıdır. Ve bu noktada nefs, nurlar karanlıkları aştığı için, %51'e ulaştığı için nefsi tezkiyenin sahibidir. Nefsi tezkiye, nefsin kalbinin nurlarının karanlıkları aştığı noktadaki kişinin durumudur. Ve unutulmuş kavramlarından birisidir Kur'an-ı Kerim'in. Ne kalmış ki zaten geride sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartından başka? Nefsin tezkiyesi %51 nur birikimini ihata eder. Ama tasfiyesi nefsin kalbinin daimi zikirle %100 Allah'ın nurlarına ulaşmasını ifade eder. Tezkiye kavramı İslam'dan koptuğu gibi haydi haydi tasfiye kavramı da kopmuş olacak. Çünkü tasfiye nefsin kalbinin %100 Allah'ın nurlarıyla dolması manasını tazammül eder. Bu söylediğimiz kavramların hepsi bizim zamanımızdaki bu devredeki din adamları için hep yaşanmayan şeyler. Ve de her söylediğimizde onlarla ters düşüyoruz sevgili kardeşlerim. Kur'an onların söylediğini söylemiyor. Biz size Kur'an'ı anlatıyoruz. Nefsin tasfiyesi demek, nefsin kalbindeki bütün afetlerin daimi zikirle yok olması. Zikri daime ulaştığı zaman kişi, Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarının hepsi kalbe devamlı gelecektir. Fazıllar kalbi her zaman afetlerin kalbe girmesinden koruyacaktır. Kalp %100 Allah'ın, %2 rahmet, %98 fazıl olmak üzere kişinin nefsinin kalbini tamamen kaplayacaktır. Başlangıçta kapkaranlık olan nefsin kalbi bu noktada %100 pür nur olur. Bu tasfiyedir, nefsin tasfiyesidir. Resul kelimesi karıştırılan, mahvedilen kavramlardan bir tanesi. Resul kelimesi nebiler içinde onların bir vasfı olarak kullanılır. Nebiler, nebi resullerdir, mutlaka resuldürler. Ama nübüvvet yani peygamberlik verilmiştir kendilerine. Diğer bir grupta gene mutlaka resuldür ama nebi değildir, velidir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Ve son huzur namazının peygamber imamı oydu. Huzur namazının imamı mutlaka nebi olmak zorunda asaleten. Bütün nebiler huzur namazının imamlarını asaleten tayin edilmişlerdir. Ama nebilerin bulunmadığı, peygamberlerin bulunmadığı devirde huzur namazının imamlığına veli resuller vekaleten girmek mecburiyetindeler. Ve şu anda huzur namazının imamlığı bir veli resul tarafından yürütülmektedir. İşte o görev bizim muhtemizde bu devrede. Öyleyse Resul kelimesiyle Nebi kelimesini birbirinden karşılaştığımız zaman, yani Veli Resullerle Nebi Resulleri kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim birbirinden ayırıyor. Bir defa Veli Resuller devamlılık kazanmışlardır. Yani insanlar var olduğu noktadan itibaren bütün devirlerde, bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü görev yapmıştır. İşte Allah-u Teala onu söylüyor. Mü'minin 44'te biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Bütün kavimlere ard arda birbirinin arkasından ardı arkası kesilmeksizin Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini tekzip ettiler, yalanladılar diyor, inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Öyleyse Resul dediğimiz zaman Veli Resul peygamber değildir. Biz de bir veli resulüz. Asla peygamber değiliz. Ve de veli resuller nebi resullerin vekilleridir. Şu anda huzur namazı günde 7 vakit olmak üzere Allah-u Teala'nın huzurunda kılınır ve bir veli resul tarafından namaz kıldırılır. Nebi resullerin arasında fetret devri vardır. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam nübüvvetle göreve gelmiştir. Huzur namazının imamlığını Nebi Resul olarak derüfte etmiştir. Ve o rahmeti rahmana kavuştuktan sonra 1400 yıldır dünyaya bir Nebi gelmesi mümkün değildir. Gelmemiştir. Bugün de yoktur. Gelecekte de olması mümkün değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam nebilerin sonuncusudur. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Veli Resullere şeriat kitabı asla verilmez. Veli Resuller cinlerden de meleklerden de oluşur. Kiramen katibin meleklerine de ölüm meleklerine de Allah-u Teala Resullerimiz diyor. Ama meleklerden nebi asla olmamıştır, olması da mümkün değildir. Görüyorsunuz ki nebi resullerle veli resuller birbirinden çok farklı bir statüde. Şu anda bütün dünyada, bütün kavimlerde bir resul, veli resul mevcut. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde her kavme onların lisanlarıyla konuşsun diye onlardan resuller göndeririz diyor. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Biliyoruz ki kıyamet günü herkes mutlaka cehenneme girecektir. Cehenneme girdiği zaman ölüm melekleri onlara soracaktır. Size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Onlar da derler ki dediler. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu. İşte konuyu uzatmaya gerek yok ama Kur'an-ı Kerim kavramı itibariyle Resul kavramı bütünüyle ters bir müessese olarak kullanılmaktadır. Çünkü akaidin temel ayaklarına baktığımız zaman diyor ki akaid, bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen ama onların kitaplarından faydalanan peygamberlerdir. Sevgili kardeşlerim, veli resuller peygamber değildir. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler değildir. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala açık bir şekilde Ali İmran 81'de ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Açık ve kesin. Hiç kimse itiraz edemez. Ama gelin görün ki akaid böyle diyor. Resuller kendilerine kitap verilen, onunla hükmetsinler diye kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler ise kendilerine kitap verilmeyen, Resullere verilen kitapları tatbik eden peygamberlerdir deniyor. Sevgili kardeşlerim, her şey yanlış. Evvela Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler değildir. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değildir. Ayrıca Nebiler peygamberdir. Ama Veli Resuller peygamber değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecektir diyorlar. Bu büyük yanlış sebebiyle. Oysa ki Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sen o günleri gözetle gelecekti ki o günlerdeki Allah'ın bir Resulü gelecek. Ona deli diyecekler, şeytan tarafından öğretilmiş diyecekler, ondan yüz çevirecekler ve söylediklerinden ibret almayacaklar diyor Allah Teala. Gerçi geçmiş zaman olarak kullanıyor bunu ama o bütün zamanların sahibidir. Ona göre zaman müessesesi yoktur. Kıyametten de geçmiş zaman olarak bahsediyor hep Allah Teala. İşte zamanımızda tamamen unutulan kelimelerden bir tanesi de mürşit. Sevgili kardeşlerim, ne Diyanet İşleri Başkanlığı, ne üniversitelerdeki öğretim üyeleri Kur'an hükümlerinin farkında değiller. Bunları onlara hatırlattığımız zaman da bize fena halde kızıyorlar. Sevgili kardeşlerim, korkunun ölüme faydası olmadığı gibi kızmanın Allah'ın gazabından kurtulmanın yolu olmadığını da herkese söylemek isteriz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de mürşit diye bir kavram var. Rüşt makamı, irşat makamı. Allah Teala mutlaka İrşat makamına tabiyetten bahsediyor. Ve yolu ikiye ayırmış. Rüşt yolu, gay yolu. Rüşt yolu irşat makamına tabiyetten geçer. Gay yolu da geçmez. Rüşt yolu cennete götürür, gay yolu cehenneme götürür. Allah Teala bakın ne kadar açık söylüyor. Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Se asrufu an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yuminu biha ve in yerev sebiler rüşti la yettehuzu sebila ve in yerev sebiler gayye yettehuzu sebila. Diyor ki Allah Teala onlar ki yeryüzünde haksız yere kibirlenirler diyor. Onlar bütün ayetlerimizi görseler onları inkar ederler diyor. Haksız yere kibirlenen din adamlarından bahsediyor. Onlar diyor rüşt yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol olarak kabul etmezler. Yol olarak seçmezler. Ama diyor gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Bunun sebebi diyor onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala açık bir şekilde dinlerini bilmeyen insanlardan bahsediyor. Ve onlar müşrik kavramının karşısında. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de rüşt yolu var, irşat yolu var, mürşit var. Ve mürşide tabiiyet Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Açık bir şekilde diyor ki Allah-u Teala tabiiyet konusunda Maide Suresi 35. ayet-i kerimesine Ya eyyühellezine aminuttekullahe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. O vesile mürşit, Allah'tan isteyin diyor. Bakara suresinde diyoruz ki, İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istihane isteriz, mürşidimizi isteriz. Allah'tan mürşid isteneceğini söylüyor Allah-u Teala. İstihane, mürşidin Allah-u Teala'dan istenmesi. Ve Bakara 45 ve 46'da da Vestaînü bis sabrı ve salatı diyor. Sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz diyor. İstihaneyi isteyiniz diyor, mürşidinizi isteyiniz diyor. Bu zor bir iştir diyor arkasından da inna aleyke beretin illa alel haşiyin ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Ondan sonra da huşu sahiplerinin Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler olduğundan bahsediyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala mürşide tabiiyeti farz kılmış ve bizim din adamlarımız mürşit yoktur diyorlar. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi hiçbir zaman bir mürşide tabi olmuş sayılmaz. Tabi olması, herhangi bir mürşide gidip önünde diz çöküp tövbe edip bir neticeye ulaştığınız zannedenler büyük bir yanılgının içindedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin bir mürşide tabiiyeti ona hiçbir şey sağlamaz. Amelü salihat, nefsi ıslah edici ameller demek. Unutulan kavramlardan biri de bu. Her şey unutulmuş sevgili kardeşlerim. Kim nefsi ıslah edici amel yaparsa o amelü salihat yapar. Bu sadece zikir adı verilen bir müessesedir. Kim Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrederse Allah'a ulaşmayı dilemiş ve bir mürşide tabi olmuş bir insan için geçerli bir hüviyet bu. Sadece onlar zikir yaptıkları zaman Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat adlı iki tane nur gelir. Ve bu nurlar nefsin kalbine ulaşır. Nefsin kalbindeki iman kelimesine yapışmaya başlarlar fazıllar. Öyle bir kişi de nefs tezkiyesi oluşur. İşte bu nefs tezkiyesini gerçekleştiren amelin adı amel-i salihattır. Allah Teala Furkan 70'te diyor ki, Furkan 69'da cehenneme gidenlerden bahsettikten sonra, ama diyor, tövbe eden, bu mürşidin de yapılan bir tövbedir ve amel-i salihat yapanlar, nefsi ıslah edici amel, zikir yapmak suretiyle nefsin kalbine Allah'ın nurlarının oluştuğu bir dizaynı gösterenler diyor. Onların günahlarının sevaba çevrileceğini söylüyor Allah Teala tarafından. Onların seyahatleri hasenata çevrilir Allah tarafından diyor. Günahların affedilmesi değil, günahların sevaba çevrilmesi ancak o noktada gerçekleşir. Amel-i salihatın başladığı noktada. Nefsi ıslah edici ameller, yani nefsin kalbine rahmet, faz ve salavat nurları taşıyıcı amel sadece zikirdir. Amel-i salat deyince bütün derecat kazandıran amellerin amel-i salat olduğu zannediliyor. Hayır, öyle değil. Amel-i salat sadece nefsi ıslah etmek dizaynının sahibi olan ameldir. Bir Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Birrin sahiplerinin adı Ebrar'dır. Ebrar'ın kadir yüceleri illiğindedir, yedinci gök katındadır. Ebrar olamayan, birrin sahibi olamayan insanlarsa fücar adını alıyor. Onların da kadir yüceleri sicindedir diyor Allah-u Teala Mutaffin suresinin 9 ve 18. ayetlerinde. Ebrar, birrin sahipleridir. Birse, bir insanın yaptığı Allah yolunda Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki bütün gayretlerinin adı birdir. Abd ve abid kavramlarına bakıyoruz. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar çok konu, ne kadar kesin şekilde unutulmuş. Abd, Allah'a kul olmak demek. Abid ise ibadet etmek. İbadet eden kişi abiddir. Allah'a kul olan kişi ise abd adını alır. İşte Allah Teala şunu söylüyor Nisa 'Allah Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Abd kelimesiyle abid kelimesi aynı kökten geliyor. Bir kısım insanlar bu ayet-i kerimeyi Nisa 78. ayetti. Bu ayet-i kerimedeki li yabudun kelimesi Allah-u Teala'ya abd olsunlar diyedir. Kul olsunlar diye manasına geliyor. Ama onu Allah'a kulluk etsinler diye bütün yazarlar tercüme etmişler ve konuyu gene kökünden saptırmışlar. Allah için namaz kılan, Allah için oruç tutan, Allah için ibadet yapan herkes abiddir. Herkes abiddir. İster bir mürşide tabi olsun, ister tabi olmasın, ister Allah'a ulaşmayı dilesin, ister dilemesin. Herkes abiddir, Allah-u Teala'ya ibadet edendir. Allah'a kulluk edendir. Ama Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeden hiçbir şekilde gerçekleşmesi mümkün olmayan bir müessesedir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar Allah'ın kullarıdır. İşte ifade son derece açık olarak geliyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enûbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." O sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar diyor, tâgûta kul iken, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular diyor. Kullarımı müjdele. Allah'a ulaşmayı dilediler, yani Allah'a yöneldiler ve Allah'a ulaştılar. Kullarımı Allah'a kul oldular diyor. Allah'a yöneldiler ve Allah'a kul olduklarını söylüyor kullarımı müjdele ifadesiyle. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah'a kul olmak, bütün sahabe Allah'a kul olmuşlar mı? Hepsi olmuşlar. Zümer suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, Zümer 18, şöyle: "Onlar," diyor Allah Teala, "Allah'a, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar ve sözün ahsen olanına tabi olan bu insanlar," diyor Allah Teala, "hidayete erdiler," diyor sahabe için. Hidayete ermişler, hepsi Allah'a kul olmuşlar. Ve onlar daimi zikrinde sahipler oldular diyor Allah Teala. Ulul elbab da oldular diyor. Ama hidayete erdikleri kesin. Öyleyse hepsi Allah Teala'nın hidayete ererek kulu olmuşlar. Gördük ki şeytana kulken Allah'a kul olmuşlar. Zümer 17 onu söylüyor. Ondan sonra da hidayete ermişler. Öyleyse açık ve kesin bir şekilde Allah Teala kullarımı diyor. Kullarımı müjdele diyor. Febeşir ibadi. İbadet edenleri müjdele demiyor. Benim kullarımı müjdele diyor. Başlangıçta zaten onlar şeytana kul iken diye başlıyor olay. Onlar tağuta kul iken diyor Allah Teala, Allah'a kul oldular, bana kul oldular diyor, kullarımı müjdele diyor. İbadi kelimesiyle abd kelimesi aynı kökten gelen iki kelime. Biri kullarım, biri de kul. Değiştirilen, yok edilen kavramlardan, artık unutulan kavramlardan birisi de irfan kelimesi, urf kökünden geliyor. Ve kimdir irfan sahibi? Kim daimi zikre ulaşmışsa o irfanın sahibi olur. O insanlardan her kim daimi zikre ulaşmışsa mutlaka irfanın sahibidir. Ama daimi zikre ulaştığı ulul elbab makamından evvel o kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açarsa o da arif sayılır. Allah-u Teala bir kişinin kalp kulağını açarsa o da arif sayılır. Ama irfanın gerçek hüviyette dört başı mamur olarak yerleştiği yer, kişinin ulul elbab olduğu, daimi zikre ulaştığı yerdir. O zaman yedi tane unsur ortaya çıkar. Kişi daimi zikrin sahibidir, birinci özellik. Bu sebeple kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkinci özellik. Gene bu sebeple Allah Teala o kişinin kalp gözünü açmıştır. Üçüncü özellik. Kalp kulağını açmıştır. Dördüncü özellik. Allah'la konuşabilir. Beşinci özellik. O kişi ehli zikirdir, daimi zikirdir. Bu sebeple ehli hayır olmuştur. Devamlı derecat kazanan, hayır kazanan birisi olmuştur. Bir de ehli hükümdür, ehli hikmettir. Bu kişi bir hakem veya hakim olarak görev yaptığı zaman Allah'tan sorarak karar vereceği için mutlaka doğruyu gerçekleştirir. Bir ayete baktığı zaman da o ayet Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından herhangi biriyle alakalıysa bir bakışta onu tespit edebilecek olan özelliğin sahibidir kişi. İşte o kişi arif olmanın ötesinde ulul elbaptır. İrfan, bu bahsedilen ilmin muhtevasını veriyor bize.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Allah'ın bir sohbetini, mutluluk sohbetini yapmak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Öyleyse bu dizaynda olaylara bakın. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet reçetesidir. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet garantisidir. Allah Teala her kulu için ayrı ayrı yarattığı her insan için ayrı ayrı o insanları mutlu kılmak konusunda garanti veriyor Allah Teala. Allah garanti etmiş. Mutluluğu garanti ediyor. Dünya mutluluğunu ve cennet mutluluğunu. Unutmayın, hepiniz insansınız. Kainatta Allah'ın en değerli mahluklar olarak yarattığı insansınız. İnsan olarak yaratılmak bahtlılığının sahibisiniz. Öyleyse Allah'a sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Ve Allah Teala insana da verilen bu mahlukundan sadece bir tek şey ister, onun mutlu olmasını. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve ma haleknel insi vel cinni illa leyabudun buyuruyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a kul olmak her kulluk derecesinde mutluluğun biraz daha artışını ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman kuvvede kulluğun sahibisiniz. Düşünce platformunuzda Allah'a kul olmanın ilk adımını attınız demektir. Bu sizi birinci kat cennetin sahibi yapar. Ve Allah Teala size sırf Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için 10 tane ihsan verir. Bu 10 tane ihsanı size verdiğinde mürşidinize ulaşmışsınızdır. 10 tane ihsanla ona tabi olduğunuz an 10 tane de nimet alırsınız Allah Teala'dan. Böylece 10 ihsan ve 10 nimet müessesesi oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabi olduğunuz gün, 10 Nisan'a tabi olduğunuz gün, ikinci kat cennet sizin olur. Ama bu noktaya kadar dünya saadetinde başkalarından hiçbir farklarınız oluşmamıştır. Çünkü nefsinizde nefs tezkiyesi diye bir olay başlamamıştır. Ama bu noktadan sonra başlar. Nefs tezkiyesi nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını yerleştirmeniz anlamına gelir. Allah'ın faziletlerini. Ve afetlerin yerini faziletler aldıkça mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefs-i emarede %7 nur birikimi, revvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tesliye kademelerinde %7'şer nur birikimiyle %49 fazilet birikimi olur nefsinizin kalbinde. Her %7 ile ruhunuz bir gök katı yükselerek sonunda Allah'a ulaşır. Huşuda kazandığınız %2 nurla beraber nefsinizin kalbi %50'den fazla nurlarla dolar. İşte burası şeytana galebe çaldığınız noktadır. Çünkü şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ve afetler nefsinizin kalbinde %100 iken, şeytan da nefsinizin kalbinin %100'üne tesir edebilmek imkanına sahipken, şimdi nefsinizin kalbinin %49'una tesir edebilir. Öyleyse şeytan artık hakim değildir duruma. Şeytanın kul olmaktan kesin olarak kurtuldunuz, artık hakimiyet şeytanda değil. Ama hala nefsinizin kalbinin %49'una şeytan tesir edebilmekte, ama artık çoğunluk Allah'ın nurlarına geçmiştir. Bu noktaya kadar gelen süreç içerisinde dünyaya ait olan saadetiniz her geçen gün biraz daha artacaktır. Başlangıçta %100 siz de nefsinizin kalbi afetlerle dolu bir insandınız ve mutlu bir insan değildiniz. Birçok insan ben mutluyum diye iddiada bulunur. Onlar mutluluğun ne olduğunu bilmeyenlerdir sevgili kardeşlerim. Mutluluk nedir bilir misiniz? Mutluluk söz konusuysa o kişi kesintisiz bir saadetin sahibi olmalıdır. İç dünyasında kesintisiz bir mutluluk ve mutluluğu oluşturan sulh ve sükun. Dış dünyasında kesintisiz bir mutluluk ve bu mutluluğu oluşturan sulh ve sükun. Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk ve sulh ve sükun hali. İşte o zaman mutlusunuz. Eğer iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirdiyseniz, eğer dış dünyanızda başka insanlarla kavgayı bitirdiyseniz, eğer Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanı esir edip onu size hiçbir zarar veremez hale getirdiğiniz zaman, işte o zaman üç cephede de zafer sizindir. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir mutluluğun, bir sulh ve sükun halinin sahibi olduğunuz demektir. İşte mutluluk budur. Dünya mutluluğundan bahsediyorum. Cennet mutluluğu ise bu konuda bir bilgi vermeye gerek yok. Hepiniz cennet mutluluğu konusunda birçok şeyler biliyorsunuz zaten. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hedef gösterdiği o hedefe, mutluluk hedefine ulaşmak üzere yola çıktınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cenneti elde ettiniz. İrşat makamına ulaştınız, tabi oldunuz, ikinci kat cenneti elde ettiniz. Ama dünya mutluluğunuz hala başka insanlardan farklı değil. Nefs tezkiyesine başladıktan sonra dünya mutluluğunuz artmaya başladı. Arttı, arttı, arttı ve %50'yi geçti. Siz artık her gün dünya saadetinin yarıdan fazlasını yaşayan bir insan oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman üçüncü kat cennette sizlerin olur. Sonra mı? Bu üçüncü kat cennetin elde edilmesi noktasında dünya saadetinde %50'den fazlasına sahip olursunuz. Sonra daha öteye geçeceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Dünya saadetiniz %90'a ulaşacak. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Dünya saadetiniz %100'e ulaşacak. Ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 4. kat cennetin, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 5. kat cennetin sahibi olacaksınız. Ve 5. kat cennetle beraber dünya saadetinin %100'ü sizin olur. İrşada ulaştığınız zaman 6. kat cennet, bir hakkın takvaya ulaştığınız zaman 'l-yakîn takvasına ulaştığınız zaman, başka bir ifadeyle iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat, son kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya sayesiniz gene %100'dür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın çizdiği reçete eğer sizin için kullanılırsa o reçete sizi bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri kılar. Ve ne yazık ki insanlar mutluluğun ne olduğunu bilmezler. Bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırmak isteyen Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesinde bütün insanların bir hakkın takvaya ulaşmasını istiyor. Hakka tukatihi, takvaya ulaşmasını istiyor. Yani iradesini de Allah'a teslim etmelerini istiyor. Allah'a bir hakkın kul olmasını istiyor Allah-u Teala. Ve ifadeye bakın, biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İşte 7 safhada kulluk. Aminullah kulluğu 3. basamakta başlar. 7. basamakta tahakkuk eder. 14. basamakta müminler kulluğu başlar. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır ve kişi evvap olur. Ruhu sığınağa ulaşmış kişi olur. Evvap kulluk oluşur. Burası 21. basamaktır. Ruh Allah'ta kaybolmuştur. 25. basamakta Müslümanlar kulluğu oluşur. 27. basamakta Ahsen kulluk ya da Muhlis kulluk, İhlas kulluğu oluşur. 1'şar ulaşınca azim kulluk ve bir hakkın takvaya ulaşınca bir hakkın kulluk oluşur. Öyleyse Allah'ın bize emrettiği şey Allah'a kul olmaksa, kul olmak görüyorsunuz ki insanı 7. kat cennete kadar taşıyan dünya saadetinin %100'ünü bize mutlaka ulaştıran bir güzellik taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiç kendi kendinize sordunuz mu neden mutsuzsunuz diye? Kendi kendinize cevap verin bakalım. Neden mutsuzsunuz? Acaba şeytan size mutsuzluğunuzun sebebi olarak ne gösteriyor? Mutlaka başka insanlar vardır. A, B, C, D bu isimlerdeki kişiler size iyi davranmadıkları için, sizi hırpalayan, sizi rahatsız eden davranışlarda bulundukları için mutsuzsunuz. Son derece kolay bir şekilde, eğer onlar bana öyle davranmasalardı ben mutsuz olmayacaktım diye hemen kabahati başkalarının üzerine atarsınız. Oysa ki mutsuzluğunuzun arkasında sizden başka hiç kimse yoktur. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve izleyenler, sevginiz, sevmek, mutluluğun temel ilacıdır. Severseniz mutlu olursunuz. İnsanlar hep mutsuzluklarını başkalarının üzerine yıkarlar. Falanca bana böyle böyle davrandığı için mutsuzum derler. Acaba o kişinin ona öyle öyle davranması için ne yapmışlardır? Bunu hiçbir zaman söylemezler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her zaman Allah'a yalvarın. Her zaman Allah'a münacaat edin. Her zaman Allah'a müracaat edin. Her zaman isteyin ondan. O bundan memnuniyet duyar. Kullarını kendisine ulaşsınlar, ondan dilekte bulunsunlar diye yaratmıştır. Sizin dilekte bulunmanızı bekler, ister. İradenizle Allah'a ulaşmayı dilemenizi bekler ve ister. Ve Allah'a her an tazarru ile, niyazla duada bulunmanızı, dilekte bulunmanızı, ona yalvarmanızı ve yakarmanızı Allah Teala ister. Bunun için yaratmıştır sizi. Kim kibir sahibi ise o insan Allah'a bile yalvarmak istemez. Ve tabi bunun karşılığı olarak da sadece kaybedenlerden olur. Allah Teala diyor ki Allah kibirlileri sevmez.

Allah'ı ya la yuhibbu mütekebbirin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler, Allah ile olan ilişkiler, sadece bir tek sebebe dayalıdır. Allah onların hepsini sizi mutlu kılmak için var etmiştir. Allah sizden sadece sizin mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir şey onun dizaynı içerisinde geçerli değildir. Hepinizi ayrı ayrı sever. Eğer Allah'ın nasihatlerini dinlerseniz ve sizin mutluluğunuz için koyduğu emirlerini yaparsanız o zaman mutlu olursunuz. Dikkat edin. Allah Teala sizlere hangi emrini vermişse Allah'ın bütün emirleri sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler sadece sizin mutluluğunuza yöneliktir. Unutmayın, eğer mutsuzum diyorsanız sakın başka suçlu aramayın. Suçlu sadece sizsiniz. Allah'ın reçetesini bilmediğiniz için biliyorsunuz, eğer biliyorsanız tatbik etmediğiniz için mutsuzsunuz. Çevrenize sizden ne ulaşırsa oradan size aynı şeyler geri dönülür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

Öyleyse Allah'ı sizin mutluluğunuzun sahibi olarak görün. Sahibiniz sizi o kadar çok seviyor ki sizden istediği şey sadece mutlu olmanız. Kim mutlu olmayı başarırsa mutsuzlardan bir kişi eksilmiş, mutlulara ise bir kişi ilave edilmiştir. Allah'ın cephesi kazanmıştır, şeytanın cephesi kaybetmiştir. Öyleyse iki kuvvetten birisi yaratıcı olan Allah, şeytanı da yaratan Allah'tır. Sizin sadece mutlu olmanızı ister. Şeytan da mutsuz olmanızı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytana çok dikkatle bakın. Şeytan hepiniz için sadece ve sadece bir düşmandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis her halükarda sizin mutlak mutsuz olmanızı ister. Ve reçetesini tatbik eder. Reçetesi nedir? Allah neyi söylemişse onun tersini söylemek. Her alanda iblisin size ulaştırdığı her şey bu minval üzeredir. Allah neyi emretmişse yapmamanızı ister. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle zikir yapmak Allah'ın emirleridir. Şeytan da bunların hepsini yapmamanızı ister. Allah neyi yasak etmişse iblis mutlaka onları yapmanızı ister. İçki içmeyin diyor, içmenizi ister. Kumar oynamayın diyor, kumar oynamanızı ister. İnsanların kalbini kırmayın diyor, kırmanızı ister. İşte tercih hakkı sizin. Bir tarafta Allah'ın söyledikleri var. Mutlaka sizi saadete ulaştıracak olan şeyler. Bir tarafta şeytanın söyledikleri sizi mutsuzluğa ulaştıracak olan şeyler. Ben sevgili kardeşlerim, insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Büyük değil. Yarıdan fazlası değil. Çok büyük bir kısmı.

var. Bu insanlar mutluluğu Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyerek yakalamaya çalışanlar. Şeytanın oyunlarına gelin dikkatle bakalım. Neyi unutturmuşsa orada mutluluğunu saklıdır. Neyi unutturmuş iblis? Allah'a ulaşmayı, dilemeyi unutturmuş. Unutmazsanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka birinci cennetin sahibi olursunuz. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi günde ölmüş. O kişinin gideceği yer Allah'ın mutlaka cennetidir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun kalbinde derhal gereken değişiklikleri yapar. Onun gözlerindeki hicabı mestureye alır. Gizli perdeyi. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kalbindeki hikmeti alır. Kalbine ihbat koyar. Kalbinin kapısını Allah'a çevirir. Vesaire vesaire. Bütün bunlardan sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın muradı ne? Muradı sizi mutluluğa ulaştırmak. İşte bir insan düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bir insan düşünün, ömrü boyunca ibadet etmiş. Yani şu anda tatbikatı olan ibadetleri yapmış. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ve diyor ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam beş şarttan ibarettir. Ben de evvelallah bu beş şartın hepsini yerine getiriyorum. Benden daha çok cenneti kim hak edebilir ki de diyor. Halbuki bilmiyor ki cennete girmesi, İslam'ın beş şartınla cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hiç kimse İslam'ın beş şartını gerçekleştiriyor diye Allah'ın cennetine giremez. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse cennete giremez. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince. Zaten başka bir şey söylemeye gerek yok. Cennet saadeti yoksa dünya saadeti haliyle yok. İşte sevgili öğrenciler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah sizi seviyor. Madde bir. Allah hepinizi seviyor. Madde iki. Allah hepinizin mutlaka saadete ulaşmanızı istiyor. Şeytan sizden nefret ediyor. Bir. Şeytan hepinizin mutlaka mutsuz olmasını istiyor. İki.

Öyleyse insanlara dikkatle bakın. İnsanlar mutlu mu? Çoğu mutsuz. Ne yani? Şeytan Allah'tan kuvvetli mi? Asla. Ama ne var ki Allah Teala insana serbest iradeyi vermiş ve ona karışmamaya söz vermiş. Allah kişiye verdiği serbest iradeye karışmamak konusunda kesin söz sahibi. Kişi kendi iradesiyle neyi dilemişse, nasıl dilemişse onları yapmak üzere vardır.

İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Benim durumda Allah'ın bütün kapıları kapalıysa insanlara, insanda vücuda getirdiği bütün kapılar kapalıysa, kilitliyse ve şeytana açık olması gereken bütün kapılar da açıksa ve insan kendi iradesini kullanmadıkça Allah'a açılan hiçbir kapı açılmayacaksa, öyleyse bu Allah-u Teala'nın insanın cüz'i iradesine ne kadar değer verdiğini gösterir. Kişi kendi iradesiyle kendisini cehenneme atacak fiilleri işler. Kendi iradesiyle yapması lazım gelenleri yapmaz. Yapması lazım gelen ne her şeyden evvel? Her şeyden evvel. Kişi kendi iradesiyle iradesini de en son teslim edeceği iradesini de önce teslim edeceği ruhunu da daha sonra teslim edeceği fizik vücudunu da daha sonra teslim edeceği nefsini de Allah'a teslim etmek istemiyorsa, böyle bir hedefi yoksa kişinin, o kişi kendisine bütün mutluluk kapılarını kapatmıştır. Onun için açık bir mutluluk kapısı hiçbir zaman söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis insanlarla girdiği savaşın sonunda bugün insanlık tarihinin bilmem kaç bininci yılında şeytan gene galip. İşte insanlar mutluluğun ne olduğunu, nasıl yakalanabileceğini bilmeyen insanlar, çareyi yogada, transandantal meditasyonda arayan zavallı insanlar. Bu insanlar mutsuzluğu kendi iradeleriyle oluşturmuşlardır. İblis tarafından yok edilen sistemlere dikkatle baktığınız zaman bunun arkasında bir tek hedef görürsünüz. İnsanın mutluluğuna mutlak olarak mani olmak. Ne yapar İblis? İnsanları mutsuz kılmak üzere sonsuz bir gayretin sahibidir. İnsanların mutsuzluğu onun şiarıdır, temel hedefidir ve bundan büyük zevk duyar. İnsanlara eziyet etmekten zevk duyan sadist bir pislik, iblis, şeytan. Aslında hiçbir şey yapmaya gücü yetmez. Ama kandırır, yalan söyler, ikna eder. Son derece zeki bir mahluk. İşte içinizde her zaman
iki tane sesin kavga ettiğini görürsünüz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birisi Allah neyi emretmişse yapmamanızı öğütler. Hadi canım sen ne der, işin mi yok der. Ne diye şimdi namaz kılacaksın, ne diye şimdi zikir yapacaksın. Allah neyi yasak etmişse onları da yapmanızı ister. İçki içmenizi, kumar oynamanızı vesaire ister. Bu sesi tanıyın. Bu ses şeytanın sesidir. Şeytan hiç kimsenin dostu değildir. Herkesin düşmanıdır. Şeytan herkesin düşmanıdır. O kendilerine zünvani ilimleri öğrettiği insanları seviyor mu zannediyorsunuz? Asla. Onların da en büyük düşmanı gene iblistir. İblis o insanlardan zünvani ilimleri öğretir ve bekler zünvani ilimleri gerçekleştirmelerini. Mesela büyü yapmalarını ister o insanların. Mesela hiddam yapmalarını ister. Büyü yaparak insanlara zarar vermesini, hiddam yaparak cinleri insanların üstüne saldırtmayı hedefler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizaynda mutluluk müessesesi hepinizi mutlak saadete götürecek olan bütün özellikleri taşır. Aslında kim olursanız olun, şu dünyadaki en kendisini bahtsız sayan kişi olun. En az Allah-u Teala'dan ihsan alınmış olan kişi olun. Hiç fark etmez. Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız mutlaka mutlu olursunuz. Mutlu olmanın yolu şeytanın söylediklerine kulakları tıkamaktır. Buradan başlar yolculuk. Bir gün şeytanın size ulaşmasına mani olacağınız bir noktaya ulaşacaksınız. Daimi zikir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O zaman Allah'ı ait olduğu yere oturtursunuz. Onu Rab edinirsiniz. Allah nefsinize vahyetmez. Nefsinize vahyeden, nefsinizde afetler durduğu sürece şeytandır. Ama bir gün daimi zikre ulaşırsanız, bir gün şunu görürsünüz ki bütün güzellikler Allah'tandır. Bütün çirkinliklerde de şeytanın mutlaka payı vardır. Allah Teala mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Şeytansa mutlu olmanızı istemiyor ve bunu başarmış durumda.
O zaman bu işte bir yanlışlık yok mu sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala sizin mutluluğunuzu istiyorsa ve bunu garanti ediyorsa ve siz mutlu değilseniz, o zaman bu garantiyi verene müracaat etmediniz demektir. Garantiyi kim veriyor? Allah veriyor. Hem cennet saadetini garanti ederim diyor, hem de dünya saadetini. Yeter ki siz olun, size düşeni yapın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi mi? Allah Teala herkese takva sahibi olun demiş mi? Demiş. 7 tane takvayı da hedef göstermiş mi? Göstermiş. Bütün takvalara ulaşın diyor. Bunun manası bütün kulluklara ulaşmaktır. İşte her bir kullukta cennet saatinin bir kısmı

üçüncü kulüpte dünya servetinin yarısı elde ediliyorsa, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Kur'an'la mutluluk arasında çok kesin bir ilişkiyi göz ardı edemeyeceksiniz. Allah mutluluğunuzu istiyor. Reçete mi? Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala hepimizi mutluluğa davet ediyor. Bir hakkın takvanın sahibi olun demekle, bir hakkın rızanın sahibi olun demekle, bir hakkın kulluğun sahibi olun demekle. Bir hakkın ameni olun demekle. Bir hakkın felaha ulaşın demekle. Öyleyse görüyorsunuz ki bütün edeplerde aynı sonuç var. Bir hakkın kulluk, bir hakkın takva, bir insanın cennet saadetinin de, dünya saadetinin de bütününe sahip olmasını ifade eder. Cennet saadetinin de, dünya saadetinin de bütünü, %100'ü. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve saadet dediğiniz şey, mutluluk dediğiniz şey, açık ve kesin bir olgu olarak çıkıyor karşımıza.

Allah'ın davetine icabet etmek. Saadetin 7 safhasını yaşamak. 7 safha. Safhaları hepiniz artık çok iyi biliyorsunuz. Amin olmaktan başlayan, bir hakkın takvaya kadar giden, bir hakkın kulluğa kadar giden 7 tane kademe. Ve Allah-u Teala bir hakkın kul olmasına dair Allah'a kul olmanızı istiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı sevin. Çok sevin. O sizin Rabbinizdir, Mevlanızdır. İnsanları sevin. İnsanlara yardım etmek için yaşamaya başlayın. Her şeyin çok daha güzel olduğunu göreceksiniz. Allah madem ki sizden sadece mutlu olmanızı istiyor, o halde kendi kendinize sormanız lazım değil mi sevgili kardeşlerim? Neden mutsuzum diye? Neden mutsuzsunuz? Bizden bunları öğrenmeden evvel sizin için çok kolay bir sığınma yeri vardı, bir sığınak vardı. Başkalarını suçlayıp bu işi bitiriyordunuz. O başkalarının size karşı olan davranışını ne ölçüde hak ettiğiniz hakkında hiçbir fikrin sahibi değildiniz. Sizin defterinizde hep başkalarının haksızlığı yazıyordu. Ama öyle değil aslında. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Zikri daim size çok şeyler ifade edecek. Mutluluğunuzun bir parçası oluverecek.

Oui, c'est. Kur'an-ı Kerim bütün insanları Allah'a kul olmaya davet ediyorsa, bütün insanlar bu davete sırtlarını çevirmişlerse, insanların çok büyük bir kısmı, o zaman bu insanlar şeytanın tuzağına düşmemişler mi? Allah-u Teala'nın işaretleri son derecede açık. Allah-u Teala işaretlerini veriyor. Mutluluk işaretleri. Allah'ın sizin için istediği yegane şey sizin mutlu olmanız. Bunun için söylediklerimizi anlamanız ve idrak etmeniz lazım. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun merkezinde siz varsınız. Eğer Allah'ın yolundan giderseniz Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Böylece üst merdivenleri adım adım tırmanacaksınız. Adım adım.

insanın cennet mutluluğunun ve dünya mutluluğunun standartlarına baktığınız zaman söylediklerimizin hepsinin orada mevcut olduğunu göreceksiniz. Allah nefsinizin bütün afetlerinin yok olmasını istiyor. Daimi zikre ulaşmanızı ve nefsinizin bütün afetlerinizi yok etmenizi. Afetlerini yok etmenizi. Kim daimi zikre ulaşırsa bunu mutlaka gerçekleştirir. Kur'an-ı Kerim neden bir saadet davetiyesidir? Çünkü bütün insanları Allah'a karşı takva sahibi olmaya, Allah'a kul olmaya, hidayete ermeye davet ediyor Allah Teala. Ve kim bunu yapabilirse o kişi mutlaka mutluluğu yaşar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Biz o kitapta diyor hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi tamam olarak oraya kaydettik diyor Allah-u Teala. Yani bütün sualler orada, bütün suallerin cevapları da orada. Ama sadece ilmi öğrenmek lazım. Kur'an mucizesi size mutlaka en güzeli yaşamak için bir imkan verecektir. Sevgili kardeşlerim, o Allah, eğer Rabbiniz Allah sizlere mutlu olun diyorsa, ben sizin saadetinizin anahtarı olayım diyorsa, ona neden müracaat etmiyorsunuz? Yapmanız lazım gelen şey son derece açık. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını Allah yapacak. Allah ile beraber en güzeli doğru hareket halinde olacaksınız.

Kur'an-ı Kerim neden bir saadet davetçisidir? Çünkü Allah Teala takva sahibi olmayı da, rıza sahibi olmayı da, hidayet sahibi olmayı da açık bir şekilde farz kılmış. Farz olduysa insanoğlu bunların hepsini yapmak mecburiyetinde. Yaparsa hem cennet saadeti hem dünya saadeti %100 o kişinin olur. Yapmazsa o zaman mutluluğa ne yaparsa yapsın ulaşamaz. Sizi mutluluktan birinden iblisin kısır döngüsü. Her açıdan mutlaka devreye girip sizi huzursuz etmek için bahaneler bulur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Ben Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir, hiç düşündünüz mü? Çünkü Allah Teala garanti ediyor. Ta en baştaki en küçük saadeti ve en sondaki en büyük saadeti Allah Teala garanti ediyor. Bizim serbest irademizi kullanabilmemiz ölçüsünde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Sebepsizlere hiçbir şey yapmaz.

Öyleyse hepinize mutluluğun bütün kapılarını açmaya hazır. Kapılar siz onların açılmalarını dilerseniz sizin için açılacak. Kim dilemişse onlar için kapılar hep açılmış. Ve o yoldan geçmişler, fiziğin ötesine geçmişler, mutlu olmuşlar, her açıdan saadeti yaşamışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o Allah ve sizin mutlu olmanızı istiyor. Reçetelerini koymuş her tarafa. Onlara göz atın. Orada sonsuz bir mutluluğu göreceksiniz. Kesintisiz bir saadet hali size ilka edilir. Ne zaman kendinizi başka insanlara adarsanız, asıl mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Dört başı mamur bir mutluluk olacak. Çünkü o zaman dünya sayesinde %100'üne sahip olacaksınız. İşte Allah ile olan ilişkileriniz böyle bir dizayn gösteriyor. Kimse Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi olarak değerlendirmiyor. Oysa ki reçete ne demektir? Reçete hastayı iyileştirecek olan formül. Şu ilaçtan şu kadar, şu ilaçtan şu kadar alacaksınız diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

çok iyi yerlerine yerleştirmelisiniz ki Allah-u Teala sadece sizin mutluluğunuzu ister. Huzur içinde bir dünya hayatını geçirmenizi ister. Ve dünya saadetini ve cennet saadetini birlikte yaşamanızı ister. Buna karşılık insanların %90'ı Allah'ın mutluluk yollarından hiçbirine müracaat etmiyorlar. Çünkü kendilerine öğretilen din öğretisi yanlış. Ve onun için etrafınızda hep mutsuz insanlar göreceksiniz, huzursuz insanlar göreceksiniz. Asık suratlı, abus çehreli insanlar göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizi seviyor. Siz de Allah'ı sevin. Ne kadar çok severseniz, o kadar çok mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını, Zülcenayn kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah bu noktada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek evimizden inşallah sonsuz hürmet ve hasret ediyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Alimehir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizi ulaştırmış oldu.
0: İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standardıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa işte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor, yokluk arttıkça, bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor. Manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa o zaman da Allah Teala fizik standartlarda insanda bulunuyor, nimet gönderiyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun.
2: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insanın yaratılışı. Evvelce sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Ne kadar geriye giderseniz gidin, hep Allah'ın var olduğunu göreceksiniz. Ne kadar ileriye doğru giderseniz gidin, gene hep Allah'ın var olduğunu göreceksiniz. Ama kainat yaratılmadan evvel Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Sadece Allah vardı. Sonra Allah yaratmayı diledi. Ve ilk yarattığı şey enerji. Bu enerji partiküllerinin iki tanesinden bir çift elektron, karşıt enerji partiküllerinden de gene iki tanesinden bir çift karşıt elektron yarattı ve maddenin esasını oluşturdu. Bu yaratılan sistem konunun başlangıcıydı. Her elektrona Allah enerjisinden vererek onları daimi hareketli halde tuttu. Ve bu enerji sebebiyle merkezi çekim güçlerini yarattı. Ve çevrede dönen cevelan eden sistemi yarattı. Buna Allah-u Teala felâ uksumu bil künnes el cevâril künnes diyor. O merkezi çekim gücüne ve onun çevresinde dönene kasem ederim diyor. İşte bu bir atom yapısıdır. Merkezde bir proton var, çevrede de elektron dönüyor. Protonlar çoğaldıkça elektronlar da çoğalıyor ve elementler böylece vücuda geliyor. Bu yapı taşlarına dikkatle bakın ki Allah-u Teala bu elektronlara verdiği enerjiyle elektronlardan oluşan protonları bir çekim gücü merkezi yapmış. Çevrede dönen elektronları da o istikamette dönen, bir eliptik yörüngede dönen, hiçbir zaman merkeze yapışmayacak olan, hiçbir zaman çevreye de kaçmayacak olan bir sistem üzere o hünnes ve künnes kanunlarına bağlamış. Bir merkezi çekim gücü, bir de merkez kaç kuvvetiyle hareket eden çevredeki elektronlar. Böylece atom yapısını vücuda getirmiş Allah-u Teala. Bu atomların bir araya gelmesinden Allah Teala maddeyi oluşturuyor. İşte madde adını verdiğimiz sistemde aslında iç yapıya bakarsanız her atomda 1837 tane elektron göreceksiniz. 1837 tane de karşıt elektron göreceksiniz. Ve Allah Teala'nın biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık ayet-i kerimesinin sırrını ereceksiniz. Karşıt elektronlar negatif ağırlıklıdır. Elektronlar pozitif ağırlıklıdır. Vece birbirinin zıttı olan iki sistem var. Bunların sayısı her atomda birbirine mutlaka eşit. İşte Allah-u Teala canlıları yaratmadan evvel bu dönüş sistemiyle atomları vücuda getiriyor. Bu atomlar küreleri oluşturuyor. Dünya ve bizim güneş sistemimizdeki bütün gezegenler bu kürelerden birer tanesidir. Sistem gene aynı. Merkezde güneş var. Onun çevresinde dünyamız da dahil olmak üzere birçok gezegen dönüyor. Tıpkı protonun etrafında dönen elektronlar gibi. Ve öncelikle lav halinde olan güneşin kopan parçalarından bu birçok gezegenler oluşuyor. Bunlardan bir tanesi de dünya. Dünyadan da bir parça kopuyor ve ay oluşuyor. Ve böylece güneşin merkez teşkil ettiği birçok gezegen dönüyor. Bu gezegenlerden dünya kendisine bağımlı olan bir de ay attı bir başka gezegenle birlikte. İşte bu kainatın yaratılmasında temel noktaya dikkat ederseniz Allah-u Teala'nın şöyle söylediğini göreceksiniz Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde. Diyor ki evvelce göklerle yer bir idi, bir tek noktadaydı. Sonra biz onları fethettik, mekanlarından kopardık ve dağıttık. Böylece kainatı yarattık diyor. İşte bir tek noktadan sonsuz hızlı kainatı oluşturmak üzere her noktaya dağılan bir elektronlar sistemi kainatı yaratıyor. Ve zaman geçmişten geleceğe uzanan bir dizayn içerisinde kainat büyüdükçe, o noktadan ayrılan sistem büyüdükçe geçmişten geleceğe uzanıyor. Doktor Hubble'ın, Profesör Doktor Hubble'ın Nobel mükafatı kazanmasını temin eden eseri, kainattaki yıldızların hala birbirinden ayrılmakta oluşu konusundaki eseriydi. Ve kesinlikle ispat etti ki kainat hala büyümekte devam ediyor. Zamanda bu sebeple geçmişten geleceğe doğru devam ediyor. İşte bu kainatın yaratılmasından sonra aradan milyarlarca yıl geçti. Ve dünya adlı bu gezegen insanın yaşayabileceği bir hüviyete sokuldu Allah-u Teala tarafından. Ve Allah-u Teala insanı yarattı. İnsan deyince orada durun. Allah'ın en çok sevdiği mahluk. Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Allah-u Teala Bakara suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki ben yeryüzünde muhakkak bir halife yaratacağım. İşte bu insan. Melekler diyorlar ki ya Rabbi sen bu insanı yaratacaksın ama bu insan kan dökecek. Bu yeryüzünde kan dökecek olan bu zalimi yaratmak yerine bizler yetmez miyiz? Sana hep hamd ve şükrediyoruz, seni tesbih ediyoruz. Allah-u Teala da buyurdu ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Ve Adem Aleyhisselam'ı topraktan yarattı, halk etti. İşte Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesi bu yaratılışı işaret ediyor. وَلَكَدْ حَلَكْنَا الْاِنْسَانُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَسْنُ Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik diyor, yarattık diyor. İnsan dediğiniz zaman orada durun dedik. Neden dedik? Çünkü insan sadece şu fizik vücuttan ibaret değildir. İnsanın nefsi de var, insanın ruhu da var. İşte Şems suresi 7. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا O nefse ve onu dizayn edene, sevva edene. Demek ki halk etme fiiliyle, yaratma fiiliyle fizik vücudumuzu yaratan Allah-u Teala, nefsimizin vücuda gelmesinde aynı fiili kullanmıyor. Sevva etme fiilini kullanıyor. Nefsimiz ise sevva edilmiş, dizayn edilmiş. Bu dizayna baktığınız zaman, dizaynın tıpkı göklerin dizaynı gibi olduğunu göreceksiniz. Allah Teala Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde ve sevahünne sabba semavati buyuruyor. O yüce Allah'tır ki gökleri 7 kat olarak sevva etti diyor, dizayn etti diyor. Demek ki gökler 7 kat olarak sevva edilmiş. Peki nefsimiz O da 7 katlı olarak sevva edilmiş. Bu katların adına Kur'an-ı Kerim'imiz emmare diyor, birinci kat. Levvame diyor, ikinci kat. Mülhime diyor, üçüncü kat. Mutmainne diyor, dördüncü kat. Radiye diyor, beşinci kat. Mardiye diyor, altıncı kat. Teskiye diyor, yedinci kat. Allah gökleri nasıl 7 katlı olarak yaratmışsa, nefsimizi de 7 katlı olarak yaratmış. Yetmez. Gökler bir bütün oluşturur. Bir gün Adem'e Allah Teala sizleri geçirir de yokluğa, oradan geriye doğru baktırırsa kainatı göreceksiniz. Ve kainatın birçok alim tarafından zannedildiğinin aksine, yani onlar küre şeklinde zannediyorlar kainatı, aksine bir insan vücudu şeklinde yaratıldığını göreceksiniz. Allah Teala gökleri 7 kat yaratmış. Buna eski alimler, eski Allah'ın evliyası bir isim vermiş. Alemi Ekber diyor kainata eskiler. Büyük alem. Nefse de bir isim vermişler. Onun aynı yaratılışta olan nefse de bir isim vermişler. Alemi Asgar demişler veya alemi Sagir demişler. İkisi de aynı anlama gelir. Aynı kökten gelir zaten. Küçük alem demek. Demek ki nefsimizin bütün şekli itibariyle görünüşü, bütün kainatın görünüşüyle aynı. Her ikisi de bir insan vücudu şeklinde. Her ikisi de 7 tane kattan oluşuyor. Göklerin 7 katına mukabil nefsimizi de saydığımız o 7 tane kat. Allah Teala tarafından düzenlenmiş 7 kademe. Peki insan bu iki tane vücuttan mı oluşturulmuş? Hayır. Bir de ruhu var. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi. Evet. 24. değil. 9. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Demek ki Allah Teala içimize ruhundan üfürmüş. Ve böylece biz üç tane cesetten oluşmuşuz. Ruhumuz var, fizik vücudumuz var ve nefsimiz var. İşte insan dediğiniz zaman onun için durum dedik. Çünkü insan bir tek vücuttan oluşmaz. Üç tane vücudu var. Ve ilim burada yaya kalmaya başlar. Çünkü ilim ruhu tespit edemiyor. İrfanın sahibi olanlar için ruhun görünmesi söz konusudur. İrfansa Allah'ın özel bir ihsandır ki kalp gözünün açılmasıyla mutlak olarak kendisini gösterir. Bir insan kalp gözü açılmadan asla ruhu göremez. Nefsini herkes görür. Çünkü nefs rüyadaki vücudunuzdur. Aklınızın rüya gördüğünüz zaman komanda ettiği vücudunuzun adı nefstir. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Görmeyen, belki yüzlerce defa, binlerce defa görmeyen aranızda hiç kimse yok. Ben şu anda size nasıl fizik vücudumuzun içinden, fizik vücudumun içinden gözlerimle bakıyorsam, eğer şu anda rüyada olsaydık hepimiz, gene böyle olacaktık. Ama birbirimize nefsimizin gözlerinden bakacaktık. Öyleyse, demek ki hepiniz nefsinizi tanıyorsunuz, onu yüzlerce defa gördünüz. Ama ruhunuzu görmediniz, görenler kalp gözleri açık olup da Allah-u Teala'nın onlara gök katlarını gösterdiği kişilerdir. Orada şu dergahta, dergahın manevi hüviyetinde gördüğünüz insan sırası onarlık sıralardır. Onlar insanların ruhlarıdır. İşte yolda olanların, hepinizin yolda olanlarınızın ruhları şu anda gene bu dergahta. Ama buradan yükselirler, 7 tane gök katını aşarlar, Allah'a ulaşırlar. Ondan sonra artık dergahla ilişkileri kesilir. Öyleyse insan ruhu dediğiniz zaman onu görebilenler aranızda kalplere açılmış olanlardır. Böylece 7 kat göklerde ne işlemler yapılır? İnsanoğluna Allah Teala onu görmek yetkisini vermiş, kalp gözünü açtığı takdirde. 7. gök katının 7. alemine kadar her şeyi görebilen insanlar, bu konuda Allah Teala'dan bilgi alabilen insanlar aynı yakinin sahipleridir. böyle bir yetkinin sahibi olmayıp ilim öğrenenler ilim el yakinin sahipleridir. Böyle bir yetkinin sahibi olmayıp dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Kalp gözünün ve kalp kulağının açık olmadığı insanlardan bahsediyoruz. Onlar böyle bir yetkinin sahibi değiller. Dolayısıyla ruhu göremezler, gök katlarını göremezler ve ruhların gök katlarında geçirdiği istihaleleri göremezler. Ne zaman bir insan salaha 28. basamağa, son basamağa ulaşırsa böyle bir insan Rabbini de görür. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabenin gördüğü gibi Rabbini de görür. O zaman aynel yakin hakkel yakine çevrilir. O hakkı görmüştür. Hakkel yakinin sahibi olmuştur. İşte Allah-u Teala insan denilen mahlukuna bu özellikleri vermiş. İnsanın yapısına daha bir yakından bakalım. Ve fizik vücudumuza bakalım. 200 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Bu 200 trilyon hücrenin her birinde size elektrik enerjisi sağlayan mitokondriler var. Bu mitokondriler her hücrenizde faaliyettedir. Onlar faaliyette olduğu için elektrik enerjisi üretiyorsunuz. Bu ürettiğiniz enerjiyle hayatınız devam ediyor. Ama bu hücrelerin yapısına bakarsanız eğer, bunların temelinde hep elektronları göreceksiniz, atomları göreceksiniz. Demek ki elektronlar atomları vücuda getiriyor. Atomlar hücreleri vücuda getiriyor. Hücreler de canlı organizmaları vücuda getiriyor. Eğer sadece elektronlardan oluşan bir sistem düşünüyorsanız, bu cansız bir sistemdir. Bir demir elementinin içine bakarsanız, onun içinde hücrelerin var olmadığını, sadece atomlardan oluşan bir sistemin var olduğunu göreceksiniz. Demek ki canlıları cansızlardan ayıran bir temel sistem var. İşte bu temel sistemde iki ayrı organik bağ görüyoruz. Birinci grup bitkiler, ikinci grup insanlar. Bitkilerle insanlar, hayvanlar da aynı gruba girerler. Nerede birbirinden ayrılırlar? Çok enteresan bir sual bu. Çünkü eğer harekete bağlarsanız, bugün denizlerde yaşayan, hareket eden bitkilerin var olduğunu görüyoruz. Denizin içinde hareket halinde olan bitkiler. Eğer canlıları yiyebilme özelliği düşünüyorsanız, balıkları yiyebilen bitkilerden de bahsetmek mümkün. İnsanları, hayvanları yiyebilen bitkilerden de bahsetmek mümkün. Öyleyse ne hareket ne de gıda alıştırmaları itibariyle bunları birbirinden ayıramıyorsunuz. O zaman ayıran sistem acaba nedir diye bakarsanız Allah'ın ihtiyaç sistemini düşüneceksiniz. Allah yarattığı bütün varlıkları birbirine ihtiyaç sahibi kılmış. İşte insan diyorsak hayvanlar da aynı gruba girer. Biz havadaki oksijeni alırız. Bu aldığımız oksijenden vücudumuz faydalandıktan sonra yani kanımız temizlendikten sonra geriye çıkan geri gelen şey al yuvarlardaki karbondioksidi yüklenmiş olan nefesimizdir. Bunu dışarıya verdiğimiz zaman karbondioksidi veririz dışarıya. Öyleyse bütün insana da verilen mahluklar oksijen alan, eğer oksijeni alamazlarsa yaşayamayan bir özellik gösterirler. Ama şimdi bitkilere geliyoruz. Bitkiler de bunun tam tersi olarak yaratılmışlardır. Bütün bitkiler köklerinden aldıkları su, güneşten aldıkları enerji ve havadan aldıkları karbondioksit ve karbonhidratları vücuda getirir.

Şimdi sisteme bakın. Eğer bitkiler dünya üzerindeki bitkilerse, karadaki bitkilerse bunlar yerlerinden kımıldayamaz. İşte bu yerlerinden kımıldayamayıp gıdalarını toplayamayacak olan sistemi Allah Teala bulunduğu yerde doyuracak bir sistem geliştirmiş. Ve Yüce Rabbimizin ortaya koyduğu bu sistemde söylediğim gibi bitkiler fotosentez yaparlar, klorofil özümlenmesi yaparlar ve güneşten aldıkları enerjiyle, köklerinden aldıkları suyla, bir de dikkat edin sözüme, havadan almak mecburiyetinde oldukları karbondioksitle karbonhidratları vücuda getirirler. Yani gıda maddelerini kımıldamadan bulundukları noktada temin ederler. Öyleyse dikkat edin sözlerime ki biz insanların ve hayvanların artık maddesi olan dışarıya attığımız karbondioksit bitkilerin hayati maddesidir. Peki bu bitkiler bu özümlenmeyi yapıp da karbonhidratları kendilerine mal ettikleri zaman bir şey açığa çıkarıyorlar mı? Evet, oksijen. Bizlerin de hayati maddesi olan oksijen bitkilerin artık maddesidir. Öyleyse Allah-u Teala bitkiler sistemiyle insanlar ve hayvanlar sistemini birbirine muhtaç kılmış. Eğer şu koskoca bitkiler olmasaydı dünyada, oksijen üretmeselerdi, biz insanlar yaşayamazdık. Ama biz insanların ve hayvanların çıkardığı karbondioksit de olmasaydı, o zaman da bitkiler yaşayamazdı. Öyleyse her sistem birbirine ihtiyaçlı kılınmış Allah-u Teala tarafından. Olaya baktığımız zaman insanın yapısına dikkatle bakın. İnsan hayattayken onun hayatiyetini temin eden sistem o 200 trilyon hücresindeki mitokondrilerdir. Bu mitokondriler devamlı elektrik enerjisi üretirler. Bu elektrik enerjisi vücuttaki bütün hareketleri sağlar. Beynin çalışmasını sağlar. Hafıza sisteminin devamını sağlar. Vücudunuzda hangi hareket kabiliyeti varsa bunların hepsi elektrik enerjisine dayalıdır. Enerji var olduğu için hareket edebiliyorsunuz. Ve bu sebeple hayattasınız. Sonra ne oluyor? Bir gün vadeniz doluyor. O zaman Azrail aleyhisselam kontağı kapatıyor. Ve vücudunuzdaki hiçbir mitokondri artık elektrik enerjisini üretemez oluyor. İşte böylece beyninize oksijen ulaşamadığı için, gerekli hareket olmadığı için, kalbiniz basınç yapamayacağı için yavaş yavaş beyniniz o enerjiyi alamadığı için hareketsiz kalıyor. Beyinden başlayan bir ölüm bütün vücuda yavaş yavaş yayılıyor. Bu vücudunuzdaki elektrik enerjisinin bir başka özelliği daha var. Bu elektrik enerjisi manyetik alanları vücuda getiriyor. Elektromanyetik alanları vücudunuzda. Vücudunuzun her noktası manyetik alan sahibidir. Bu manyetik alanlar tabii manyetik alan değildir. Elektromanyetik alandır. Ve her mıknatısta, her manyetik alanda olduğu gibi bir es kutbu var. Güney kutbu. Bir de en kutbu var, kuzey kutbu. İşte bu kutuplardan bir tanesiyle ruhu vücut kendisine doğru çekme gücünün sahibidir. İkincisi de nefsi kendisine doğru çekme gücünün sahibidir. Bu güç onda olduğu için vücut hayatta kaldığı sürece bu çekim alanının içine nefsin ve ruhun serbest çekilmesi mümkündür. Çekim alanı devamlı olarak çeker. Bir gün tayin mekanı yaşayacaksınız. Nefs tayin mekanını yaşadığınız zaman göreceksiniz ki vücudunuz aklınızın kumanda ettiği nefsinizi şiddetle çeker. Şimdi Allah-u Teala insanların layık olmadıkları sırları bilmemesini temin etmek için siz her gece vücudunuzdan ayrılıp nefsinizle kainatın herhangi bir yerine gittiğiniz halde size ne vücudunuzdan ayrılmayı gösteriyor ne de yolculukta geçirdiğiniz safayı gösteriyor. Ama nereye gideceksiniz? Oraya gittikten sonra orada olan olaylarla bağlantıyı kuruyorsunuz. O olayları yaşıyorsunuz. Ne kadarını hatırlamanız lazımsa o kadar hatırlatılıyor. Geri kalanları unutuyorsunuz. Yoksa her gece
şu dünya

0: hayatı gibi bir hayat yaşarsınız. Uyuduğunuz sürece bir hayat yaşarsınız. Kainatın şurasında veya burasında veya bu dünya üzerinde, işte bu yaşadığınız hayatta siz bir bilginin sahibi olamazsınız. Allah size hatırlatmayı dilemedikçe. Ama hatırladıklarınızı o hatırlamanızı istediği için hatırlarsınız. Ona müsaade etmiştir. Böyle bir dizayn içerisinde bileceksiniz ki aklınız o sırada nefsinize kumanda etmektedir. İşte o nefsi fizik vücudunuz sonsuz bir çekim gücüyle kendisine doğru çeker. Zaten aralarında hayatta kaldığınız sürece o elektriksel enerji tarafından beslenen bir kordon vardır. Bu kordon kainatın neresine kadar giderse ruhu, nefsiniz oraya kadar uzar. Ve vücudunuz o çekim gücünün sahibi olduğu sürece uyandığı anda vücudunuz bir anda nefsinizi kainatın neresinde olursa olsun kendine çeker ve o sistemler otomatik çalışır. Bu otomatik çalışan sistemde nefs derhal fizik vücudunuzun içine girer. Böyle bir şeyin gerçekleşebilmesi için bütün uzuvların üst üste gelmesi lazım iki vücutta da. Bir gün tayin mekan olursanız göreceksiniz ki bunu yapamazsanız eğer üst üste gelemezseniz büyük zorluklarla karşılaşırsınız. Vücudunuzun içine giremezsiniz. İşte bu olayı yaşadığınız zaman artık bilet almadan gideceksiniz gideceğiniz yere. Nereye gitmek isterseniz bakacaksınız ki orasını düşünmeniz yeterlidir. Orada bulursunuz kendinizi. Çünkü düşünce kendi aleminden olmayan bir sistemi sonsuzluğa hareket ettirebilir. Burası zahiri alemdir. İçinde bulunduğumuz alem. Nefsi zahiri alemin değil, berzah aleminin malıdır, varlığıdır. Öyleyse bu alemin dışında bir varlıktır. Bu aleme ait olmayan bir varlıktır. Bu sebeple akıl bu alemde ise bu aleme ait olmayan bir varlığı kendi hızıyla götürebilir. Nefsi bu sebeple düşünce hızıyla götürebilir ki düşünce hızı sonsuz hızdır. İşte demek ki vücudunuzun bir çekim gücü var. Bu çekim gücü nefsiniz nereye giderse gitsin onu çeker. Aynı ilişki ruhunuzla da geçerlidir. Eğer bir gün Allah Teala sizi salaha ulaştırırsa başınızın üzerinde bulunan ruhunuza da kumanda etmek imkanına sizi bir gün kavuşturacaktır. O zaman nefsinizle yaptığınız bu gidişleri ruhunuzla yapmak imkanına kavuşacaksınız. Birçok veli bu güzelliği yaşamışlardır. Başkaları da kendileri yaşamadıkları için bu fizik ötesi olayı lazım geldiği seviyede değerlendirememişlerdir. Oysa ki eşyanın tabiatına son derece uygun bir sistem. Aklınız nasıl nefsinize kumanda ediyorsa bir gün ruhunuza kumanda etmeye başlayacak. Ruhun nefse göre bir takım farklılıkları var. Ruhunuz her alemde hem o alemin varlığı olmak imkanına sahiptir, hem de o alemin varlığı olmamak imkanına sahiptir. Yani elektron devir sayısını kendi kendine ayarlamak gibi bir yetki ruhunuza verilmiş Allah-u Teala tarafından. Bu sebeple kimin vücuduna ruhu örtü olursa, o vücudun içinde bulunduğu ruh, bu alemin malı olmadığı için akıl ruhu, dolayısıyla da içinde bulunan vücudu dilediği yere götürebilir. Veya vücut uyku halindedir, yalnız ruh gider ama bir anda gider. Onun için bir takım olaylar duymuşsunuzdur Allah'ın velileri hakkında. İşte falanca veli aynı gün hem Mekke'de görülüyor, Haç'ta olanlar tarafından, hem de Bursa'da görünüyor veya Konya'da görünüyor veya bir başka yerde görünüyor. Mümkün değil diyor herkes. Oysa ki görüyorsunuz ki mümkün. Allah'ın kanunları vardır. Bu kanunlar her zaman geçerlidir. Kanunlardan haberi olmayan insanlar da bunların mümkün olmadığı cevabına kapılırlar sadece. Yoksa realde de bunlar hep geçerlidir. Öyleyse fizik vücudunuz ruhunuzu da kendisine çekmek yetkisinin sahibidir. Hangi süreç içerisinde? Hayatta olduğu süreç içerisinde. Eğer vücudunuz hayattaysa bu hayatta olan vücut elektromanyetik alanlar sebebiyle nefsinizi de kendisine çekmek yetkisinin sahibidir. Ruhunuzu da. Tabiatıyla ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşmışsa artık bu çekim alanının bir anlamı söz konusu değildir. Yani Allah'a giden ruhunuzun, ama başınızın üzerinde o zaman kendi ruhunuz olacaktır. Salaha ulaştığınız zaman o kendi ruhunuzla gene aynı çekim gücünün alanı içerisinde beraber olacaksınız. Öyleyse vücudunuzun çekim alanı sonsuza kadar devam eder mi? Hayır. Öldüğünüz zaman sona erer. Neden öldüğünüz zaman sona erer? Çünkü öldüğünüz zaman nasıl ölürsünüzden başlayalım? Manyetik alanlar kalmaz. Ne demek istiyorum nasıl ölürsünüzden başlayalımdan? Diyorum ki ölümünüz için vazifeli kılınan Azrail Aleyhisselam'ın ilk yaptığı şey kontağı kapatmaktır. Vücudunuzun manyetik alanlarını doğuracak olan elektrik üretim sistemini yani mitokondrileri Azrail Aleyhisselam durduracaktır kontağı kapatıp. Mitokondriler elektrik üretmemeye başlayınca son üretilmekte olan elektrikle vücudunuz bir süre daha hayatta kalır. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Ondan sonra vücudunuzun hayatiyeti sona erer. Bu manyetik alanların da sona ermesi demektir. Bunun sonucunda artık vücudunuzun manyetik alanları yok olacağı için nefsinizi ve ruhunuzu kendine çekim gücü de yok olur. İşte ölümle birlikte artık nefsiniz vücudunuzun dışındadır. Ruhunuz zaten Allah-u Teala'ya ulaşmıştır. Ulaşmayanlar için de aynı şey cereyan eder. Ölümle birlikte vücut artık nefsi de ruhu da çekemeyeceği için, kendisine çekim gücü kalmadığı için nefsiniz ve ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ruhunuz yere paralel olarak sağ tarafınızda, sağ omuzunuzun üzerinde, nefsiniz gene yere paralel olarak sol omuzunuzun üzerinde yerleşir. Azrail Aleyhisselam'ın ilişkisi ruhunuzdadır. O ruhunuzu beraberine alır ve 7 katlık bir yolculuğa çıkarlar sırat-ı müstakim üzerinde. Allah'a kadar olan sonsuz mesafeyi çok kısa bir zaman parçası içinde bütün gök katlarını geçerek alırlar. Bu yolculuk Sidret-i Münteha'ya kadar beraber devam eder. Sidret-i Münteha 7. katın 7. ve en son en yüksek noktasıdır. Kökleri dışarıda olan bir ağaç bu. Işık saçan bir ağaç. Her yaprağında bir ayet-i kerime var. Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesi var. İşte bu ışık saçan ağacın bulunduğu yere kadar ikisi beraber yükselirler. Ruhunuz ve Azrail Aleyhisselam. Azrail Aleyhisselam bir melek olduğu için Sidret-i Münteha'yı aşamaz. O orada kalır. Ruhunuz Sidret-i Münteha'yı aşar, yokluğa geçer. Varlıklar alemi sona ermiştir. Yokluk başlamıştır. Ruhunuz yokluğa geçer. Allah da yokluktadır. Ve ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın veçhi zatı ruhunuza meab olur, sığınak olur, merce olur. İşte bu vuslattır. Ruhunuzun Allah-u Teala'ya ulaşmasıdır. Böyle bir ulaşma iki tarzda cereyan edebilir. Bir insan Allah'ın üzerine 9 defa farz kıldığı, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmak farizesini 9 defa farz kılmıştan yerine getirmezse, ruhu ölümden sonra gene Allah'a ulaşır. Şimdi söylediğim gibi Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılır. Bu hidayet değildir. Bu ruhun Allah'a ulaşmasıdır sadece. Hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bu insanlar ne yazık ki cehenneme gitmek mahkumiyetinde. Allah onları affetmediği için. Ama eğer bir insan ulaşmışsa, ruhu vücudundan ayrılmış, sırat-ı müstakime ulaşmışsa, nefsini 7 kademede tezkiye ederek, ruhunu da 7 tane gök katı üzerinden Allah'a vasıl etmişse, işte bunun adına Allah-u Teala hidayet diyor. Demek ki hidayet, insan ruhunun Allah'a, o kişi ölmeden evvel ulaşmasıdır. Allah'ın insanın üzerine 9 defa farz kıldığı bir eylem bu. Bir farz. Bu farzı kim yerine getirirse, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmış olur, hidayet ermiş olur, nefsi tezkiye olmuş olur, fizik vücudu da Allah'a kul olmuş olur. İşte Allah'ın 3 tane vücudundan bahsettik. Bizde vücuda getirdiği 3 vücut. Bu 3 vücudun Allah'a verdiği yeminlerin yerine getirilmesidir ki o kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine ehil kılar. Öyleyse Allah-u Teala o 3 tane vücudumuzu boşuna yaratmamış. 3 tane vücut hakkında bilgisi olmayan insanlar sadece fizik vücudun görevlerinin yeterli olduğunu zannetmişler. Kur'an-ı Kerim'e bakmamışlar hiç. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ne anlattığından haberleri yok. Kendilerine verilen, öğrenmeleri lazım gelen kitapları öğrenmişler. O kitaplarda da bu vecibeler ne yazık ki yazmıyor. İşte Allah Teala insanı fizik vücuda yaratmış, fizik vücuttan bir ahd almış. Şeytana kul olmaktan kurtulmak mecburiyetinde fizik vücutlarınız Allah'a kul olacak. Nefslerinizden yemin almış, tezkiye olacak, temizlenecek. Allah'ın nurlarını nefs kalbinde hakim kılacak. %50'den daha fazla yeri Allah'ın nurları kaplayacak kişinin kalbinde. Sonra bir üçüncü husus, o kişinin ruhu var, ölmeden evvel Allah'a ulaşmak mecburiyetinde. İşte böylece üç tane vücudunuzun üç tane görevi var. Nefsinizin görevi üç defa üzerinize farz kılınmış, tezkiye olmak. Fizik vücudunuzun görevi üç defa üzerinize farz kılınmış, Allah'a kul olmak. Ruhunuzun görevi ise üzerinize tam 9 defa farz kılınmış. Ruhunuzun siz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İşte Allah bunların hepsini istiyor sizlerden. Onun için buradasınız. Bunları öğrenmek için değil, sadece tatbik etmek için buradasınız. Burada sizin için Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe gidiş söz konusudur. Burası Allah'ın üniversitesidir. Ve Allah-u Teala başkalarının bilmediği şeyleri size burada öğretecektir. Öyleyse insanlar bugün İslam'ı yaşadığını zanneden insanlar, İslam'ın 5 tane şartını yaşamakla, yerine getirmekle İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Oysa ki İslam teslim olmak demektir. Düşünün ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Bakın ne kadar net söylüyor Allah-u Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Habibim, de ki ben ve bana tabi olanların hepsi, biz hepimiz Allah'a teslim olduk. Demek ki kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduysa, tabi olanlara sahabe diyor Kur'an-ı Kerim'imiz, tabi olanların hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ne demek bu? 21. basamakta ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırmışlar. 25. basamakta fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 27. basamakta nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ruhlarını da, nefslerini de, fizik vücutlarını da Allah'ın kendilerine verdiği üç emaneti de onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim olmuşlar, etmişler ve İslam olmuşlar. İşte İslam olmak, teslim olmak demektir. Ve Allah-u Teala bütün insanlara teslimi farz kılmış. Üzerimize teslim farz kılınmış. Ve bu cümleden olarak biz insanlar üç tane vücudumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Demek ki bir insan üç vücuttan oluşuyor. Üç vücudun üçünün de Allah'a verdiği yeminler var. Ya da Kur'an-ı Kerim'deki isimleri kullanırsak, nefsimizin yemini, ruhumuzun misaki ve fizik vücudumuzun ahdi söz konusu. Bunlar bir insanı yarı yarıya dünya saadetine ulaştırırlar. Bunların yerine getirilmesi, ama cennet saadeti burada kesinleşmiştir. Bu cennet saadetine biz insanlar bir de dünya saadetini eklemek istiyorsak, o zaman teslimlerimizi tamamlamak mecburiyetindeyiz. Nefsimizin teslimini, en son teslimi de tamamlamak mecburiyetindeyiz. O zaman ancak İslam olabiliriz ve Allah-u Teala bütün insanları hani fıtratıyla yaratmıştır. İşte fıtrata dikkat edin. Akil ve bali olmak kaydıyla, buluğa ermiş olmak kaydıyla ve normal bir akla sahip olmak kaydıyla bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Hanif fıtratı bir insanı ruhunu Allah'a ulaştırmaya imkan verecek olan bir fıtrattır. İşte Rum suresi 30. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. Arkadan da 31. ayet-i kerime münibine ileyhi. وَيَتَّكُنْ Allah'a ruhunu ulaştır ve takva sahibi ol. Neyle?
1: şartıyla. Bir insanın fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktaya bakıyoruz. 25. basamak. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve hüve muhsinun diyor Allah Teala. Ondan sonra da bununla şunu söylüyor. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu veçhi ondan daha ahsen olan kim vardır? Arkadan diyor ki onlar bunu hanif fıtratıyla vücuda getirmişlerdir, gerçekleştirmişlerdir. Demek ki hanif fıtratı ruhumuzun Allah'a tesliminin ötesinde fizik vücudumuzun da Allah'a teslim olmasına yeterli. 25. basamağa kadar bizi ulaştıracak olan imkan Allah Teala tarafından fıtraten hepimize verilmiş. Peki ne kaldı geriye? Nefsimizin Allah'a teslim olması. 27. basamak. Bu da gerçek mi? Yani fıtratımızın muhtevası içinde mi? Evet. Beyine suresi 5. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: "Ve ma umiru illa leyabudullaha muhlisine lehuddine hunefaye." Onlar emrolunmadılar. Sadece Allah'a İhlas sahibi, dinde ihlas sahibi, muhlis kullar olmakla, halis kullar olmakla emrolundular. Allah'a nefslerini teslim etmekle emrolundular. Ve bunu hanif olarak, hanifler olarak yapmakla emrolundular. Öyleyse hanif fıtratı 27. basamak olan nefsimizin teslimine de uzanan bir hududu alıyor bizi. Öyleyse burada Allah'ın bize ihsan ettiği hanif fıtratı, bizi üç vücutla yaratan Allah'ın, üç vücudumuzu da Allah'ın bütün emirlerine itaat ettirecek olan özelliklerin sahibi kıldığını görüyoruz hepimizi. İşte o Allah-u Teala'nın ihsanı, hanif fıtratı ve ruhumuzun teslimi, birinci teslim, 22. basamak, fizik vücudumuzun teslimi, ikinci teslim, 25. basamak, nefsimizin teslimi, 3. ve son teslim, 27. basamak, hepsi hanif fıtratıyla gerçekleşiyor. Yeter ki biz o hedeflere gitmeyi, Allah'a teslim olmayı dileyelim ve o teslim için kendimize düşeni yapmayı hazır olalım. Şimdi birer insansınız hepiniz. Sizlere hitap ediyorum. Allah'ın en çok sevdiği mahluklara. Niçin böyle söyledim? Çünkü Allah Teala en çok insanları sevdiğini söylüyor. En değerli mahluk olarak insanları yaratmış, sizleri yaratmış. Diyor ki Allah Teala: "Biz arzda yarattığımız her şeyi sizin için yarattık." diyor ey insanlar. Demek ki Allah Teala şu arz, dünya adı verilen gezegende neyi yaratmışsa, 7 kat atmosfer, Van Allen kuşakları, kuzey-güney kutuplar, enerji, karalar, denizler, hayvanlar, bitkiler ve cansızlar, madenler, her şey biz insanlar için yaratılmış şu dünya üzerinde. Öyleyse dünya her şeyiyle insan için yaratıldığına göre şu dünya üzerinde Allah'ın en değerli mahluku, en üst seviyedeki mahluku insandır. Çünkü Allah Teala insandan başka yarattığı bütün mahlukatını insan için yarattığını söylüyor dünya üzerinde. Yeter mi? Hayır. Şu dünya, bu koskoca kainatta bir toz zerresidir. Acaba Allah Teala kainatı kimler için yaratmış? Hangi mahluku için yaratmış? Cevap gene insan olarak geliyor. Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. وَالسَّحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. İnsanların emrine musahhar kıldı diyor. Her şey insanlar için. Her şey sizler için. İnsandan başka Allah'ın yarattığı her şey. Eğer Allah'ın izniyle insan ikinci derece değeri olan bir mahluk olsaydı Allah Teala diyecekti ki ey insanlar, sizi de başka bir mahlukum için yarattım. Böyle demiyor. Tam aksini söylüyor. her şeyi diyor, bütün gökleri, bütün yerleri, kısaca insandan başka yarattığım her şeyi siz insanlar için yarattım, yetmez. Sizlerin emrine verdim diyor. Öyleyse insan Allah'ın katındaki en değerli mahluktur. İşte insanı Allah, Kur'an-ı Kerim'in indiriliş amacına bakarsak, bir tek hedef için yaratmıştır. Mutluluğu için. Allah hepinizden, sizin mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor. Yalnız mutlu olmanızı istiyor. Etrafınızda vücuda gelen bütün olaylar bu mutluluğu sizde oluşturabilmek için Allah'ın sebepleridir. Ama insanlar iki tesir altında kalırlar. Ya şeytanın tesiri altında Allah'ın kendileri için vücuda getirdiği olayları tamamen tersine değerlendirirler, isyana kadar bile varabilirler. Veya Allah'ın düşünce standartları onların üzerinde yerleşir. O zaman her olayın arkasında Allah'ın bu olayı o kişinin mutluluğu için, manevi olgunluğu için yarattığını insanoğlu sezer. Sezmezse ne olur? Hep ağlar, huzursuz olur ve farkına bile varmaz şeytanın kendisini böyle bir tuzağa düşürdüğünü. Unutmayın, Allah'ın sizden istediği şey mutluluğunuz ama şeytanın da sizden istediği bir şey var, mutsuzluğunuz. Allah hepinizin mutlaka cennete gitmesini ister, hepinizin mutlaka cennete gitmesini ister. Şeytan da hepinizin mutlaka cehenneme gitmesini ister kendisiyle beraber. Allah hepinizin mutlaka dünya saadetini yaşamasını ister. Şu dünyada bu dünyayı cennet gibi yaşamanızı ister. Şeytan da bu dünyada en huzursuz insanlar olmanızı ister. Huzursuz, sıkıntılı, mutsuz insanlar. İşte Allah'ın sizi bu kainatta en çok seven Allah'ın, mutluluğunuzu mutlak olarak isteyen Allah'ın etrafınızda vücuda getirdiği hadiselere dikkatle bakın, sakın yanılmayın. Eğer şeytan sizi tesir altına alırsa, her olayı sizi üzen bir görünüş altında sizi takdim eder ve sizi buna inandırır. Allah'a isyana kadar giden birçok insanın o noktaya ulaşması sebepsiz değildir. Bunun arkasında hep şeytanın o insanlara verdiği telkinler vardır, ilhamlar vardır. Böyle bir dizayn içinde insan yanılabilir ve Allah'ın kendisi için vücuda getirdiği o güzellikleri görmeyebilir. Hatta sanki Allah kendisine karşı düşmanmış gibi düşünebilir. Şeytanın bütün gayreti zaten Allah'ı insana, Allah'ın kendisine düşman olduğuna inandırmaya çalışmaktır. Bütün gayretiyle bunu yapar. Halbuki asıl düşman sadece O'dur. Allah şu kainattaki en büyük dostunuzdur. Düşünün, neyi söylemek isterseniz, hiç kimseye söyleyemeyeceğiniz, söylemeniz imkanı olmayan neniz varsa her namazdan sonra ona ulaştırabilirsiniz. Her gece Allah'a ulaştırabilirsiniz. Üstelik bu konuda öfkenizi de ona aktarabilirsiniz. Falancanın size yaptığı bir davranışın sizde ne kadar kötü tesirler vücuda getirdiğini, isterseniz biraz da hakaretaniz kelimeler kullanarak bile Allah-u Teala'ya anlatabilirsiniz. O bunlardan gocunmaz. Sizin yaptığınızda günah olarak kabul etmez. Çünkü müracaat makamınız orasıdır. Ondan yardım dilerseniz bir başka hususla karşılaşacaksınız. Başkalarından yardım dilemeniz hakkında bunlar gerçekleşmeyebilir. Ama Allah'tan istediğiniz yardım layık olduğunuz gün mutlak olarak gerçekleştirilecektir. Ne dilerseniz dileyin. Yeter ki o dileğin muhtevasına siz layık olun. Layık olmanız manevi olgunluğunuzla paralel bir olgudur. İşte bu standartlar içerisinde Allah'a müracaat eden herkes kainattaki en büyük dostun Allah olduğunu göreceklerdir. Sizi madem ki en sevgilisi olarak yaratmış, en çok sevdiği sizsiniz, bileceksiniz ki her yaptığı hadise yalnız ve yalnız sizin mutluluğunuza dönüktür. Hiçbir muradı yoktur Allah-u Teala'nın. Ama iblis her olayı sizi huzursuz edecek bir dökümün içine almak için elinden gelen her şeyi yapar. Ve öyle mantıklı açıklamalar getirir ki birçok insan şeytana inanır ve Allah-u Teala'ya isyan noktasına kadar bile ulaşabilir. Öyleyse Allah'ın kanunlarına dikkatle bakın. Madde 1, kainatta en çok sizleri seviyor. Madde 2, sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için 4 tane kitap indirmiş. Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına dikkatle bakın. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Madde 1. Kur'an-ı Kerim bir saadet taahhütnamesidir. Madde 2. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Madde 3. Bunları yerlerine oturttuğunuz zaman ne görüyorsunuz? Allah'ın bütün güzelliklerinin sizin için olduğunu görüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'le Allah-u Teala bütün insanları yeminliğini, misakini ve ahdini yerine getirmek konusunda farz kılıyor. Bu farzdan muradı ne? Bakın ne kadar net anlatıyor Allah-u Teala. Fecr suresi 27, 28, 29, 30. ayet-i kerime. 4 ayet-i kerime. Allah-u Teala şöyle söylüyor. Ya eyyetehen nefsil mutmainneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani nefsi diyor ki sen Allah'a misak vermiştin ya, Allah'a yemin vermiştin ya, tezkiye olacağına dair, işte o tezkiye yeminini yerine getir. Sonra ruha sesleniyor. İrci ila Rabbiki, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Allah'a verdiğin misaki yerine getir. Sonra fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. Sen bana kul olacaksın diye söz vermiştin, ahd vermiştin. İşte bu ahdini yerine getir. Sonucu söylüyor. Vethuli cenneti ve cennetime gir. Biz insanlardan her kim Allah'a verdiği yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse o kişinin mekanı cennettir. Allah bunu taahhüt ediyor. Ve diyor ki Allah'ın katında söz değiştirir. Öyleyse Allah'ın taahhüt ettiği bu sisteme dikkatle bakın. Allah'ın taahhüdüne dikkatle bakın. Allah bütün insanlara bir garanti veriyor. Eğer size farz kıldığım o yeminlerinizi yerine getirirseniz mekanınız cennettir diyor. Öyleyse Allah Teala bu yeminleri hepimizin üzerine farz kılmış mı? Yemin-i misak-ı vaati. 3 defa, 9 defa farz kılmış. Peki bu üzerimize farz kıldığı şeyleri yerine getirenler cennete gidiyor mu? Kesin. Öyleyse Allah Teala hepimize bu verdiği yeminleri farz kılarak hepimizi bu yeminleri mutlaka yerine getirmeye icbar ediyor. Yani bizi açık ve kesin bir lisanla cennetine davet ediyor Allah Teala. Hepiniz bu yeminleri mutlaka yerine getirin diyor. Yerine getirin ki cennetime girin. İşte diyor yerine getirenler cennete girer. Birincisi davet yerine getirir. Mutlaka cennete girer yerine getiren ifadesi Kur'an-ı Kerim'in bir taahhütname olduğunu gösteriyor. Ve Allah Teala arkadan reçeteyi veriyor. Diyor ki hiçbiriniz bu yeminleri kendi başınıza yerine getiremezsiniz. Mutlaka mürşidinize ulaşacaksınız. Ulaşın. Hacet namazını kılın. Bana mürşidinizi sorun. Ve mürşidinize ulaşın. Ondan sonra diyor bana ulaşın. Ve böylece insanoğlu ruhunu Allah'a ulaştırmak yetkisinin sahibi oluyor. Böyle bir hedefe nasıl ulaşacağının detayları ve bütün asılları Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. İşte bu tarifnameyle Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir aynı zamanda. Ne yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız da cennet saadetinin sahibi olacaksınız? Ne yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız da dünya saadetinin sahibi olacaksınız? Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'in muhtevasında verilmiş. Yani bir rehber, bir anahtar, bir reçete, mutluluk reçetesi. Öyleyse en çok sevdiği mahluku olan insanı Allah-u Teala mutluluğa davet ediyor. Dikkat edin sözlerime ki bu Allah'ın üç vücuduna da insanın verdiği emirlerin yerine getirmesiyle gerçekleştirilmesi lazım gelen bir olgudur. Sadece fizik vücudunuzun yapacağı İslam'ın 5 şartı sizi hiçbir zaman cennet saadetine ulaştıramaz. İnsanlar bu büyük gerçekleri henüz bilmiyorlar ama yakın gelecekte mutlaka öğrenecekler. Öyleyse insan ruhunun, insanın fizik vücudunun ve insanın nefsinin sırayla Allah'a teslim olması gerekiyor. Sizin İslam olabilmeniz bu standarda bağlı. Bu üç tane teslimi gerçekleştiremeyen hiç kimse Allah'ın koyduğu kanunlara göre İslam olamaz. İslam olmak mutlak teslimi gerektirir. Ne zaman İslam olursunuz? 3 tane teslimi gerçekleştirdiğiniz zaman. Dikkat edin ki 3 vücudunuzda Allah-u Teala'dan emir almış. Yalnız yeminlerin yerine getirilip de cennet saadetine ulaşması emrine değil. Teslim olup da dünya saadetine de ulaşması emrine almış. İşte Zümer suresi 54. ayet-i kerime وَاَنِيُبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلَ يَتِيكُمْ اَزَابِ Üzerinize kabir azabı gelmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun diyor. Ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, beçinizi de Allah'a teslim edin. Nefsinizi de Allah'a teslim edin. Böylece Allah-u Teala'ya teslim edeceğiniz üç vücudunuzla teslim keyfiyetini tamamlamış olursunuz. Ve bunun sonunda Allah'ın sizi cennet saadetinin üstünde bir de dünya saadetine ulaştırması kesin. Öyleyse her şey şu insan adı verilen mahlukla alakalı. Dikkat edin ki insanlar Allah'ın yarattığı diğer bütün mahlukattan üstündür. Hepsi insan için yaratılmıştır. Cinler mi? İnsan için yaratılmış. Melekler mi? İnsan için yaratılmış. En üstün olan siz insanlarsınız. İşte insanın yapısına baktığımız zaman bu yapının bir üçlüyü oluşturduğunu görüyoruz. Ve Allah-u Teala'nın insan adı verilen bu mahlukundan başka hiçbir mahlukunda üç tane cesede rastlamanız mümkün değil. Cinlerin nefsleri var ve fizik vücutları var. O vücut enerji bedendir. Meleklerin yalnız ruhlardan oluştuğunu görüyoruz. İnsansa bir melek gibi bir ruhun sahibi, cindeki nefsin ve fizik vücudunda sahibi. Öyleyse insanoğlu Allah'ın yarattığı nevi şahsına münhasır çok özel bir mahluktur. Üç tane cesetli olma özelliğini Allah insandan başka hiçbir mahlukuna vermemiştir. Ve Allah'ın önünde en değerli mahluk insandır. Öyleyse şu yaratılış dizaynına dikkatle bakın. Acaba Allah insanı niçin meleklerden üstün kılmış? Harut'la Marut iki tane melek. Diyorlar ki Allah-u Teala ya Rabbi neden diyorlar bu insanı bizden üstün kıldın? Allah-u Teala cevap veriyor. Ona nefs verdik diyor. Nefsini tezkiye ve tasfiye etmedikçe sizden üstün olamaz. Melekler diyorlar ki ama bizden üstün oluyor. Nefsini tasfiye ettiği zaman bizden üstün oluyor. Biz de üstün olmak istiyoruz. Melek olmak hudutlarının ötesine geçmek istiyoruz. Allah Teala diyor ki böyle bir şey için nefse sahip olmanız lazım. Harut'la Marut'a diyorlar ki istiyoruz. Bize nefs ver. Allah Teala diyor ki yapamazsınız diyor. Siz nefse dayanamazsınız. Harut'la Marut ısrar ediyorlar. Allah Teala da veriyor. İşte Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından sonra bu konuşmanın Allah'ın huzurunda geçmesi süresinde oradaki, dikkat edin sözüme, bir gün dünya üzerinde 1000 yıla eşdeğer. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. Allah'ın elindeki bir gün dünyadaki 1000 yıla eşit zaman açısından. İşte bu konuşmanın olduğu zamana kadar geçen ne kadar süreyse, belki birkaç gün, dünya üzerinde Babil şehri kurulmuş. Dünya üzerinde insanlar yaşamış milyonlarca sene, belki milyarlarca sene Babil şehri kurulmuş. Allah Teala Harut'la Marut'u Babil şehrine nefs vererek indiriyor. Harut'la Marut Babil şehrinde insanlara büyü öğretiyorlar. Allah Teala izin vermiş onlara. Demiş ki onlardan söz almadıkça bu büyüyü öğrenseler ve tatbik etmeyeceklerini size söylemedikçe, bu istikamete söz vermedikçe kimseye büyüyü, sihri, hüddamı, cinleri kontrol altına almayı öğretmeyin. Ama oradaki vazifeniz isteyenlere bunları öğretmek, sorumluluk kendilerine ait olmak üzere. Harut'la Marut bu büyüyü ve hüddamı öğretirken bir kadına çok kötü bir muamele yapmışlar. Ve kadın perişan olmuş, gitmiş kocasına anlatmış derdini. O da gelmiş, bizim Harut'la Marut'a çatmış. Harut'la Marut nefs sahibi, adamı acele öldürmüşler. Ve Allah Teala hemen onları tekrar geriye almış. İşte dünya üzerinde kaldıkları süre bir ay mı, üç ay mı, daha fazla değil. bu süre içerisinde nefs sahibi olan varlıkların neler yapabileceklerini harıplamaları çok rahat bir şekilde, kesin bir şekilde yaşamışlar ve görmüşler ki insan olmak kolay bir şey değil. Yani nefse hakim olmak, nefsi evvela kontrol altına almak, sonra da bütün afetlerinden kurtarmak, işte bu sizin göreviniz. Önce tezkiye olacaksınız, sonra da tasfiye olacaksınız. Nefsinizin afetlerinden yarısından daha çoğunu Allah'ın nurlarıyla kaplayacaksınız. Yani nefsinizin %100 nefsin afetleriyle kaplı olan sistemini %50'den daha fazla nurlarla kaplı bir sisteme çevireceksiniz. Tezkiye olacaksınız. Sonra da nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceksiniz ve tasfiye olacaksınız. İşte o zaman dünya saadetinin de sahibi olursunuz. Öyleyse Allah-u Teala size 3 tane vücudu boşuna vermemiş. Aralarında son derece güzel bir diyalog var. Ne zaman? Nefsiniz ruh hüviyetine girdiği zaman. Dikkat edin, ruhunuz hiçbir değişiklik göstermez. Yaratıldığı andan itibaren ahsendir. En üstün boyutlarda yaratılmıştır. Bütün faktörleriyle Allah'ın emirlerine itaat eder. Gene bütün faktörleriyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla yapmaz. Ama nefsiniz vücuda geldiği andan itibaren Allah'ın bütün emirlerine karşıdır. O emirleri yerine getirmemek onun temel hedefidir. Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka yapmak ister. Bu da temel hedefidir. İşte böyle olan, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemeye çalışan nefsinizi ruh hüviyetine bürümekle vazifelisiniz. Ruh hüviyetine dönüştürmekle vazifelisiniz. 3 tane vücudunuzdan Allah'ın muradı bu. Meleklerden üstün bir insan olmak mı istiyorsunuz? O zaman nefsinizin bütün afetlerini yok edeceksiniz. Bunun bir tek yolu var. Zikir. Ama bu hedefe ulaşmak daimi zikri gerektirir. Öyleyse Allah'ın niçin bütün insanlara daimi zikri farz kıldığına dikkatle bakın. Daimi zikir hepinizin üzerine, bütün insanların üzerine farzdır. Bu farzı yerli yerine oturtmaya çalışın. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Bu sebeple hepsi Allah'a teslim oldular. Cennet saadetinin de, dünya saadetinin de sahibi oldular. Zülcenahayn oldular. İki kanatlı oldular. Cennet kanadı ve dünya kanadı. Sizin için de aynı şey geçerli. Bir gün o hedeflere ulaşmak üzere zikrinizi zikri daim haline getirmeye çalışacaksınız. Bütün hedefiniz bu olmalı. O 5 dakikada bir çalan saati bütün 5 dakikaları birbirine bağlayan bir özellik içinde dikkatle takip edin. Hep Allah'ı isim olarak tekrar edin. Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu sizi hedefinize götürecektir. Öyleyse Allah Teala hepinizin bu istikametteki hedeflere ulaşmasını istiyor. Maksadı hepinizin mutlak olarak cennet saadetine de dünya saadetine de ulaşmanızı temin etmek. Bunun için sizlere bütün bu güzellikleri farz kılmış. Bunları yaptığınız takdirde bu iki saadetinin, iki cihan saadetinin mutlaka sahibi olacaksınız. İşte bunun için size verilen iki cesediniz arasındaki ilişkiyi çok iyi kurmanız lazım. Bunlardan birisi nefs, başlangıçta Allah'ın bütün emirlerine asi olan varlık. İkincisi ruh, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen varlık. Hedefiniz değişmeye dönük olarak yaratılan bir takvim içinde değişmeye dönük olarak yaratılan nefsinizi ruh hüviyetine sokmak, bütün afetlerden kurtarmak. Tin suresi 4. ayet-i kerime. Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık diyor Allah Teala. Bir takvim devresi içinde ahsen olabilecek güzel özellikle. İşte o zaman yaratılışınızın sırrına varacaksınız. Niçin yaratıldığınızı o zaman öğreneceksiniz ki Allah sizin sadece mutlu olmanızı ister. Zaten o zaman sır kalmayacak. Salaha ulaşacaksınız. Bu görevi yerine getirdikten sonra, yani nefsinizi ruh hüviyetine büründürdükten sonra o zaman Rabbinizi de göreceksiniz. Bütün gök katları, bütün alemler ve Rabbiniz sizin için ayağın olacak. İşte orada sırların bittiği bir muhteşem hayat sizi bekliyor. Böyle bir hayata ulaşabilmek için hepinizi daimi zikrin sahibi olmaya Allah davet etmiş, farz kılmış üzerinize. Öyleyse hepinizin bu hedeflere ulaşarak üç vücudunuz arasındaki harmoniyi Allah'ın istediği istikamette tesis ettirerek Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek bugünkü konuşmamı.
0: El-Fatiha mea salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaştığımız 14. basamakta Vel Asr suresinin 2. 7'sinin sonuna ulaştık. Allah Teala 14. basamağa ulaşan, mürşidine ulaşan bütün kullarına tam 7 tane hediye veriyor Kur'an-ı Kerim'imiz mucizince. Kim mürşidine ulaşmışsa, Allah'tan hacet namazını kılarak mürşidini sormuşsa ve o mürşide ulaşmışsa, o gece Allah Teala rüyasında o mürşidi göstermişse, bu kişinin Allah Teala'nın indinde Allah'tan 7 tane hediye alması söz konusu. Birinci hediye, o kişinin başının üzerine mürşidinin ruhu gelir ve yerleşir. Arkadan öne doğru uzanmış vaziyette yere paralel bir şekilde gelir ve yerleşir. Allah Teala bunu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde onların başlarının üzerine Allah'ın katında eğitim görmüş bir ruh gönderilir ve o ruhla onlar desteklenir buyuruyor Allah Teala. Demek ki öyle bir ruh ki bu, mürşidin önünde el öpen kişiyi desteklemek üzere onun başının üzerine gönderiyor Allah Teala. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi bu konuyu daha bir açık şekle sokmuş, belirginleştirmiş. Allah Teala şöyle söylüyor: dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediklerinin, yani layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişilere Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. İşte böyle bir olguda demek ki kişi el öptüğü an mürşidin ruhu geliyor, başının üzerine yerleşiyor. Bu nasıl bir olgu? Mürşidin önünde el öpme olayı nasıl bir olay? Nasıl bir tövbe bu? Bunların standartlarını Allah Teala veriyor. Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: arşı tutan melekler ve oradaki kişiler Allah'a devamlı talepte bulunurlar. Bir takım kişiler hakkında mağfiret dilerler. Ve Allah'a şöyle derler: ya Rabbi, sen tövbe edip de Allah'ın yoluna giren kişiler var ya, işte onlara mağfiret et. Mağfiret demek, bir kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi demek. Böyle bir olgunun tahakkuku halinde şunu görüyoruz. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, o gün yalnız kendisine izin verilen kişi konuşur. Melekler saf halinde dizilirler ve müşahit olurlar. Sonra da Allah'ın kendisine konuşma izni verdiği kişi sevap söyler diyor. Bu bir mürşidin önünde el öpme olayının merasimin açık bir şekilde ifadesi Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde. Burada bir mürşit var. Mürşit Allah'tan aldığı izinle müride tövbe ettiriyor. İlk izin verilen kişi mürşit. Kimler bulunuyor? El öpen kişi bulunuyor, mürit. Kimler bulunuyor? Mürşit bulunuyor. Kimler bulunuyor? Allah'ın bütün el öpme merasimlerinde hazır bulundurduğu, arşı tutan meleklerin hepsi orada hazır bulunuyor. Ve bir de mürşidin ruhu hazır bulunuyor. Melekler, ruh, mürşidin kendisi ve müridin kendisi. Böyle bir statü içinde merasimin eda edildiğini görüyoruz. Ve Allah-u Teala'nın ifadesine bakın. Mürşidin sevap söylediğini söylüyor. Ne demek istiyor acaba? Mağfiret eylemek ve sevap söylemek. İşte günahların sevaba çevrilmesinin çok açık bir şekilde ifadesini görüyoruz Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesinde. Mürşid, müridin günahlarının sevaba çevrilmesi konusunda Allah Teala'dan talepte bulunuyor. Ve Nisa Suresinin 64. ayet-i kerimesinde bu tövbe daha bir güzel şekilde ifade buyurulmuş. Kendilerine, nefslerine zulmedenler diyor. Allah'ın Resullerine ulaştıkları zaman, mürşitlerine ulaştıkları zaman hem onlar Allah'tan tövbe dilerler hem de mürşitler. Eğer onların tövbelerine mürşidin sözleri de eklenirse diyor Allah-u Teala, Allah'ın onlara mağfiret eylediğini göreceklerdi diyor. Günahlarını affedeceğini demiyor, mağfiret edeceğini diyor. Yani günahları sevaba çevireceğini söylüyor. Öyleyse burada bir müridin Allah-u Teala'dan af talebi var. Yani Allah'a ulaşmayı murad eden kişinin Allah'tan af talebi var. Bir de mürşidin buna ilave ediliyor. Bu iki tane tövbe bir araya geldiği zaman Allah bu tövbelerden birisiyle kişinin günahlarını sıfıra indiriyor. İkincisiyle de o sıfıra indirdiği günahları sevaba çeviriyor. Burada son derece açık bir olgu görüyoruz. Peki Allah Teala kimlere mağfiret eylemez? Bu konu Rad Suresinin 25. ayet-i kerimesinden başlıyor ve Nisa Suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimelerinde tamamlanıyor. Allah kimlere mağfiret eylemez? Rad Suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar Allah'a misaklerini verdikten sonra o ahdlerini naks ederler, yerine getirmezler. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor Allah Teala. Kimdir bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaşma konusundaki ahdini, misakini yerine getirmeyen insanlar. Bu ayet-i kerime ile Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesini karşılaştıralım. Diyor ki Allah Teala Rad 20 Ellezine yufune bi ahdillahi onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak misaklerini naksetmezler. Naksetmezlerse ne yaparlar? 21. ayet-i kerime onu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَاسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Şimdi Rad 25'e geliyoruz. Bunun tam tersi bir işlemle karşı karşıyayız. Onlar Allah'a misak verdikten sonra misaklerini naks ederler, bozarlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor Allah-u Teala. İşte Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimeleri bu insanlardan bahsediyor. Allah-u Teala diyor ki onlar küfür üzeredirler. Onlar Allah'ın yoluna girmedikleri gibi Yani bir mürşidin önünde tövbe etmedikleri ve Allah'ın yoluna girmedikleri gibi başkalarını da Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah'ın laneti onların üzerinedir. Allah onları asla sırat-ı müstakimine ulaştırmaz. Onları ancak cehennem yoluna ulaştırır. Ve Allah asla onlara mağfiret etmez. Neden mağfiret etmez? Neden onların günahlarını sevaba çevirmez? Çünkü onlar hiçbir zaman Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşidi aramak zahmetine katlanmayan gafillerdir. O insanlar Allah'ın kendilerine 9 defa farz kıldığı ruhlarını Allah'a ölmeden evlaştırmak konusunda Allah'a verdiği yeminlerin farkında bile değillerdir. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi işte böyle gafillerden bahsediyor. Onlar diyor Allah'a misak verdikleri halde o misaklerini nakz ederler. Bozarlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Anlaşılıyor ki bu insanlar başkalarının da yoldan çıkmasına sebebiyet veriyorlar. Allah'ın yoluna girememesine sebebiyet veriyorlar ki Allah Teala bunlar için bu ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırmaktan kaçınan insanlar için açık bir şekilde söylüyor. Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Bu Allah'ın Allah'a mülaki olmak, Allah'a dünya hayatında ulaşmak konusundaki ayetlerini inkar eden insanların Allah Teala'ndaki değerlendirilmesine bakın. Bu adamlar, bu insanlar cehennemi dolduracak olan kişiler Allah Teala'nın ifadesiyle. İşte Yunus suresi 7. ayet-i kerime. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayati dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Allah Teala diyor ki onlar Allah'a dünya hayatındayken ulaşmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve onunla tatmin olmuşlardır. O zavallılar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Mekanları cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim bunlar? Hiç düşünemiyorlar insanlar. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri bunu üzerimize 9 defa farz kılmış. Bunu yerine getirmeyenleri gafiller diyor. Ve mekanlarının cehennem olduğunu söylüyor. İnsanlar hiç düşünemiyorlar bu hususları. Bizim diyorlar bilgimiz bize yeter. İkinci kesim gene Allah-u Teala'ya münakip olmak konusunda kat hasirellezine kezzebu bi likaillahi fema kânu muhtedûn. Diyor ki Allah-u Teala onlar andolsun ki nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Niçin nefslerini hüsrana düşürmüşler? Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetleri tekzip ettikleri için. Yani yalanladıkları için. Bu zavallı insanlar diyorlar ki insan ruhu Allah'a bir defa döner. Ölür kişi, öldükten sonra ruhu Azrail aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırır. İşte Allah'a mülaki olmak budur. Bu zavallı insanlara Allah Teala cevap veriyor. Bakara suresi 46. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerdir. Bir insanın ruhu Allah'ın emri gereğince 2 defa Allah-u Teala'ya ulaşır. Eğer kişi ulaştırmayı dilerse, böyle bir şey yapamazsa o kişinin Allah'a ruhu ancak ölümden sonra ulaşır ki bu Allah'ın katında makbul bir şey değildir. Çünkü herkesin ruhu kim olursa olsun En büyük katili düşünün, 10 bin tane insan öldürsün, onun da ruhu günah.

ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerdir. Demek ki bir, ölümden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşması, bir de ölümden sonra Azrail aleyhisselam tarafından ulaştırılması. Biri kişinin kendi iradesiyle gerçekleşen bir olgu, mutlaka dergahlardan saflar halinde yükselmeyle tahakkuk eden bir konu, seyri sülük. Diğeri ise ölümden sonra Azrail aleyhisselamın bir insanın ruhunu Sitret-i Münteha'ya kadar ulaştırması, ondan sonra da ruhu Sitret-i Münteha'ya açıp Allah'a kavuşması. Allah-u Teala'nın üzerimize 9 defa farz kıldığı olay, bizim ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İşte kim bu konuda Allah'a verdiği yeminini naks ederse, yerine getirmezse, o kişi Rad Suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah'ın lanetine muhatap oluyor. Bu konu son derece ciddi bir konudur. Ve Allah'a dünya hayatına milaki olmak konusunu reddedenler, inkar edenler Allah-u Teala'nın indinde ağır cezalarla muhatap olmak mecburiyetindedirler. İşte birincisi en basiti Allah'ın ayetlerinden haberleri olmayan, bundan gafil olan zavallılar. Onlar dünya hayatından razıdır diyor Allah-u Teala ve diyor bununla mutmain olmuşlardır. Onların Allah'a ulaşmak konusunda bir talepleri yoktur ölmeden evvel Allah'a ulaşmak konusunda. Onlar diyor cehennemde olacaklardır. İkinci grup Allah'ın Allah'a milaki olmak konusunda ayetlerini tekzip edip de nefslerini hüsrana düşürenler. Diyor ki kat hasirellezine kezzebu bi likaillahi ve ma kanu muhtedin. Onlar andolsun ki nefslerini hüsrana düşürmüşlerdir. Niçin? Allah'a milaki olmak konusundaki, ölmeden evvel Allah'a ulaşmak konusundaki Allah'ın ayetlerini tekzip ettikleri için, yalanladıkları için onlara asla hidayete eremezler. Bu hüsrana düşen, nefslerini hüsrana düşen insanların durumlarını, ahirette nereye gideceklerini Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi anlatıyor. O nefslerini hüsrana düşenler var ya, onların mekanı cehennemdir diyor Allah-u Teala. Nefslerini hüsrana düşürenler, Allah'a milaki olmak konusundaki ayetleri yalanlayanlar. Kehf Suresi 103, 104, 105, 106. ayetlerde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Size, Habibim onlara de ki, size amellerinizi en çok hasara uğratacak olan şeyi söyleyeyim mi? Bu Allah'a milaki olmayı tekzip etmektir diyor. Yalanlamaktır. Ve bunu yapanların amellerinin sapmış olacağını söylüyor. Ellezine dalle sayhum, onların amelleri sapmıştır. Hasara uğramıştır ve sapmıştır. Ve diyor ki arkasından onlar, o zavallı insanlar şu dünya üzerinde en güzel ibadetleri yaptıklarını zannediyorlardı diyor. O en güzel ibadetleri yapan insanlar eğer Allah'a dünya hayatında insan ruhunun ulaşmasına inanmıyorlarsa, eğer bu istikamette bir tereddütleri varsa, o amellerin en güzelini yaptığını sanan insanların amellerinin hasara uğradığını, onların hüsrana düştüğünü söylüyor Allah-u Teala. Sırf Allah'a milaki olmayı tekzip ettikleri için, yalanladıkları için, başka herhangi bir ayet-i kerime değil, sadece bu kadar basit bir konu. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını tekzip ettikleri için, yalanladıkları için, onların diyor, yaptıkları ibadetler sapmıştır diyor. Dalle, sapmak. Ve onlar hüsrana uğratmışlardır nefslerini diyor. Müminin 103, hüsrana nefslerini hüsrana uğratanların mutlaka cehenneme gideceklerini söylüyor. Yetmez. Bu insanlar meseleleri daha derinden inceledikleri zaman meselelerin iç tarafındaki olayları da keşfediyorlar. Ama ne yazık ki başkalarına
hep yanlış şey.

0: söylüyorlar. Ne kadar hazin bir şeydir ki bu sözlerine güvenilen insanların sözlerine kanan ve neticede cehenneme gidecek olan insanlar Allah-u Teala'ya şöyle sesleniyor. Ahzab suresi 67 ve 68. ayet-i kerimeler. Ya Rabbi, biz çağımızın küberasına ve saadatlarına tabi olduk. Onların emirlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları lanetlerin en büyüğüyle lanetle. Kimdir kübera? Devrin büyükleri, idareciler. Kimdir saadatlar? İnsanlara dini öğretmekle vazifeli olan insanlar. Bu dini öğretmekle vazifeli olan insanlar dini bilmiyorlarsa, onların öğrettikleri, tatbik sahasına saldıkları kişiler de hep aynı hataların içinde olacaklardır. Ve hep şunu söyleyeceklerdir. Bunca zaman geçmiş aradan hiç kimse bu tarzdaki şeylerden bahsetmiyor. Kimdir bu ukala çıkıyor ortaya da insanların bilmedikleri şeyleri söylüyor. Bu söylediğimiz ayetleri biz söylemiyoruz. Allah söylüyor. İnsanlar eğer araştırmadan, gerekli incelemeyi yapmadan başkalarının sözlerine kanıyorlarsa, işte bu insanlar bir sorumluluk altına girmişlerdir ve onları o hedefe ulaştıran insanlar daha büyük bir sorumluluk taşımaktadırlar. Allah-u Teala buyuruyor, kimin hidayetine sebebiyet verirseniz onun sevapları size de yazılır. Kimin dalalete düşmesine sebebiyet verirseniz onların günahları size de yazılır diyor. Öyleyse dikkat edin, hidayetle dalalet çok ince bir köprüdür. Hidayetin başlangıç noktası mürşide ulaşılan noktadır. Ve hidayete inanmayanlar, hidayetin ne olduğunu bilmeyenler başlangıçtan itibaren bir mürşide ulaşmanın gerekli olmadığını iddia etmektedirler. Söyledik ki tam 10 tane ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan bir insanın dalalette olduğunu söylüyor. Ve dalalette olan insanları da 15 ayet-i kerime mutlaka cehenneme gider diye tarif etmiş. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'den değil, okudukları kitaplardan edindikleri emaniye bilgilerle bunların mevcut olmadığını zannediyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Oysa ki Allah-u Teala ve tekadazetleri son derece net olarak bütün konuların üzerine ışık tutmuş. Görüyorsunuz ki meseleler dönüp dolaşıp hep mülaki olmak fiiliyle noktalanıyor. İnsanların aldandıkları en büyük nokta işte bu nokta. Allah'a mülaki olmak konusunun olmadığını zanneden, mürşide ulaşmanın farz olmadığını zanneden, daha açık konuşayım, mürşide ulaşmadan da kurtulabileceklerini zanneden insanlar büyük bir yanılgının içerisindedirler. Bu konu mutlaka Diyanet İşleri Başkanlığı'nca da incelenecektir. Bütün ilahiyat fakültelerinde de mutlaka incelenecektir. Önümüzdeki günlerde bu olaylar mutlaka oraya ulaşacaktır. Hiç kimse Kur'an-ı Kerim hükümlerinin yokluğunu iddia edemez. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş, hamdolsun ki bir tane Kur'an-ı Kerim var. Hala o Kur'an-ı Kerim bütün insanlara ışık saçmaktadır. Bugün de saçacaktır, yarın da saçacaktır, kıyamete kadar saçacaktır. Hiç kimse ondaki ayetlerin olmadığını iddia edemez. Öyleyse konumuza devam edelim. Bu Allah-u Teala'nın Allah'a mülaki olma konusundaki ayetlerini ketmedenler, örtenler, Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Onlar Allah'ın Allah'a mülaki olma konusundaki ayetlerini ketmederler diyor, örterler diyor Allah-u Teala. Sonucu söylüyor. Allah da onlara lanet eder, lanet edicilerinde hepsi onlara lanet eder diyor. Gidecekleri yer cehennemdir diye bitirmiş olayı. Kim bu adamlar? Neden ketmediyorlar? O okudukları kitaplarda Kur'an-ı Kerim'e uymayan birçok şey olduğu halde bunların farkına varmayan zavallılar. İnsanlara ilim öğretenler bunun sorumluluğunu yüklenmek mecburiyetindedir. İşte o çok şeyler bilen, çok şeyler bildiğini iddia eden zavallılara sesleniyorum. 4 tane halk mezhep var. Hanefi mezhebi, Hanbeli mezhebi, Maliki mezhebi ve Şafii mezhebi. Bunlardan 2 tanesini inceledik. Ve gördük ki her ikisi de, bu mezhebin kurucularının her ikisi de Allah'ın mürşitlerine ulaşmışlar. İşte Ebu Hanife Hazretleri, eğer Numan mürşidine ulaşmasaydı mahvolmuştu diyor. İşte İmam-ı Şafii Hazretleri, o bir çobanın önünde diz çökmüş, el öpmüş. Şeybani Rahi Hazretleri çoban. Etrafındaki insanlar diyorlar ki sen mezhep imamısın, mezhebin sahibisin. Bu büyük ilminle nasıl olur da bir çobanın önünde durup o çobanın elini öpersin? Bu kadar ilmine yazık olmadı mı senin? Cevap veriyor İmam-ı Şafii Hazretleri. Ben diyor onun önünde el öptüğün gün cehaletimin büyüklüğünü idrak etmiş birisiyim. Ve kurtuluşum söz konusuysa onun sebebiyle kurtulacağım. Bu mezhep imamları bilmiyor da, bu büyük insanlar bilmiyor da, bugün yaşayan zavallılar, onların bilmedikleri şeyleri bildikleri iddiasındalar. Biliyorsunuz burada bir süre önce vali Sayın Yazıcıoğlu'ydu. Onun kardeşi Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Bundan evvelki başkan. O başkan bilmiyor da onun eğer makam söz konusuysa yüzlerce makam aşağısında olanlar bildiklerini iddia ediyorlar. 3 saatlik konuşmamızın sonunda Sayın Yazıcıoğlu, o zamanki Diyanet İşleri Başkanı hiçbir sözümüze itiraz etmedi. Ne yazık ki müftülere vermemiz lazım gelen 2 aylık seminer alt taraftaki insanlar tarafından iptal edildi, durduruldu. Yoksa bugün bütün Diyanet İşleri Teşkilatı'ndan benim söylediklerimi işitecektiniz. Herkese aynı şeyler söylenecekti Kur'an-ı Kerim'in. 14 asır evvel gerçekleştirilen, 14 asır evvel mutlaka tatbik edilen büyük gerçekleri. 14 asır sonra bütün farzlar, insanları Allah'a ulaştıracak olan, Allah'a verdikleri yeminleri yerine getirecek olan bütün farzlar devreden çıkmış. Hiçbir kitapta, İlmihal kitabında artık Allah'ın 14 asır evvel tatbik edilen Kur'an-ı Kerim farzları farz olarak yer almıyor. Dikkat edin ki Allah'ın amaç olarak koyduğu, hedef olarak koyduğu her şey devreden çıkarılmış. Ve insanlar o amaçlara ulaştıran araçları amaç edinmişler kendilerine. Her yerde namazın farziyetini duyuyoruz. Her yerde orucun farziyetini duyuyoruz. Her yerde Allah-u Teala'nın insanlara hedeflere ulaşmak için verdiği araçların farz olduğunu duyuyoruz. Ama amaçların farz olduğuna dair hiçbir işaret yok. İblis bunları yok etmiş. Zavallı insanlar da o öğrendikleri ilimle araçları kendilerine amaç edilen insanların öğrettikleri ilimle devreden bütünle çıkmışlar. Sonuç ne olmuş? İşte bu perişan durumumuz olmuş. Dünya mı diyorsunuz? İslam ülkeleri mi diyorsunuz? Dünyanın en geri ülkeleri. Neden en geri? İslam'ı yaşamadıkları için en geri ülkeler bunlar. Eğer İslam bundan 14 asır evvelki İslam olarak yaşanmış olsaydı, bugün dünya üzerinde en ileri ülkeler muhakkak ki İslam ülkeleri olacaktı. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim değil bugünün ilmini, bugünün çok ötesindeki sonsuz ilmi insanlara her zaman ihsan etmiştir. Unutmayın, batıya bütün teknolojiyi İslam öğretmiştir. Nerede bir teknik açıdan ilerleme varsa bu İslam'a borçlu olan bir büyük gerçektir. Bundan asırlarca önce bütün yıldız ilimleri, astronomi ilminin bütün esasları İslam tarafından ortaya konmuştur. Ve sıfırdan sonraki 6 tane rakamdan 4'ü mutlaka tutuyordu. Bugün çok hassas matematik aletleriyle elde edilen sıfırdan sonraki 6 rakamın 4'ü mutlaka tutuyordu. İşte İbn Haldun'un o büyük eserleri 400 sene Fransa'da üniversitelerde okutuldu. Bundan asırlarca evvel El-Cabir matematiğe negatif değerleri sokmasaydı Kur'an gerçekleri matematikte de yaşanmayacaktı. Şu anda hiçbir ilimde Kur'an gerçekleri yaşanmıyor. Negatif değerler hiçbir ilimde yerini alabilmiş değil. Onun için hiçbir ilimde yer yerine oturmuyor. Hepsinde noksanlıklar var. Demek ki konumuza dönelim. Bir insanın mürşidine ulaştığı yerde 7 tane hediye alması söz konusu. Birincisi dedik, kişinin başının üzerinde mürşidin ruhu ulaşıyor. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesine göre ulaşıyor ve Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ulaşıyor. Sonra Allah'ın ikinci hediyesi, kişinin ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakim ulaşıyor. Demin Nebe 38'deki bir tövbeden bahsettim. Meleklerin saf, Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece boy abdesti alacaksınız. Hacet namazı kılmaya niyet edeceksiniz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsü okuyacaksınız. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacaksınız. Üçüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacaksınız. Dördüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacaksınız. Ve hacetiniz neyse onu Allah'tan talep edeceksiniz. Allah'tan mürşidinizi isteyeceksiniz. İşte hacet namazıyla istenen bu mürşid Allah-u Teala tarafından gösterildiği gün kişi onu görmeye, ona ulaşmaya ehil olduğu için Allah ona göstermiştir. Eğer göstermiyorsa o zaman sabretmek gerekiyor. Allah-u Teala bir defa mutlaka herkese mürşidini gösterir. Ama kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa bu mutlaka gerçekleşir. Böyle bir talebi yoksa hiçbir zaman bir insanın mürşidini görmesi de mümkün değildir. Her şey Allah'a ulaşmak konusunda bir insanın bir talebin sahibi olmasına bağlıdır. Bu taleple ancak her şey gerçekleşir. Allah Teala hangi ayetleriyle söylüyor bana soracaksınız diye, yalnız Allah'tan sormamız hangi ayetlerle belli? Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki sebillerin tayini, tespiti, kastı yalnız Allah'a aittir diyor. Her sebil bir mürşidin bulunduğu dergâhtan zamanın halifesinin bulunduğu sırat-ı müstakimin başladığı ana dergâha giden yeryüzünün sattığına paralel görünmez yollardır. Bu yollardan her sabah namazından sonra bütün dergâhlardaki eğitim gören ruhlar sırat-ı müstakime ulaşırlar. Yükseleceklerse birinci kata, ikinci kata, 3, 4, 5, 6. katlara kadar oradan yükselirler. 7. kat ve ondan sonrası gene o halifenin bulunduğu dergâhtan gerçekleşen bir yoldur. Öyleyse Allah Teala sebil dediği zaman mürşitleri kastediyor ve mürşitlerin kasti diyor, tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'a aittir. Öyleyse Allah'tan soracaksınız. Ya Fatiha suresinde ne diyoruz? O Fatiha suresi ki eğer 5 vakit namaz kılıyorsak, sünnetleri de kılıyorsak, tam 45 tane Fatiha okumak mecburiyetindeyiz. Her gün 5 vakit namaz kılan bir insan her gün tam 45 defa Fatiha suresini okur. Ne diyoruz acaba Fatiha suresiyle Allah-u Teala'ya? Diyoruz ki İyyâke nâbüdü. Hadi baştan başlayalım. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ham, âlemlerin Rabbi olan Allah'ıdır. Er-Rahman-ir-Rahim, Rahman ve Rahim esmalarının sahibi olan, Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan, İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nesta'in, ve yalnız senden istiâne isteriz. Niçin isteriz? Cevap geliyor. İhtinas sıratel mustakim. Bizi sırat-ı mustakime ulaştır. Demek ki ya Rabbi biz yalnız senden istiâne isteriz. Niçin? Bizi sırat-ı mustakimine ulaştırman için. Sırat-ı mustakimi bugünkü konuşmamızda anlatmıştık. Nedir sırat-ı mustakim? İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Kimin ruhu sırat-ı mustakime ulaşmışsa o kişinin ruhu Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Çünkü sırat-ı müstakime ulaşan bir ruhu ne şeytan ne de onun herhangi bir yardımcısı durduramaz. Böyle bir yetkisi yok. Kimin ruhu sırat-ı müstakime ulaşmışsa mutlaka Allah'a ulaşır. İşte Allah-u Teala ve Tekad Hazretleri ona söylediğimiz söze bakın. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istiâne isteriz. Niçin isteriz? Bizi sırat-ı müstakime yani sana ulaştırman için. Öyleyse istihaneyi niçin isteriz'den sonra bir sual daha sormamız lazım Allah-u Teala'ya. Nasıl isteriz? Kur'an-ı Kerim cevap veriyor. Bakara suresi 45. ayet-i kerime. Vesta'inu bis-sabr ve salatı inneha lekebiretün illa alel haşiyin. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir, kebir için bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse nasıl huşu sahibi oluruz da Allah'tan hacet namazı kılarak mürşidimizi sorduğumuz zaman Allah bize mürşidimizi hemen gösterir. İşte bu sualin cevabı bize tam 12 tane basamak işaret ediyor. Ancak bir insan Allah'a yaklaşım basamaklarının 12.sinde huşuya ulaşır ve huşuya ulaşınca, huşu sahibi olunca Allah'tan sorduğunda Allah bu söylediğimiz ayet-i kerime gereğince mutlaka o kişiye mürşidini gösterecektir. Öyleyse bir insan huşuya nasıl ulaşır? Hangi basamaklardan geçmesi lazımdır? Bu basamaklar konusunda Allah-u Teala bütün basamakları muhtevasını alan bir sure indirmiş. Vel Asr. Bu Vel Asr suresi şöyle Allah Teala tarafından inzal edilmiş. Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. İlk 7 basamağı aşanlar hariç. Ve amülüs salihat, ıslah edici amelleri başlayanlar, yani 14. basamağa ulaşanlar hariç. Ve tevasav bil hakkı. Hakkı tavsiye edenler, hakka ulaşanlar hariç. Ve tevasav bil sabr. Sabra ulaşıp da sabrı tavsiye edenler hariç diyor Allah-u Teala. Her biri 7 basamaktan tam 28 basamaktan oluşan bir yaklaşım vücuda getiriyor Allah-u Teala. 28 basamak. İşte bu basamakların her birisi ayrı bir ayet-i kerimenin mevzu olmuş. Evvela etrafımızda olaylar var. Nehir suresi 3. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki lehedeynâhü sebîlâ. Allah, o Allah sebillere ulaştırır. İmmâ şâkirâ, imma kefûrâ. Ama dileyen kişi küfredenlerden olur, dileyen kişi ise şükredenlerden olur. Ne demek istiyor Allah Teala? Bütün insanların etraflarında her an olaylar vücuda gelmekte. Bu olaylara dikkat edin. Allah olayları seçerek vücuda getirir. Her insanın etrafında vücuda getirdiği olaylarla o insanı Allah kendine doğru yönlendirmek istiyor. O kişinin yeminlerini mutlaka yerine getirmesini istiyor ki cennetini alabilsin. Bu kişiye bağlı bir olgu. Ve bunun için Allah Teala o kişinin etrafında vücuda getirdiği her olayla aslında kişi idrakin sahibi olsa mutlaka Allah'ın yoluna girecek. İşte Allah Teala onun için söylüyor. Allah olaylarla hidayete insanları ulaştırır. Ama ne var ki insanların iradesine bırakılmış bir olguyla karşı karşıyayız. Ne demek istiyorum? İnsanoğlu dilerse Allah'ın emirlerini yerine getirir. Ama dilemezse yerine getiremez, getirmez. Hiç kimse de hiçbir insanı Allah ile kul arasındaki emirleri uygulatmak konusunda zorlamak yetkisine sahip değildir. La ikrahe fiddini diyor Allah Teala. Dinde zorlama yoktur. Öyleyse insan dilerse amini salihat yapacaktır, salih ameller işleyecektir, nefsini tezkiye edecektir, tasfiye edecektir. Allah'ın emirlerini yerine getirdiği cihette de Allah'ın hem cennetine hem dünya saadetine ulaşacaktır. Ama istemiyorsa hayır. O zaman kendisini kendi eliyle cehenneme atacaktır. Öyleyse olaylardan sonra ne oluyor? Her insan olayları değerlendiriyor. Evvela mukayese ediyor olayları, karşılaştırıyor. Sonra değerlendiriyor. Yani muhakeme ediyor. Her muhakeme bir hükme varmak için yeterli sebebin muhtevasını taşır içerisinde. Ve kişi karşılaştırdıktan sonra olayları ve değerlendirdikten sonra bir hükme varıyor. Birinci basamakta olayları yaşıyor, ikinci basamakta olayları değerlendiriyor ve bir hükme varıyor. İşte üçüncü basamakta bu hüküm son derece önemli bir keyfiyet olarak çıkıyor karşımıza. Çünkü insanın hayatının dönüm noktası bu üçüncü basamakta. İnsan ya Allah'ın irşat yoluna doğru bir meyil duyuyor kalbinde veya hiç duymuyor. İşte hiç duymayan bir insanı Allah Teala zulmani yola giden bir insan olarak kabul ediyor. Veya Allah'ın irşat yoluna doğru bir insanın meyil duyması söz konusu oluyor. O kişi de kurtuluşa imzasını orada atıyor. İşte iki tane ayet-i kerime ile Allah Teala birbirine taban tabana zıt iki tane grup insanı gösteriyor. Araf 146 zulmani yolu kendisine yol edinenleri ifade ediyor. Allah Teala diyor ki o insanlara Allah ayetlerinin sırlarını açıklamaz ki onlar yeryüzünde gururla, haksız yere gururla yürüyenlerdir. Onlara Allah irşat yolunu gösterdiği halde onlar irşat yolunu yol ittihaz etmezler. Onlar şeytanın dalalet yolunu, gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. İşte transandantal meditasyonla meşgul olanlar, işte spiritizma ile ruh çağırmayla meşgul olanlar, işte reenkarnasyon diye bir insanın ruhunun birçok bedenlerde yaşadığına inanan zavallılar, işte büyü yapanlar, küddam yapanlar, bunların hepsi zulmani yolun temsilcileri. Ve işte onlar Allah-u Teala'nın irşat yolunu değil de şeytanın dalalet yolunu, gay yolunu kendilerine yol edinmiş olanlar. Hiçbir zaman kurtuluşa ulaşmaları mümkün değil. Allah-u Teala Bakara Suresinin 102. ayet-i kerimesinde bu zulmani ilimlerle, büyülerle, hüdamlarla meşgul olanların nefslerini satmak karşılığında en kötü şeyi satın aldıklarını söylüyor. Cehennemin en alt basamağını, esferi safilini. Ama bir de Allah'ın yolunu kendilerine yol ittihaz eden insanlar var. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu insanlardan bahsediyor hepimize. Diyor ki la ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla dalalet yolları birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Kim ki şeytanı, tağutu devreden çıkartır, reddeder, inkar eder, o mürşidin eline, urvetül vuskaya, Allah'tan kopması mümkün olmayan kulba sımsıkı sarılır diyor Allah Teala. Demek ki bir de bu insanlar var. Allah'tan kopması mümkün olmayan kulba sımsıkı sarılan, Allah'ın dostu olmaya namzet olan insanlar. Kimdir o Allah'tan kopması mümkün olmayan insanlar? Allah Teala cevap veriyor. Şeytana veriyor cevabı, hem de diyor ki sen benim İhlas sahibi kullarımı benden kopartamazsın. İşte 27. basamak, 27. basamakta nefsini tasfiye edip ihlas sahibi olan, halis olan kullar var. Allah'ın halis kulları, ihlas sahibi olan kullar, bunların Allah'tan kopmaları mümkün değil. Bu 27. basamak. Bir sonraki basamağa bu insanlar mutlaka ulaşıyorlar, sağ olurlarsa ve mutlaka Allah onları mürşit tayin ediyor eğer tayin edecekse. Çünkü salaha ulaşan herkes mürşit olmaz ama mürşit olan herkes mutlaka salaha ulaşmıştır. İşte salaha ulaşan kişinin de Allah'tan kopmasının mümkün olmadığını görüyoruz. İhlastakiler de, salahtakiler de, yani 27 ve 28. basamağın sahiplerinin Allah'tan kopması mümkün değildir. Onun için Allah Teala burada mürşidin eline hürmetini müska diyor. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kul, onlar diyor o kulda ulaşıp bana sımsıkı sarılırlar diyor. İşte bu bir tövbe olayı. Allah Teala'nın demek ki indinde kim kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda bir talep duyarsa, kalbinde bir ateş yanmaya başlamışsa, işte o kişi korkmasın, mutlaka kurtuluşa erecektir. Böyle bir ateşi, böyle bir talebi hiç duymayan bir insan, o Allah'a ulaşamaz. Biraz sonra göreceğiz ki zaten böyle bir şey hissedebilmesi için kişinin mutlaka işitmesi ve idrak etmesi lazım. İşte Allah Teala 3. basamakta kişinin kalbini gör, bütün basamaklarda kişinin kalbini görür. Allah hep ibretle bekler. O kişinin kalbinde acaba irşat makamına doğru bir meyil ulaşacak, oluşacak mı? O kişi Allah'a dönmeyi, Allah'a dünya hayatındayken ulaşmayı dileyecek mi? Kalbi bunu söyleyecek mi Allah Teala'ya? Maide suresi 7. ayet-i kerimesi, Allah kalplerde olanı bilir diyor. Bütün insanların kalbinde olanı Allah bilir. Ve kimin kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda bir ateş yanmışsa Allah onun derhal farkına varır. 3. basamak ve ondan sonra böyle bir şey varsa kişinin kalbi Allah'a doğru bir talebin sahibi ise kişi Allah'a ulaşmayı kalben diliyorsa Allah mutlaka onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu 4. basamağı Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi anlatıyor bize. Şöyle diyor Hazreti Yusuf. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, ibra edemem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Sui olanı, kötü olanı emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği insanlar bundan müstesnadır diyor. İşte Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ne zaman? Kişinin kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda bir talebi gördüğü an Allah o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. 4. basamak. Sonra ne yapıyor Allah Teala? 5. basamakta bu kuluna bir garanti veriyor. Ne garantisi veriyor? Sebillerine ulaştırma, mürşitlerine ulaştırma garantisi veriyor. Diyor ki Maide suresinin 16. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor Allah Teala. Kim Allah'ın rızasına tabi olursa Allah onu mutlaka sebillerine ulaştırır diyor. Kimdir o Allah'ın rızasına tabi olanlar? Allah ne istiyor? Bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasını istiyor. İşte kimin kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda bir ateş yanmaya başlamışsa o kişi Allah'ın rızasına tabi olmuştur. Allah'a ulaşmayı kim isterse kalben bunu isteyen kişinin mutlaka bu hedefe ulaştığını söylüyor Allah Teala. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın rızasına tabi olmuştur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Şu olur. Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Allah Teala bu istikamette son derece açık hükümler koymuş. Rab 20 21 22'de şöyle söylüyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. Ve la yankudunel misak, misaklarını naksetmezler. Ve yahşemle Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabr iftigaye ve çerab hüküm. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı Allah'tan dileyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'imiz kim Allah'tan bunu dilerse mutlaka Allah onu kendi zatına ulaştırır diyor. Ankebut suresi 5 ve 6. ayet-i kerimeler. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَيَا. Kim Allah'a dünya hayatında ulaşmayı, ruhunu Allah'laştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kul Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu kendine ulaştırmayı diler mi? Diler. İşte Enam suresi 125. ayet-i kerime. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse o kişinin göğsünü teslimi açar diyor. Demek ki Allah bir insanı kendine ulaştırmayı diler. Ne zaman? O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse. Demek ki her şey üçüncü basamakta şekilleniyor. Bir insandan Allah'ın istediği bir tek şey var. Bu üçüncü basamağa ulaşmak, Allah'a vasıl olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilemişse mutlaka kurtuluşa Allah onu ulaştırıyor. İşte bütün mesele kişinin kendi iradesinden beklenen şey bu. İnsanoğlunun etrafında oluşan olaylardan lüzumlu dersi alıp Allah'a ulaşmayı istemesi, kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, kalbinde bir kıvılcımın yanması, bir ateşin yanmaya başlaması. Allah aşkının o kalbe girmesi. İşte böyleyse dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor kişinin üzerinde. Beşinci basamakta ise Allah garanti veriyor. O kişiyi mutlaka sebillerine ulaştıracak diye garanti veriyor. Peki altıncı basamakta ve yedinci basamakta neler oluyor? Bu basamakların bir tanesinde Allah Teala'nın kişinin kulağından vakrayı aldığını, ikincisinde de yedincisinde de o kişinin kalbinden ekinleti aldığını görüyoruz. Acaba nasıl kavramlar bunlar? Bu kavramlar ikili çalışıyor. Gerek vakra olsun, bir insanın kulağında Allah'ın koyduğu işitmeyi engelleyen engel olsun, gerek ekinlet olsun, kişinin kalbine Allah'ın koyduğu idraki engelleyen faktör olsun. Her ikisini de Allah koyuyor. İşte İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri. Allah Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiğin zaman onlarla senin arana görünmez bir perde koyarız. Gizli bir perde, hicab-ı mestura. Sonra onların kulaklarına vakra isimli bir engel koyarız. Seni işitmelerine mani oluruz. Sonra onların kalplerine ekinnet isimli bir engel koyarız. Seni fıkıh etmelerine, seni idrak etmelerine mani oluruz. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Demek ki Allah Teala'nın o insanların kulaklarına koyduğu, o devirde yaşayan münafıkların kulaklarına koyduğu vakra, onların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i işitmelerine mani oluyor. Kalplerine koyduğu ekinnet, münafıkların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kalben idrak etmelerine mani oluyor. Aralarına koyduğu perde, hicab-ı mesture ise onların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nefret etmelerine sebebiyet veriyor. Demek ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hem kulaklarını işitmez hale getiriyor, hem kalplerini idrak etmez hale getiriyor, hem de irşat makamına muhabbet duymalarını önlüyor, nefret duymalarına sebebiyet veriyor. Bu insanlar kim? O yevmül ahire, ahiret devresine inanmayanlar. Bunların tarifini getirmiş Allah Teala. Hud suresi 19. ayet-i kerime, o yevmül ahire inanmayanlar var ya diyor, onlar Allah'ın yoluna kendileri girmeyenler, başkalarının da girmesine engel olmaya çalışanlardır diyor. Yani hiçbir zaman mürşitlerine ulaşması mümkün olmayan, Allah'ın yoluna girmeyi hiç istemeyen, Allah üzerlerine farz kıldığı halde yetmez, başkalarının da Allah Teala'nın yolundan saptıran insanlar. Öyleyse demek ki bu tarz insanlara Allah Teala 3 tane engel koymuş. Bir, İrşat makamıyla aralarına bir perde koyuyor. İrşat makamına karşı muhabbet duydurmuyor. Muhabbeti hissettirmiyor. Onun yerine nefret hissettiriyor. İki, o kişilerin kulaklarına Vakra isimli bir ağırlık koyuyor. Bu sebeple o kişiler irşat makamının sözlerini işitemiyorlar. Duymak ve işitmek birbirinden farklı faktörler. Bir insanın kulakları duyuyorsa o kişi duyar ama işitmez. İşitebilmesi için mutlaka kulaklarındaki vakranın alınması lazım. Kişinin zihninin o konu üzerinde bu sebeple konsantre olabilmesi lazım. İşte Allah-u Teala'nın kulağına koyduğu kişinin vakrayı çıkarması halinde o kişinin duyması, arkasından da işitmesi mümkündür. Kalp ise fıkıh etmek üzere yaratılmıştır Allah-u Teala tarafından. Fıkıh edebilmesi ise işittiği, duyduğu, işittiği şeyi kalbinde kendisine mal edebilmesi demektir. Bu da Allah'ın ancak o kişinin kalbini kalbine koyduğu, bunu engelleyen şeyi, ekinleti o kişinin kalbinden alarak yerine ihfat koymasıyla mümkün olan bir şeydir. Ne zaman Allah-u Teala bir kişinin kalbindeki ekinleti alırsa, onun yerine ihfat koyarsa, işte o zaman o kişi hem işitir hem de fıkıh eder. Ve böylece onların işitmesi ve fıkıh etmesi mümkün hale gelir. İşte Allah-u Teala'nın işittirdiği ve fıkıh ettirdiği insanlar da var mı? Bu sualin cevabı kesinlikle evet, var böyle insanlar. İşte o insanları Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri açık bir hüviyete sokuyor. Bu konu Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşturulmuş. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri Hac 54'te buyuruyor ki, onlar diyor, kendilerine ilim verilenlerdir diyor. Demek ki irşat makamı herkese ilim vermeye çalıştığı halde bir kısım insanlar ilmi alabiliyorlar ama bir kısmı alamıyor. Alamayanlar kimler? Kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ekinnet olanlar. Alabilenler kimler? Kulaklarındaki vakrayı ve kalplerindeki ekinneti Allah'ın kaldırmış olduğu kişiler. İşte Hac suresinin 54. ayet-i kerimesindeki insanlar bunlar. Kaldırdığı insanlar. Allah Teala diyor ki onlar için, onlar kendilerine ilim verilmiş olanlardır. Arkasından diyor ki, onların kulaklarındaki vakra alınmıştır. Kalplerindeki ekinnet alınıp yerine ihfat konulmuştur. Onlar irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğundan emindirler. Ve Allah Teala şöyle bitiriyor. Onlar amenü olanlardır. Allah onları mutlaka sebillerine ulaştıracaktır. Sırat-ı müstakimine ulaştıracaktır. Şimdi beraberce Hud suresinin 29. ayet-i kerimesine bakıyoruz ve şunu görüyoruz. Hazreti Nuh diyor ki kavmine, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amenü olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi muhakkak Allah'a ruhen ulaşacaklardır. Demek ki kim ilk 7 basamağı aşarsa, amini olursa, yani kulağındaki vakrayı Allah almışsa, kalbindeki ekinneti almışsa ve perdeyi almışsa, o gizli perdeyi almışsa, hicab-ı mestureyi almışsa, o kişiler amini olanlardır. Amini olan kişi daha 7. basamaktadır ama Allah Teala bir garanti veriyor onların hepsine. Ta 21. basamağa ulaşma garantisi veriyor. İşte böylece ilk 7 basamağı aşan insanların, görüyoruz ki hiç kimse, şeytan veya onun avanesinden hiçbirisinin 7. basamağa ulaşan bir insanı 21. basamağa ulaşmaktan men etmesi mümkün değildir. Allah garantiyi vermiş. Bu sebeple amenü olduktan sonra o insan mutlaka Allah'a ulaşacak. Ama ulaşmadan evvel ölürse, Allah emanetini amen olduktan sonra o kişi geriye alırsa, kişiyi öldürürse, o zaman o kişiyi Allah-u Teala kurtuluşa ulaşmış sayıyor. Çünkü yaşasaydı o kişi mutlaka hidayete erecektir. İşte hidayete ermeden evvel Allah emanetini geri almışsa, biliyorsunuz ki ölüm bir kaderdir, hasbelkader kader unsuru olarak Allah emanetini geri almışsa, o kişiyi öldürmüşse, o kişi için sağ kalsaydı mutlaka hidayete ereceği cihette kurtuluş Allah Teala tarafından kabul edilmiş bir veri olarak çıkıyor karşımıza. Kim amile olur da ondan sonra ölürse, vuslata ulaşmadan ölse bile sağ kalsaydı mutlaka vuslata ulaşacağı için Allah onları da kurtuluşa ehil sayıyor. Bir insan işitemezse ve kalben idrak edemezse, yedinci basamağa ulaşamazsa ne olur? Cennete gitmesinin imkansız olduğunu söylüyor Allah Teala. Mülk 8, 9, 10. Cehenneme gelenlere, cehennem bekçileri derler ki, sizlere buraya geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri gelip size bunları söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onların sözlerine inanmadık. Onları dinlemedik. Eğer biz onların söylediklerini bir, işitmiş olsaydık. İki, ve idrak etmiş, fıkıh etmiş olsaydık, burada cehennemde mi, ateşte mi olurduk? Demek ki bir insan işitemiyorsa, kulağındaki vakrayı Allah almamışsa ve kalbindeki ekinneti alıp yerine ihbat koymamışsa, kişi idrak edemiyorsa, fıkıh edemiyorsa, o kişinin cennete ulaşması mümkün değildir. Ama işitebiliyorsa ve idrak edebiliyorsa, Allah'ın ona verdiği garanti var. Bu garanti girince kişi mutlaka o hedefe ulaşacaktır. Mutlaka o kişi Allah'a ruhunu ulaştıracaktır. Ve tabiatıyla kim Allah'a ruhunu ulaştırmışsa onun mutlaka cennete gitmesi söz konusudur. Öyleyse bu noktada Vel-Asr suresinin ilk 7 basamağının nasıl aşıldığını gördük. Ne diyordu Allah Teala? Vel-Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllel lezine amenu. Ama amenu olanlar hariç. İlk 7 basamağı aşıp da amenu olan insanların kurtuluşa ulaştığını görüyoruz. Eğer amenu olduktan sonra bu insanlar hedeflerine ulaşamadan evvel ölmüşlerse. Evet. Sözlerimizin ikinci kısmı da burada tamamlanıyor. Üçüncü kısmını inşallah akşam namazından sonra gerçekleştiririz. Ve Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek ve bu istikamete dua ederek sözlerimin ikinci kısmını inşallah burada bu düğün gününde, bu camimizin, mescidimizin açılma gününde tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki ve middin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim ve l-dâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam sizlere teslimlerden bahsetmek üzere beraberiz. Kur'an teslimlerden ibarettir. Bir insan olarak Kur'an-ı Kerim'in temel emirleri muvacihesinde bir, ruhunuzu, iki, fizik vücudunuzu, şu ve çinizi, üç, nefsinizi, geceleri rüyayı yaşadığınız vücudunuzu, dört, iradenizi, nefsinizin afetleriyle mücadele eden gücü Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bütün bunları Allah Teala üzerinize farz kılmış. Kainatın tek dini olan Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmeyi emreder. Buna Allah'ın ahdi diyor Allah Teala. Ah Fil ahdillahi diyor. Allah'ın ahdi. Ama aynı zamanda Allah'ın vasiyeti diyor. Allah-u Teala üzerimize farz kılmış sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ın ahdi üzerimize farz kılınmış. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman teslimin kesin şekilde emrolunduğunu görüyoruz. Zümer 54'te Allah Teala buyuruyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetikümül azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, ister ölümü düşünün, kabir azabı olsun, ister kıyameti düşünün, cehennem azabı olsun, üzerinize azap gelmeden önce, yani serbest iradeniz varken, şu dünya hayatını yaşarken diyor Allah Teala, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunuzu döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun diyor. Yani sadece ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört teslimin dördünü de gerçekleştirin buyuruyor Allah Teala. Nisa 58'de buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ ila ehliha. Allah emanetleri, o emanetlerin ehli olan, sahibi olana, yani Allah'a teslim edin diyor. Aynı zamanda dünyada da kimden emanet aldıysanız onları da sahibine teslim edin anlamı da aynı ayetten çıkartılabilir. Ama emanetleri çoğul kullandıysa Allah-u Teala, ki öyle kullanmış, emanat diyor, ehlini ise, sahibini ise tekil kullandıysa, ehliha diyor, onun ehline, o zaman Allah-u Teala'nın sizlerden, sizlere tevdi ettiği emanetleri kendisine iade etmenizi emreder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim teslimlerden ibarettir. Allah'ın sizden istediği tek şey Allah'a teslim olmanızdır. Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ey amin olanlar hepiniz birden silme girin, teslime girin buyuruyor. Ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin. Silm, teslim kelimesinin kökü. Teslime girin, Allah'a teslim olun diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın kainattaki tek dinine gelin beraberce bakalım. Bu dinin adı Hazreti İbrahim'in zamanındaki ismiyle Hanif dinidir. Ondan evvel yaşayan Hazreti Nuh da Hanif dinini yaşamıştır. İlk yaşayan Hazreti Adem de ona tabi olanlar da Hanif dinini yaşamışlardır. Yani Allah'a teslim dinini. Hanif dini üç ayrı cepheden dizayn edilmiştir. Bir, Allah'ın tekliği asıldır. İki, Allah'a teslim olmak asıldır. Ruhen ve çen, nefsen ve iraden. Üç, tek bir toplum oluşturmak asıldır. Hanif dininin birinci esası Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. Başka bir Allah, ilah hiç olmamıştır, mevcut değildir. İkinci esası, silm kelimesinden gelen İslam kelimesinin ikinci esası, o tek Allah'a teslim olmaktır. İslam kelimesi silm kökünden geliyor, silm ise teslimi içerir temel mana itibariyle. İslam, selam, selamet, teslim, müslim, müslüman, hepsi aynı kökten geliyor. Ve İslam kelimesi konuyu bütün boyutlarıyla ihata ediyor. Çünkü dinin esası, kainatın tek dininin esası Allah'a teslim olmaktır. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve böylece Allah'ın temel emrini, teslim emrini gerçekleştirmektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir üçüncü cepheden baktığınız zaman Hanif dinine, yani Arapça adıyla İslam dinine, tek bir topluluğun oluşması, Allah yolunda fırkalara ayrılmamak asıldır. Birliğin dizaynı ve amacı budur. Düşmanlıkların önlenebilmesi için oluşturulması lazım gelen tek bir toplumdur. Allah Teala böyle emrediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Tevhid kelimesi vahdet kelimesi, cem kelimesi bir belli hususu ifade ediyor. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid Allah'ın yolunda topluluğun, cemaatin birliğidir. Ki cem kelimesi de cemaat kelimesi, cami kelimesi aynı kökten geliyor. Toplumun tek bir toplum oluşturması, fırkalara ayrılmaması esasını ifade eder. Öyleyse kainatın bir tek dini var. O din Kur'an-ı Kerim'le bütün boyutlarından ele alınmış, her safhası muhteşem bir dizayn içinde açıklanmıştır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslim olması. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini Allah'a teslim etmişlerdi. Teslimlerin muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim 7 tane safa içeriyor. Bu konuda onu görüyoruz. 7 safhada oluşan 4 teslim, 4 tane 7 basamaktan 28 basamak. 28 basamaklık bir Kur'an merdivenini çıktığımız zaman 28. basamaktaki

21'i ilk teslimin gerçekleşmesine kadar geçen safhaları ihata eder. Önce birinci safha Allah'a ulaşmayı, yani ruhu ölmeden evvel Allah'a teslim etmeyi dilemek. İkinci safha, bu yedinci basamağı işaret eder. 14. basamakta irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Ne ikinci basamakta ne ikinci basamakta teslim yok. İkinci basamakta teslimin, ikinci yedi basamakta yani 14. basamakta teslimin fizik standartlarda başladığını görüyoruz. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır sırat-ı müstakim üzerinden. Nefs teskiye olmaya, yani nefsin kalbinde faziletler birikmeye başlamıştır. Ve fizik vücut nefsin kalbinde biriken faziletlere paralel oranda şeytana kul olmaya, olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki İslam'ın muhtevasında bu 21 basamak, Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşmak ve ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak 21 basamakta gerçekleşiyor. 28 basamağın 4'te 3'ü 7, 14, 21, 28 21. basamaktayız. Neyi ifade eder? Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimini ifade eder. Bu Allah-u Teala'nın bize ihsan ettiklerinin güzellikler ve çirkinlikler bölümlerindeki dengenin bizim lehimize bir hayli değiştiğini gösteriyor. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doluydu. %100. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluydu. %100. Ama ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız 21. basamakta nefsimizin kalbinde %100'ün 51'i faziletlere dönüşmüştür. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ettiğimiz, yasaklarını işlemediğimiz saha ruhumuzda %100 olarak mevcut. Nefsimizde 0'dı. O da %51'e ulaştı. Öyleyse 251'i iç dünyamızın Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Daha doğrusu getirmek istiyor ve işlemek istemiyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın emirlerine karşı, ama yanlarında bir güçle birlikte. Bu güç şeytandır. Şeytan herkesle her an meşguldür. Her an onun bir hata işlemesini, Allah'ın emirlerinin dışına çıkmasını, yasak ettiği fiilleri işlemesini bütün gayretiyle gerçekleştirmek ister. Hayatını o insanı kandırmaya adamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olaylara dikkatle bakın. Bu olaylar dizisinde Allah'ın güzelliklerini %100 yaşadığınız devre ne zaman gelecektir? Daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman. Ama 21. basamakta siz kurtuluşa, 3. kat cennete ulaştınız. İç dünyanızda %75 güzelliğe dönük, %25 kötülüğe dönük sadece.

Ama ne yazık ki iblisin tesiriyle bu %75 %50'lere düşmüştür. İblis böyle olmasına rağmen iç dünyanızdaki güzele dönük standartlar %75 olduğu halde kötülükler kötülüğe dönük tarafının sadece %25 kaldığı halde şeytan bu dengeyi %50'ye yaklaştırır. Devamlı size negatif telkinde bulunarak, devamlı sizi yanlışlara sürükleyerek. Öyleyse şekillendirelim konumuzu. Teslimler konumuza yaklaşalım. Yakın bir perspektiften bakalım konumuza. Ne görüyoruz? 7 tane safa görüyoruz. Teslimlerin 7 safası, bu 7 safa sadece 4 tane teslim içerecektir. Öyleyse birinci teslim ruhumuzun teslimidir. 3 safada gerçekleşir. Evvela ruhumuzu Allah'a ulaştırabilmek için Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci safa, sonra Allah size 10 tane ihsan verecek ve sizi irşat makamına ulaştıracak. Tabi olacaksınız. İkinci safa tabiiyet. Ve böylece ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Üçüncü safa ruhunuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse üç safada 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsinizin kalbinde de %51 nur birikiyor. Dördüncü safhada fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. 25. basamak. Beşinci safhada nefsiniz Allah'a teslim oluyor. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsiniz Allah'a teslim ediliyor. 27. basamak. Altıncı safhada irşada ulaşıyorsunuz. Allah-u Teala'nın size hedef gösterdiği irşada ulaşmak. 28. basamağın dördüncü kademesi. Burası altıncı safhası İslam'ın, Allah'a teslim olmanın altıncı safhası, ama irşada ulaşmak bir teslim değildir. İrşada ulaşmak nefsinizin kalbindeki müzeyyen olmanın tamamlandığı yerdir. Bu tamamlanmanın akabinde iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Hakkul yakin takvasının sahibi olacaksınız. Allah sizi irşat makamına teslim edecek. Burası 28. basamağın salah makamının 5. kademesi. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz, dördüncü teslimi de gerçekleştirdiğiniz safa. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Kur'an-ı Kerim'in bütünü. 28 basamak, 4 tane 7 basamak ve 4 tane teslim konunun bütününü içeriyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bu teslimleri ihtiva etmekle mi kalmış, yoksa bize kayda değer örnekler mi vermiş? Sahabeyi örnek vermiş sevgili kardeşlerim. Sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını ispat ediyor Kur'an-ı Kerim. Hayır. Hadislerden bahsetmiyorum. Biz herhangi bir hadisi söylediğimiz zaman bu mutlaka uydurma bir hadistir diye insanlar devreye giriyor. Ama biz de Kur'an-ı Kerim'i söyleriz. Hadislerden de sadece Kur'an'a uygun olanları söyleriz. Allah Teala hamdolsun ki dinimizi bize
bize öğretti, biz de size öğretiyoruz. Bu bizim dinimiz değildir, bu kainatın dinidir. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor. Başka bir şeriatın mevcut olmadığını söylüyor Allah Teala. Bu şeriatın temel faktörünün Allah'a teslim olmak olduğunu da sonrası anlatıyor. O müşriklere diyor, senin söylediğin teslim şartları ağır geldi diyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyerek bitiriyor Şura 13'ü. Yani dinin temelinin Allah'a teslim olmak olduğunu, bunun da en önemli bölümünün, bütün insanlar için geçerli olan bölümünün, kolayca gerçekleştirilen bölümünün ruhun Allah'a ulaşması olduğunu vurguluyor. Sevgili kardeşlerim, o kadar kolay bir şeyden bahsediyorum ki siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah o dileğinizi gerçekleştirecek. Siz gerçekleştirmeyeceksiniz. Ayette söylendiği gibi Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlar Allah'a ulaşırlar demiyor. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Peki bu aynı zamanda kulun Allah'a ulaşması mıdır? Elbette. Kul elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ama bilecektir ki ona yeterli gücü Allah verecektir. Namazı, orucu, zekatı, zikri Allah ona sevdirecektir. Ve o Allah'a ulaşmayı istediği için Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Ve bu Allah ile kulun işbirliğiyle gerçekleşecektir. Allah onun bütün işlerini kolaylaştıracaktır. Öyleyse 7 safhada 4 teslim. Hani bir söz vardır eskiden kalma, 7 iklim 4 bucak derler. Aslında buradan geliyor. 7 safa, 4 teslim. Her birisi, her bir safa, bir iklimi, her teslimde bir bucağı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, Kur'an'a baktığınız zaman ona hayran olmamanız mümkün değildir. Yeter ki tanıyın Kur'an-ı Kerim'i. Yeter ki Rabbinizi tanıyın. Ve ona şükretmeyi, hamd etmeyi usul haline getirin ki o sizi bir hiç karşılığında sizin hiçbir zahmete katlanmamanız standartlarında mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O ulaştıracaktır. Sizden istediği bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Şimdi hadi gelin beraberce şu sahabeye bakalım. Bu sahabe neler yapmışlar? Bu 7 tane safhanın her birini gerçekleştirmişler de 4 teslimi de tahakkuk ettirmişler mi? Kesin sevgili kardeşlerim. İşte Kur'an-ı Kerim, işte 7 safha, işte 4 teslim. 7 iklim 4 bucak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Osmanlı'nın çok kullandığı bir deyimdi bu. 7 iklim, 4 bucak. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Kesin mi? Kesin. Allah Teala Rad 20 ve 21'de ve 22'de şöyle söylüyor. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale.
Onlar Allah ile olan ahitlerini ifa ettiler. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Ve misaklerini bozmadılar. Ve onlar misaklerini bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i Kerime'nin bu kadarı da yeterli. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bu insanlar ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edeceklermiş. Devam ediyoruz. Rad 21'in devamı. Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. وَيُحَافُونَ سُوَا الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Onlar Rablerinin veçini, zatını dileyenlerdir. Dileyenler ne yaparlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlarmış. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştıranlar kimler? Allah'a ulaşmayı, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Peki bütün sahabe bu minvalizle düşünüyorsak olayı Allah'a ulaştırmışlar mı ruhlarını? Kesin. İşte ruhun hidayetinin ruhun Allah'a ulaşması olduğunu söylüyor Allah Teala Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Peki bütün sahabe hidayete ermiş mi? Hepsi. İşte Zümer 17 ve 18 vellezine iştenebut tagute an yavuduha ve enabu ilallahi lehumil büşra febeşir ibadî. Onlar ki diyor Allah Teala o sahabe ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve Allah'a kul oldular. Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele. Yani Allah'a kul oldular diyor Allah Teala. Enabu ilallahi. Allah'a münib oldular. Allah'a yöneldiler. Ne diyordu Allah Teala? Kim onlardan kim Allah'a yönelirse Allah mutlak onları kendisine ulaştırır. Bir sonraki ayet-i kerimede ulaştırdığını görüyoruz. Zümer 18. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Yani Allah'a inabe olan, enabe olan, münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiler Allah'a ulaşmışlar. Hidayete ermişler. Öyleyse birinci safayla üçüncü safanın tamam olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaştığına göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a ulaşmışlar da ruhlarını ölmeden hemen Allah'a ulaşmışlar, Allah'a kul olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birincisi, ilk yedi basamağı Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi ise söylediğimiz Allah'a ulaşmak.
21. basamağı ihata ediyor. 1. ve 3. safhaları sahabe gerçekleştirmiş. Peki 2. safha neydi? 2. safhada irşat makamına ulaşıp tabi olmak var. Hiç kimsenin bu konuda hamdolsun ki bir itirazı yok. Bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiği, yani tabi olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Sadece buna itirazlar yok. Ötekilerin hepsine Kur'an bütün boyutlarıyla bunları açıklamasına rağmen itirazlar var. Sevgili kardeşlerim, ikinci muhteva Allah'tan alınan 10 ihsanla mürşide tabi olmak, irşat makamına ulaşmak, tabiyeti gerçekleştirmek. Hamdolsun ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Şimdi zamana biraz daha bakalım. Devam edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sırasıyla Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olmuş sahabe. Ya sonra? Sorusu da var mı? Evet, sorusu da var. Tabi'in de sahabeye tabi olmuş. İkinci konuya da kimsenin itirazı yok. Bütün sahabenin Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye biat ettikleri gene kesin, tabi oldukları kesin. Gene ona da kimsenin itirazı yok. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi ise tabiinin sahabeye tabi olduğunu ispat ediyor. Herkesin itirazı var. Ama şöyle diyor ayet açık ve kesin. O sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı.

Öyleyse ister Ensar olsun, ister Muhacirin, sahabe biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Mekke'den Medine'ye göç edenler, Muhacirin, Muhacir olarak gelenler, hicret edenler, bir de Medine'deki yardımcılar, Ensar. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, her ikisine de tabi olunmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her ikisine de tabi olunmuş. Öyleyse sahabeye de tabi olundu. Bütün bunların için söylüyoruz. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olundu. Başka kimseye tabiyet gerçekleşmedi diyenlerin sözlerini Allah-u Teala kabul etmiyor ve ispat ediyor ki hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber tabiyet bitmemiştir. Ondan sonra gelen halifelere tabi olunmuştur. Hem de halifeliği bir tarafa bırakın, sahabeye tabi'in tabi olmuştur. İrşad müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bitmemiştir. Ve tabiyet, 14. basamak tabiyet, bütün sahabe tabi olmuşlar. 21. basamak ruhun Allah'a ulaştırılması, gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki bundan sonraki safa fizik vücutların Allah'a teslimi, ahsen kılınarak, muhsin kılınarak teslimi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Ali İmran 20 şöyle söylüyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa hepsi gelmiş. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin teslimi daimi zikirle gerçekleşir. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin ulul elbab olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Daimi zikrin sahibi olmak. Hepsi olmuşlar. Kim daimi zikrin sahibi olursa o kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. Ulu'l-Elbab için tarife bakalım beraberce. Li ulu'l-Elbab yeskürallâhe kıyamet uuden ve alâ cunubihim diyor Allah-u Teala. Ulu'l-Elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor. Ve bütün sahabenin ulu'l-Elbab olduğu Zümer 18'de kesinleşiyor. Sonra ifrada ulaşmak giriyor. Burası 27. basamaktı. Nefsin Allah'a teslim edildiği yer. Daimi zikirle birlikte. Ve 28. basamağın 4. mertebesi irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? İşte Hücret suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul size, sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı.
İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar.

Altıncı merhalede tamam. Bir iradenin teslimi, son teslim kaldı. Bütün sahabenin oraya da ulaşıp irşat makamının sahibi oldukları Tövbe suresinin 100. ayet kerimesiyle kesinleşiyor. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah Teala onu irşat makamının sahibi kılıyor. İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat görevi yapmak için onları yetkili kılıyor. Bu bir hakkın takvaya ulaşmaktır. İradeyi Allah'a teslim etmektir. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe, kendi iradenizle kararlar alıp onları gerçekleştirdiğiniz sürece Allah sizi irşat makamına tayin etmez. Yani Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olamazsınız. Yoksa irşat bir öğretim ve yaşatma faaliyetidir ki bunlardan öğretimi her kademedeki kardeşlerimiz öğrendiklerini başkalarına öğretmek standartlarında vazifelidirler ve herkes bu konuda öğretim standartlarını gerçekleştirmek imkanının ve yetkisinin sahibidir. Ama yaşatmak o Allah'ın yetkili kılmasıyla mümkündür. İşte bütün sahabenin o irşat makamına ulaştığını, tabiini kendilerine tabi kıldıkları için tabiinin tabi olanlar adını aldığını görüyoruz. Öyleyse bundan 14 asır evvel 4 teslimin 4'ü de sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Şimdi kendi çizgisi içerisinde bu 4 teslimi ve 7 safayı beraberce görelim. Biliyorsunuz ki İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur. Birinci 7 basamağın sonunda Allah'a ulaşmayı dileriz. İkinci 7 basamağın sonunda Allah Teala bize 10 ihsan verip mürşidimize ulaştırır. Üçüncü 7 basamağın sonunda Allah ruhumuzu kendisine ulaştırır. İlk teslimimizi tamamlarız. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır ve Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Yani son 7 basamakta fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin teslimi yer alır. Hepsi son dördüncü 7 basamağın içindedir. Ve 21. basamak, 3. 7 basamağın sonudur. Ruhun Allah'a ulaşmasını içerir. Ama teslim, ruhun Allah'a teslimi, o da 4. 7 basamağın 1. basamağını, 1. makamını gösterir. 4. 7 basamak, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. basamaklardan. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. basamaktan oluşuyor. Yani 7 basamak, bunların birincisinde ruhun teslimi, dördüncüsünde fizik vücudun teslimi, altıncısında nefsin teslimi, yedincisinde ise iradenin teslimi yer alır. Son 7 basamak dik yokuşu ifade eder. Özellikle 27. basamağa ulaşırken. Dik yokuş daimi zikrin sahibi olmaktır. Tasavvufun
herkesin ulaşmakta güçlük çektiği bir bölümünü ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir şiarınız olmalı. Zikirsiz tasavvufu yaşayamazsınız. Başkalarından hiçbir farkınız yoktur. Her şeyi kendinize problem edinirsiniz. Stres içinde bir dünya hayatı yaşarsınız ve kendinize yazık edersiniz. Zikri ön plana alın. Zikir, nefsinize karşı yapacağınız mücadelenin yegane silahıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hadi beraberce 28 basamağa dolaşalım. 7 safayı, 4 teslimi görelim. Birinci basamak, olayları yaşarsınız. İkinci basamak, değerlendirirsiniz. Bu iki basamak boyunca Allah kalbinize bakar. Davranış biçimlerinizin ne olduğunu irdeler. Ve kalbinizde hayır görürse sizi seçer. Yani sadece başkalarına kötülüğe yönelik bir insan olmamanız bile Allah için yeterlidir. Yani insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah-u Teala tarafından seçilecektir. Seçilenler kalplerinde maraz olmayanlar, ve özellikle Allah'a ulaşmayı kendileri dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men etmeye çalışmayanlar. Onların hepsi seçilirler. Ama bütün seçilenler Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bu ikinci basamakta seçilen kişilerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve üçüncü basamağa ulaşacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ilk kurtuluş noktasındayız. Kim üçüncü basamağa ulaşmışsa o Allah'a ulaşmayı dilediği için ulaşmıştır ve cennetin birinci katını otomatik olarak hak etmiştir. Sadece bir tek dilekle. Bütün sahabe demin gördüğünüz gibi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişler ve cennetin birinci katını muktesefak olarak elde etmişler. Hepsi cennete gideceklerine dair iki ayet. Birincisi Araf 157. Kim o ümmi nebi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Demin söylediğimiz tövbe yüzde de altlarından ırmaklar akan cennetler Ensar ve Macirindir ve tabiinindir diyor Allah Teala. Tabiin, Ensar ve Macirin hepsi altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır diyor. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi dilediği an Allah o kişinin kalbinde bu talebi işitir, bilir ve görür. Görürse ne olur? Görürse Rahim esmasıyla tecelliye başlar Allah Teala. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, Rahim esması o kadar önemlidir ki hayatınızda hangi manevi tekamül tahakkuk etmişse hepsi Rahim esmasının ürünüdür. Allah'ın Rahman esması herkes için geçerlidir. Herkese Allah Teala hayat verir Rahman esmasıyla. Herkese rızkını gönderir Rahman esmasıyla. Herkesi yaşatacak olan şartlara sahip kılar Rahman esmasıyla. Allah'ın yoluna girmeyen herkes Rahman esmasıyla yaşar ve ölür. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın Rahim esması sadece onlarıdır. Diğer kesim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın Rahim esmasından faydalanamazlar. Nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olanlar
sadece rahim esmasının sahipleridir. Yusuf 53. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç, onlar nefslerini tezkiye edecek olanlardır. Nefsleri beraat edecek olanlardır. Temize çıkacak olanlardır. Ve Allah dördüncü basamakta işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli beşinci basamakta Allah'ın gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi çıkarmasına sebebiyet verir. Ve irşat makamına baktığımız zaman onu normal insanlardan ayırt ederiz. O deriz herhangi bir kişi değil. O Allah'ın mürşidi. Allah ona öğretir, o da bize öğretir. Öyleyse bu noktada kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi çıkarıyor Allah Teala. Niçin o kişi peki onun irşat makamı olduğunu bilir? Çünkü Allah Teala kulaklarındaki vakrayı da almıştır. Alınca kişinin kulaklarındaki vakra kalktığı için irşat makamının söylediklerinin başka insanların söylediklerinden farklı olduğunu, kişi işitmeye, onun söylediklerinin manasına varmaya başlamıştır. Ve Allah Teala onların kalplerinden ekinleti alır. İdraki önleyen kompütürü, ilahi kompütürü oradan alır ve kişinin idrak etmesini sağlayacak olan ihbatı o kişinin kalbine yerleştirir. Artık kalpler tuhbit olmuştur. İhbatın sahibi olmuştur. İdrak edebilecek olan bir kapasiteye ulaşmıştır kişi. Burası yedinci basamaktır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birkaç dakikanın içinde bu işlemler tahakkuk ettirilerek yedinci basamağa hemen ulaştırılır. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluşa da ulaşmıştır. Dilemeseydi ne olacaktı? Cehenneme gidecekti. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değildir. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Yunus 7 ve 8 اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَا كَمَ وَهُمِ النَّارُ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünyadaki şeyler onları doyumalaştırır, mutmain kılar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi kendisini istediği kadar alim saysın, ben desin doçentim, profesörüm vesaireyim, ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafildirler diyor. Benim ayetlerimi bilmezler diyor. O zaman bu dünya üzerinde insanlara verdiğimiz payelerin Allah katında bir değerinin olmadığını görüyoruz. Onun Kur'an-ı Kerim'den haberdar değillerse. Ölçüsü, başlangıç ölçüsü Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Allah'ın ayetlerini bilmeyenler, daha kötüsü gidecekleri yer cehennem olanlar. O insanlar ne yapsalar
kurtulamazlar. Şimdi üçüncü basamağa ulaşan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın hemen arkasından Rahim Esması tecellisini ve o kişinin üzerinde dört faktör oluştuğunu görüyoruz. Gözlerindeki hicab-ı mestire alınıyor. İrşat makamını görmeye başlıyor kişi. Herhangi bir insan olarak değil, irşat makamı olarak. Kulaklarındaki vakra alınıyor. İrşat makamının söylediklerinin, hidayete müteallik sözlerin manasına varıyor kişi. Kalbindeki ikine de alıp yerine ihfat koyuyor Allah Teala ve onları idrak etmeye başlıyor kişi. Birkaç dakika içinde ve bunları yaparken de Allah Teala o kişiye öyle büyük dereceler veriyor ki, pozitif dereceler veriyor ki o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten birkaç dakika sonra onun sevapları mutlaka günahlarını aşıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin günahlarının sevaplarından az olması mümkün değildir. Mutlaka günahları sevaplarından fazladır. Hangi türde bir insan olursa olsun, ne yaparsa yapsın netice değişmez. O seviyede olan bütün insanlar dalalettedir. O seviyede olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar küfürdedir. Bütün insanlar fısktadır. Kur'an-ı Kerim aynen bunu söylüyor. İnsanların hayır ben fıska değilim, ben küfürde değilim, ben dalalette değilim demesi Kur'an'a ve Allah'a göre hiçbir şey ifade etmiyor. Tekrar ediyorum, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan fıskıdır, dalalettedir ve küfürdedir. Öyleyse birkaç dakika içinden Allah Teala o insanları fıstan, dalaletten, küfürden kurtarıyor. Onlar artık kurtuluşa ulaşmışlar. Cennetin birinci katına mutlaka girecek olan insanlar. Burası ilk yedi basamak sevgili kardeşlerim. Burada birinci bölüm tamamlanıyor. Bu birinci safhada kişi ne yaptı? Allah'a ulaşmayı diledi. Ve Allah Teala ona şu noktaya kadar ihsanlarda bulundu. Ve devam ediyor Allah Teala'nın ihsanları. Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Tekabün suresi 11. ayet-i kerime. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبِهُ Kim Allah'a iman ederse, yani amen olursa, Allah onun kalbine ulaşır diyor Allah Teala. Ya da hidayeti ulaştırır. Kişi 8. basamakta. İlk 7 basamak demin tamamlanmıştı. Kişi ne zaman 9. basamağa geliyor? Bunun arkasından Allah Teala o kalbe ulaştıktan sonra o kişinin kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Çünkü Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal ediliyor. Bu nurların kalbe girebilmesi için kalbin nur kapısının şeytana dönük olmaması lazım. Şeytanın karanlıkları aşağıdan yukarı çıkar. Allah'a dönük olması lazım ki Allah'ın nurları o kapıdan içeriye kalbimize girebilsin. 9. basamakta kişi. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişinin kalbinin Allah'a çevrileceği Kaf 33'te anlatılıyor. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah-u Teala. Sonra ne olur? Sonra Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Diyor ki Allah Teala femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a teslime açar. Göğsünü şerh ederek göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sadece
göğsünü Allah'ın şerh ettiklerinin kalbine nur ulaştığını Allah Teala Zümer 22'de söylüyor. Sadece Allah'ın göğsünü şerh ettiklerinin kalbine Allah'ın nuru ulaşır diyor. Öyleyse burada Allah Teala'nın muradı nuru ulaştırmak. Kimlerin kalbine ulaştırıyor? Kendisine ulaştırmayı dilediklerini. Allah kimi kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Öyleyse bir defa daha bakalım Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, kerimesine Allah Teala diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah çok insan seçer. Yani kalbinde kötülük olmayan insanların hepsini seçer. Kalbinde hayır gördükleri, başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmayanların hepsidir. Onların hepsini Allah-u Teala seçer. Ama bunlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve dileyenler de böylece 10. basamağa ulaşırlar. Allah onların göğüslerinden kalplerine, göğüslerini şerh ederek, yararak nur yolunu açar. Açarsa ne olur? O kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine gelir. Kalbe ulaşan rahmetle faz bir sürprizle karşılaşırlar. Kapı, kalbin kapısı, rahmani kapı, rabbani kapı, nurların kalbe girmesini icap ettiren kapı mühürlüdür. Allah'a döndürülmüştür. Ama mühürlüdür. Ve mührün kenarlarından içeriye sızmayı deneyen faziletler kalbin içine sızamazlar. Yalnız rahmet nurları az bir miktarda sızabilir. Sızıntı 11. basamakta başlar. Ve 12. basamakta kişi huşuya ulaşır. Ne ile ulaşır? Nefsinin kalbindeki nurlar %2'ye ulaştığı zaman kişi huşu sahibi olmuştur. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Allah'tan gelen nurlardan, rahmetle fazladan sadece rahmet nurları kalbe sızar ve kalbin içinde %2'yi oluşturdukları zaman olay tamamlanır. %2 nur birikimiyle kişi huşu sahibi olur. 12. basamak. Bundan sonra Allah Teala bir sözü var, onu gerçekleştirir. Sözü şu: Bakara suresi 43 ve 44. ayetler. Vestainu bis-sabri ve's-salati innehu lekebiretun illa alel-hâşiin ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin, istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanırlar. Ve ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a döndürüleceğine de gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse bu kişi bir, Allah'a inanıyor. İki,
ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına inanıyor huşu sahibi olan kişi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanıyor. Üçüncüsü, bunun üzerine bir farz olduğunu inanıyor. Allah'a inanmak bir, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. İki, çünkü birçok insan başkalarını kandırmaya çalışıyor ki ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye. Demek ki bu kişi Allah'a inanıyor, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, ve Allah'ın sözü olduğu için, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözü olduğu için, Allah'ın mutlaka bu sözünü tutacağını, yani ruhunu Allah'ın kendisi ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanıyor. Bu dört inancın sahibi olan kişi, huşu sahibidir. Huşu sahibi olunca hacet namazını kılıyor. Sabırla bir hacet namazıyla mürşidinizi isteyiniz diyor Allah Teala. Huşu sahibi olan kişi isterse, huşu sahiplerine güç değildir, biz onlara gösteririz ifadesi sebebiyle. Allah mutlaka o kişiye gösteriyor mürşidini 13. basamakta ve kişi mürşidine ulaşıyor. Önünde diz çöküp Allah adına mürşidine tabi olduğu ve teslim olduğu gün 14. basamaktadır kişi. Kişi kendisine düşeni yapmıştır. Birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bir adım atmıştır Allah'a doğru böylece. Allah ona 10 tane ihsanda bulunmuştur. Daima normal standartlarda Allah'ın ihsanı 1'e 10. İkinci adımı atmıştır kişi. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmıştır, tabi olmuştur. Birincisi de Allah'a ulaşmayı dilemek de o kişinin kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu. Mürşidine ulaşmak da gene kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu. Her ikisinde de Allah'ın yardımı elbette var. Ama kişi mutlaka kendi iradesini kullanarak bu noktaya ulaşmıştır. Ve tabiyetle birlikte kişi Allah'tan ikinci adımı attığı için onun karşılığına 10 katını da 10 tane nimeti de alacaktır. Bir, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir önden arkaya doğru. İki, o kişinin kalbinin mührünü Allah açar. Üç, kalbinin içine, içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbinin içine imanı yazar. Dört nimet oldu. Beş, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir.

6. O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere sırat-ı müstakime ulaşır. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereği. O kişinin nefsi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Maide 105. Ve nefs tezkiyesiyle paralel olarak fizik vücut nefsinin tezkiye edildiği oranda şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a o oranda kul olur. Başlangıçta şeytan o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri tesir etmekteydi. Çünkü kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bu noktada da kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlayacaktır. Burası 7. basamaktan 14. basamağa kadar geçen basamaklar Allah'a yönelmeyi ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. Ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'a yönelirse, Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a yönelmiştir. Yönelmenin son noktasına ulaştırıyor Allah Teala kişiyi. Kişinin ruhu, nefsi, veçi ve iradesi hidayet üzere oluyorlar. Dört tane sırat-ı müstakim, ruhun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 21. basamakta sona erer. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 25. basamakta sona erer. Nefsin sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 27. sıratımız 27. basamakta tamamlanır. İradenin sıratımızdaki 14. basamakta başlar. 28. basamağın 5. mertebesinde tamamlanır. Her biri Allah'a bu mesafe içinde teslim olur. Her biri teslime 14. basamakta başlar. Bunlardan ruh 21. basamakta, fizik vücut 25. basamakta,

Bu nimetlerin ışığı altında olaya baktığımız zaman ruhun hidayetinin de fizik vücudun hidayetinin de iki, nefsin hidayetinin de üç, iradenin hidayetinin de dört, hepsinin Allah'a teslimi, nefsin teskiye olmasıyla mümkün. Nefs teskiye ve daha sonraki safhada tasfiye olmadıkça ruh da, veç de, nefs de, irade de Allah'a teslim olamaz. Öyleyse nefsin teskiyesi ve tasfiyesi olmazsa olmaz şartıdır Allah'a teslimlerin. Allah'a ulaşmayı dilemek de olmazsa olmaz şartıdır. Öyleyse konunun en başına döndüğümüz zaman sadece iki çeşit insan yarışadığını görürüz dünya üzerinde. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, dilemeyenler. Ne yazık ki dilemeyenler insanların her devrede %90'ından fazlasıdır. Ne yazık ki hiçbirinin de kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın elifbasıdır. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabilir. Sadece onların yapmasına Allah Teala cevaz verir ve kendisi bu işlemi gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracağını garanti etmiş durumda. Öyleyse nefs tezkiyesi nasıl bir işlemdir? Kişiyi ilk teslim olan, ruhun teslimine ulaştıracak olan nefs tezkiyesi. Kişi zikir yapar. Zikir farzdır, çok zikir farzdır, daimi zikir farzdır. Kişi zikir yapar. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Nereye gelir? Kişinin göğsüne gelir. Eğer yol açılmamış olsaydı göğsünden tekrar Allah'ın katına geri dönecekti. Ama yol açılmış durumda. Onun için göğüse kadar gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğüsten Allah'ın kalbe açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Kalbin mührü de artık değişmiştir. O mühre ulaşan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine baskı yaparlar. Bu baskı mührü kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. Kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. İndirirse ne olur? Mührün üzerindeki baskı zikir boyunca ard arda sonsuz sayıda nur kalbe ulaştığı için kalbin nur kapısının üzerinde dört tane enerjinin, rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın baskısı sebebiyle mühür kapıya ulaşır, zülmani kapıya. Zülmani kapıyı kilitler ve oradan ayrılamaz. Çünkü dört enerji baskı yapıyor yukarıdan aşağı. Manası zikir boyunca nefsin kalbine karanlıkların girmesi artık mümkün değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinin nurlarla bezenmesi noktasına geldiniz. Bu nurlar kalbinizin

mührünü kapattıktan hemen sonra kalbinizi %100 doldururlar. Bütün karanlıkları kapı dışarı ederler. Karanlıkları nefsin kalbinde tutabilecek olan küfür kelimesi oradan alınmıştır. Bu sebeple hiçbiri tutamazlar. Hepsi kalbinizi terk ederler. Ve nefsinizin kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavattan fazıllar, iman kelimesinin manyetik alanının tam tersi bir kutbun sahibidirler. Bu sebeple nefsinizin kalbinde onlar iman kelimesi tarafından çekilip iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu toplanma nefsinizin kalbinde fazıllar, faziletlerin toplanması işlemi nefsinizin kalbini en güzel standartlara çevirir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya, dolmaya, dolmaya başlar. Bu dolan nur sadece faziletlerdir. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanır ve manyetik alan onları hiçbir zaman bırakmayacağı için orada kesin olarak kalır, yerleşir. Zikirden sonra nefsinizin kalbindeki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk etmek durumundadır. Zikriniz bittiği andan itibaren mührün üzerindeki baskı kalkacağı için mühür tekrar Rabbani kapıya yükselecektir. Ve o yükseldiği sürece nefsin kalbine dolan karanlıklar iman kelimesinin ne henüz yapışmayan, onun çekim alanına henüz giremeyen bütün faziletlerle beraber salavat nurlarını da kapı dışarı edecektir rahmetlerle birlikte. Ve sadece iman kelimesine yapışan nurlar kalpte kalacaktır. İşte bu yapışanların birikimi %1-2 derken %7'ye ulaşır. Nefsi emmare tamamlanır. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman nefsi emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinin %100'ü eskiden Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, yasak ettiği fiilleri işlerken şimdi %7'si öyle yapmıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Bu arada ruhunuz ne olur? Ruhunuz, vücudunuzda bir rehine olan nefsinizin %7 tezkiye olmasıyla göğün birinci katına ulaşmak imkanının sahibi olur. Rehine, birinci gök katının kapısını açmıştır. Yapmış olduğu o güzel davranışla nefsin kalbini %7 temizlemesiyle. Aslında nefsimizin kalbinde biliyorsunuz ki daha evvel kazanılmış olan %2 rahmet de vardı. Biz şimdi faziletlerin değerlerine bakıyoruz. Birinci %7 fazilet birikimi gerçekleşti nefsinizin kalbinde. Ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaştı. Allah'a teslim olmak üzere ilk gök katına ulaştı. Orada secde eder. Diğer ruhlarla beraber ulaşır. Diğerleri ikinci ve daha yukarı katlara çıkabildiği halde o ruh çıkamaz. Sadece birinci gök katına ulaşabilir. Orada bekler. Diğerleri geri döndüğünde hep beraber gene ana dergaha ineceklerdir. Devrin imamının dergahına. Ve zikir artacaktır. Zikir arttıkça kişi daha çok Allah'a bağlanacaktır. Kalbi daha çok temizlenecektir. Zikir farzdır ve şarttır. Tasavvuf zikirsiz yaşanmaz. Başkalarına yardım, başkalarını mutlu etmekle de mutlu olabilirsiniz. Ama tasavvufu yaşayamazsınız. Tasavvuf, ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimidir. Başkalarına iyilik etmek suretiyle bunu gerçekleştiremezsiniz. O iyiliği yaptığınız sürece mutlusunuz, ondan sonra mutsuz olursunuz. Stresten kurtulamazsınız. Öyleyse zikir
konunun temelini, esasını teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Zikirsiz bir teslimler dizisi hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bunların hiçbirini zaten gerçekleştiremezsiniz. Ne oldu şimdi kişi? 14. basamaktan itibaren zikir yapmaya başladı. 107 nur birikiminde ruhu birinci gök katına ulaştı. Kişi daha çok zikir yapıyor. Ve yeni zikirlerle beraber kalbindeki nur artıyor, artıyor, artıyor. İkinci bir 107 nur birikimi, %14. Ruhu rehininin ikinci gök katının kapısını açması sebebiyle ikinci gök katında ruhu. Nefsi levame, kıyamet suresi ikinci ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levameti, o levame nefse kasem ederim. Üçüncü defa %7 nur birikimi ruhu, üçüncü gök katında nefsi mülkime. Şems 8 fe elhama fücura ve takva, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Kişi Allah'tan ilham alıyor, ruhu da üçüncü gök katında. Teslime doğru ruh Allah'a doğru yaklaşıyor. Allah'a teslime doğru. Daha çok zikir, dördüncü gök katı nefsi mutmainne. Mutmain bir nefsten bahsediyor Allah Teala. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü. Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Ve Rad 28. Ela bi zikrillahi tatmeinnül kulübü. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikirsiz bir mutmain olayı mümkün değildir. Mutmain olduğunuz yer göğün dördüncü katında olduğunuzu işaret eden bir temele ulaştırır sizi. Mutmain olduğunuz bu bir kilometre taşıdır. Artık Allah'ın verdiklerinin size yettiği ve sizi mutmain kıldığı kesinleşmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye, Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz beşinci gök katında. Altıncı defa %7 nur birikimi ruhunuz altıncı gök katında, Allah da sizden razı oluyor. Radiyeten mardiye, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Fecr 28. Ve nihayet yedinci defa %7 nur birikimi ruhunuzun Allah'a ulaşması. Daha doğrusu Allah'ın ruhunuzu kendisine ulaştırması. Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsiniz tezkiye olmuştur da Fatır 18'de. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Nefs tezkiyesi yapanların kalbi Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi 7 defa %7'dir. Fazilet birikimi %49'dur. Ondan evvel de huşuda %2 rahmet birikimi olmuştu. Nefsinizin kalbindeki karanlıklardan daha çok nur nefsinizin kalbine girmiştir. Nefsinizin kalbi %51 aydınlanmıştır. Afetlerden kurtulmuştur.
faziletlerle %51 doldurulmuştur. Afetler %100'den %49'a düşmüştür. Bu ilk tesliminizdir. Ruhunuzun Allah'a teslimi 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. Bu Allah'a ulaşmadır. 3. 7 basamak tamamlanmıştır. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Allah'ta kaybolacaktır. O zaman Allah'a teslim söz konusudur. 22. basamak. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın evliyası oldunuz. Ve velayet 7 kademede, 7 makamda oluşur. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ullelbab makamı, ihlas makamı, salah makamı. 7 tane makam. Kimin ruhu Allah'ın zatında yok olmuşsa o kişi Allah'ın zatında yok olandır. Fena fillah olandır. Allah'ın içinde fani olmuştur. Allah meaptır, sığınaktır. Ruh meaba sığınmıştır. Ve kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. İşte bu teslim Allah-u Teala Allah'a sarılmak olarak da değerlendiriyor Nisa 175'te. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetin içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah'a sarılmak, Allah'ın zatında yok olmak, meab olan, sığınak olan Allah'a sığınmak anlamına geliyor. Meaba sığınana, meaba sığınmış anlamına aynı kökten gelen evvab kelimesiyle hitap ediyor Kur'an-ı Kerim. Kaf suresinin 31-32. Ayetlerinde diyor ki Allah Teala ve üzrifetül cenneti lil muttakine gayri bahit hazamatu adüne likülli evvab. İşte vaad olunduğunuz şey bu cennettir diyor Allah Teala. Bütün evvab olanlar için, meaba sığınanlar için. Kim bunlar? Takva sahipleri, takva sahiplerine cennet uzak olmayarak yaklaştırılır diyor Allah Teala ve o insanlar Allah'a teslim olanlar. Allah'ın zatında yok olanlar. Öyleyse Allah'a teslim olma noktası. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a teslim olmuş, Allah'ın zatında yok olmuş. İşte o kişi evvaptır, meaba sığınmıştır. Allah Teala Ali İmran 14'te diyor ki Vallahu indehu husnul meab. Allah'ın katında yemin olsun ki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Ruhunuz ait olduğu yere geri dönüyor. Üzerinize tam 12 defa farz kılınan bir hususu gerçekleştiriyorsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ediyorsunuz. Birinci tesliminiz. 4 teslimin birincisi 22. basamakta, yani 3. 7 basamağın birincisinde gerçekleştirilir. Daha evvelki 3 tane 7 basamak sadece ruhunuzun Allah'a ulaşması için geçtiğiniz 21 tane basamak idi. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Gördüğünüz gibi 22. basamakta da ruhunuz Allah'a teslim oldu. Fena makamının sahibisiniz. Velayetin birinci makamı. Buraya kadar, 21. basamağa kadar ilim öğrendiniz. Buradan sonra
dört basamak fena, beka, muhsinler ve züht makamlarında, züht ve muhsinler makamlarında ilim öğrenmeye devam edeceksiniz. Ama ilmin son noktası oradadır. İlim standartlarının zahire dayalı hüviyeti, ilmel yakin seviyesi 21. basamakta tamamlandı. 22. basamakta batına dönük cephesini öğreneceksiniz ilmin. Fena makamında Kur'an'ın birinci ruhuna girersiniz. O güne kadar Kur'an'ın yalnız lafzı öğretildi size. 21. basamağa kadar Kur'an'ın lafzıyla amel edersiniz. 22. basamakta ruha girersiniz. Birinci ruh 22. basamaktadır. Fena makamı, ikinci ruh beka makamında öğretilir. Üçüncü ruh züht makamında öğretilir. Dördüncü ruh muhsinler makamında öğretilir. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi %51 idi Allah'a ulaştığınız zaman, fena makamında bu rakam %61'e kadar yükselir. 61'e ulaştığı zaman beka makamına geçersiniz, Kur'an'ın ikinci ruhuna. Orada Allah Teala size indi ilahiyle bir taht verir. Beka makamının sahibi olursunuz. O tahtta Allah'ın indinde, Allah'ın huzurunda bir tahtın sahibi oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den öteye burada geçer. Ve burada Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince onlara Rablerin indinde selam yurdu vardır diyor Allah Teala. Tahtlar vardır diyor. O tahtlara sahip olur kişi ve zikri giderek artar. Artan zikir sebebiyle de nefsinin kalbindeki nurlar %61'in ötesine geçer. Yukarıya doğru devam ederken bir gün kişi bakar ki günün yarısından daha fazla zikretmeye başlamış. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için artan zikri bir gün günün yarısını aşmış. O zaman kişi nefsinin kalbinde %71'den fazla nur birikimine ulaştı demektir. Züht makamına geçti demektir. Allah Teala züht kelimesini Yusuf suresinin 20. ayet kerimesinde kullanıyor. Kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme az bir bedelle sattılar diyor Allah Teala. Az bir bedelle Yusuf'u satıyorlar. Kardeşleri ona karşı değer vermiyorlar. İşte kim zikirsizliğe karşı zahit ise o kişi Allah'a ispat etmiştir ki her gün günün yarısından daha fazla zikir yapıyor. Yani önem verdiği zikirdir, önem vermediği zikirsizliktir. Zikirsizliğe karşı kişi zahittir. Bunun manası o kişi dünyaya değil zikre dönüktür. Dünyaya değil Allah'a dönüktür. Her günde Allah'a ispat etmektedir böyle olduğunu. Burası züht makamıdır. Hala Kur'an-ı Kerim'in ilmel yakin kademesindesiniz ama fizik standartların ilmini değil, Kur'an-ı Kerim'in lafzını değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenen bir ilmel yakindesiniz. Aynel yakine henüz ulaşamadınız. Ama bu basamakların, bu dört basamağın herhangi birinde her an kalp gözünüz açılabilir, her an kalp kulağınız açılabilir ve alimken arif olabilirsiniz. İlim sahibiyken irfan sahibi olabilirsiniz. İrfana geçebilirsiniz. Çünkü artık Kur'an-ı Kerim'in ruhundasınız. Her an böyle bir noktaya ulaşmanız mümkündür. Ve bir gün kişinin nefsinin kalbindeki nurlar
artan zikirle yarının çok ötesine geçtiğiniz bir zikir seviyesinde nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşacaktır. Bu noktadan itibaren artık şeytanın telkinleri size bir hiç gelecektir. Zaten günün yarısını aştıktan sonra zikriniz, şeytan artık size çok küçük bir standartta tesir etmek imkanının sahibidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zamansa artık onun tesiri sahasından çıktınız demektir. Daimi zikre ulaşmadınız ama nefsinizin kalbinde kalan %19 afet aslında ruhunuzun hasletlerini devreye soktuğumuz zaman %200 ruhunuzun hasletleri, %81 nefsinizin kalbindeki faziletler, %181 doğruyu emrediyor, yanlışı yasaklıyor. Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı istiyor, yasak ettiği fiilleri de yapmamanızı istiyor. Sadece %19'u karşı çıkıyor. Allah'ın emirlerine de karşı çıkıyor, yasaklarına da karşı çıkıyor. Ama fizik vücudunuz o noktada onları artık hiç kale almaz. Bu, Kur'an'ın ruhunun öğretilmesinin 4. safhasıdır. Burada fizik vücudunuz Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek teslim olur. Bu ikinci tesliminiz. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlamıştı. 21. basamakta tamamlandı. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir rehineydi. Gene rehine olarak kalmaya devam ediyor. Ruhunuzun gök katlarındaki yolculuğu tamamlandı, Allah'a ulaştı. Allah'a ilk tesliminizi gerçekleştirdiniz. Ama fizik vücudunuz orada teslim olmadı. 22. basamakta, 23. basamakta, 24. basamakta ruh eğitimi gördünüz. 22. basamakta ruhunuz Allah'a teslim oldu. Beka makamının sahibi oldunuz, züht makamının sahibi oldunuz. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 4. velayet makamındasınız. Muhsinler makamı. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudunuz 219 kalan, yani %9,5-10 civarında olan nefsinizin isyan eden faktörlerini, afetlerini hiç mi hiç dikkate almaz. Onlar artık onun umurunda bile değildir. Onlara hiçbir önem vermez. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Bu fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu mertebedir. İkinci tesliminiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hala ilmel yakinin hudutları içindesiniz ama maddi standartların değil, yani Kur'an-ı Kerim'in lafzının değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunun ilmini öğreniyorsunuz. 4 kademedir ruha girdiniz. Fena, beka, züht ve muhsinler kademelerinde 4 kademe Kur'an'ın ruhundasınız. Ve ilmel yakinin ruhunun ilmi standartlarının da sonuna ulaştınız. Ve zikriniz daimi zikre zaten çok yaklaştı. Ve bir gün daimi zikrin sahibi olursunuz. Ulul elbap olursunuz.
Diyor ki Allah Teala Ali İmran 191-191'de o ulilelbap kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. İşte bu ulul elbap olmak standardı, daimi zikirle mümkün olur. Daimi zikre ulaştığınız gün dik yokuşu açtınız. Orada artık nefsiniz de Allah'a teslim olacaktır. Ulul elbap makamında size sadece zemin katın sırları gösterilir. Bu sırlarla mücehhez olursunuz. Devrin imamının dergahındaki sırları gösterir Allah Teala. Kalbiniz daimi zikre ulaştıktan sonra böylece bir mertebe müzeyyen olur. Daha sonra Allah Teala o kişiye göğün bütün katlarını birer birer gösterecektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların özelliği. Ve bu özellikler boyunca kişi her katta nefsi bir mertebe müzeyyen olarak nefsinin, kalbinin müzeyyen olması devam ettirilir. Neticede kişi yedi tane gök katının hepsini, yedinci katın yedi tane alemini ve yedinci alemin en üst noktasını indi ilahide sitretin müntahi görür. Gördüğü zaman fena makamı da, gördüğü zaman nefsinin Allah'a teslimi de tamamlanmıştır. Ulul-elbab makamında kişi ilmel yakini, ilmel yakinin ruhun anlatıldığı, ruhun öğretildiği, Kur'an-ı Kerim'in ruhuna ilim olarak yakin hasledildiği noktayı bitirmiştir. Daimi zikirde aynel yakinin sahibi olmuştur. Artık o kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkinci özellik. Kalp gözü açılmıştır. Üçüncü özellik. Kalp kulağı açılmıştır. Dördüncü özellik. Bu dört tane özellik, üç tane nihai vasıf şartına ulaştırır kişiyi. Kişi ehli tezekkür olmuştur, ehli hayır olmuştur ve hikmet ehli olmuştur. İşte böyle bir dizaynda kişinin ulaştığı bu standartlara dikkatle bakın. Burada kişi daimi zikre ulaştığı için, her saniye derecat kazandığı için, derecat kazanmaya da Allah Teala hayır adını verdiği için, derecat kaybetmeye şer diyor, derecat kazanmaya hayır diyor. Kişi hayır ehli olmuştur, ehli hayır olmuştur. Her an derecat kazanıyor. Kişi ehli tezekkür olmuştur, dilediği zaman Allah Teala ile konuşma imkanının sahibidir. Çünkü kalp kulağı açılmıştır, Allah'ın bütün söylediklerini işitebilmektedir. Allah'a sualler sorabilmektedir. O suallerin cevaplarını alabilmektedir. Ve kişi hikmet ehli olmuştur. Allah Teala ona Kur'an'ın lafzının ötesinde Kur'an'ın ruhunun da inceliklerini öğretmiştir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetin 28 tane basamaktan hangisine ait olduğunu, 28. basamaktaysa oradaki 28. basamaktaki 7 tane kademeden hangisine ait olduğunu o ayetin derhal kişi anlar. İşte böylece kişi hikmet sahibi olur. Hem hüküm sahibidir hem de hakemlik yaptığı zaman veya hakimlik yaptığı zaman adalete %100 uyan bir insandır. Çünkü o hüküm vermez, Allah'tan sorar, Allah'ın emrettiğini yapar. Burası
aynel yakin kademesidir. Kişinin gaybi imanı tahkiki imana dönüşmüştür. Bu standartlar Allah'ın zatı hariç bütün kainatı kapsayacaktır. Ama bir kişi ihlas makamında sadece göğün 7 katının sırrına vakıf olur. İmanı gaybi imandan tahkiki imana göğün 7 katı itibariyle yükselmiştir. Ve Sittetin Müntaha'yı gördüğü zaman Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. Tahrim Suresi 8. ayet-i kerime. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasip olsun. Biz o zaman sizin günahlarınızı örteriz diyor Allah Teala. O zaman Allah nebileriyle beraber olanları utandırmayacaktır diyor. Resulleriyle beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler ve bize mağfiret et derler diyor. Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesi. Salah makamının 1., 2., 3., 4. mertebelerinin hepsini anlatıyor. İhlas makamının işareti Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesidir. 5. ayet-i kerimesidir. Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehu dinen hunefa ediyor Allah Teala. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini, Allah'ın dininde nefslerini ahsen kılmış. Nefslerini ahsen kelimesi kullanmıyor, halis kelimesini kullanıyor. Halis kılmış, muhlis kullar olmakla ve hanifler olarak bunu gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Burası ihlas makamı. Muhlis olanların nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek yerine ruhun hasletlerinin eşidi olan faziletleri %100 nefsinin kalbine yerleştirmiş olan bir kişinin temsil edildiği nokta. İhlas makamı. Nefsin kalbi halis olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişi bir gün kendisine Sittetin Müntaha gösterilir ve tövbe-i nasuha davet edilir. Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar eden bu kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuhun sonucuna ulaştırılır ve tövbe-i nasuh salah makamından ihlas makamından salah makamına geçiş kapısıdır ve salah makamının da 1. mertebesini ifade eder. Kim tövbe-i nasuha davet edilmişse onun için ihlas makamı sona ermiştir. Salah makamına ulaşmıştır. Salah makamının 1. mertebesindedir. Bundan sonra ne olacaktır? Tahrim Suresinin standartları oluşacaktır. Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinin 1. mertebe, 1. kademesi salah makamının o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesi, tövbe-i nasuhunu gerçekleştirmesidir. 2. mertebesi Allah o kişinin 2. kademesi bütün mürşidine ulaştıktan sonraki günahlarını örter. 3. kademesi ona salah nurunu verir ve nurunu tamamlar. Başının üzerinde başka nur mu var? Evet, devrin imamının ruhu başının üzerinde olduğu için o kişinin, onun üzerinde de salah nuru olduğu için kişi nuruyla beraber yürümektedir. Ama kendisinde de o nurun olmasını istiyor. Allah-u Teala'nın talebi var. Allah ona da salah nurunu teslim eder. Ve 4. mertebe, 4. kademe Allah-u Teala o kişinin o örttüğü günahlarını sevaba çevirir. Salah makamının 1., 2., 3. ve 4. kademeleri. Burada kişi
irşada ulaşır. İşte 14'te sıralar bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi herkesi mutlaka irşada ulaşmaya Allah-u Teala'nın davet etmesidir, bunu emretmesidir. Ve burada kişi irşada ulaşır. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin emirleriniz, o sizin taleplerinize uysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Bu imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. Ve size isyanı, fıskı, küfrü, kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Salah makamının 4. kademesi. Ne kaldı geriye? İradenin Allah'a teslimi. Zaten nefsin kalbindeki bütün afetler bittiği için iradenin savaşacağı alanda düşmanı sıfırlanmıştır. Ve 8 mertebe bundan evvel, 4 mertebede burada müzeyyen olan nefsin kalbi artık iradeyi Allah'a teslim edebilecek olan özelliğin sahibi olmuştur. Allah-u Teala o kişinin iradesini alır ve kendi iradesine bağlar. Artık o kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Kendi başına karar verme yetkisi kendi talebi üzerine Allah-u Teala tarafından Allah'ın üzerine alınmıştır. Ve kişi irşat makamının sahibi olmuştur. Artık bu kişi kendi iradesiyle karar vermeyecektir. Allah ona her şeyi ard arda emredecektir. O da Allah-u Teala'dan aldığı emirleri gerçekleştirecektir sadece. Burada irşat makamının sahibi olan bu kişi başka insanların Allah yolunda irşat edilmesine artık vasıtadır. Allah-u Teala'dan emirleri almakta ve insanların irşadında görev yapmaktadır. Burası kişinin hakkül yakin takvasına sahip olduğu bir yerdir. Burada kişinin tahkik imanı tamamlanmıştır. Allah'ın zatı hariç bütün gök katları hakkında tahkik imanın sahibi olan bu kişi, Allah'ın zatı hakkındaki tahkik imanı da sahip olmuş ve tahkikini tamamlamıştır. Tahkiki imanı tamamlanmıştır. Allah'ın mürşidi olmuştur. Allah onu irşada memur ve mevzun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin etmiştir. Kişi başkalarının suallerini onlardan alıp Allah'a ulaştırmakla vazifelidir. Sadece Allah'ın söylediklerini onlara söyleyecektir. Ve kendi iradesiyle hiçbir şey yapmayacağı için adaletten şaşması mümkün olmadığı cihetle Allah onu irşat makamına ulaştırmıştır. Bu makamın üzerinde, salah makamının bu 5. mertebesinin üzerinde her kavimdeki resuller vardır. 6. mertebe, onların da üzerinde sadece devrin imamı vardır. Salah makamının 7. ve son mertebesi. İşte sevgili kardeşlerim, İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman teslimler konusu sizin için tamamlanmıştır. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu mertebeye ulaşmıştı. Ve bir hakkın takvanın, tahkiki imanın sahibi olmuşlardı. Ruhlarını da beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdi. Burası hakkül yakin kademesidir. İlmel yakini 25. basamakta tamamlıyor kişi. Aynel yakini 27. basamakta. 28. basamağın 4. kademesinde tamamlıyor. Hakkül yakini 28. basamağın 5. kademesinde elde ediyor. Ve bir hakkın takvanın, hakkül yakin takvasının sahibi oluyor.
ve bütün sırlar kalkıyor. Kişinin tahkiki imanı tamamlanıyor. Üzerindeki nimet en üst mertebede tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Kur'an 4 tane testten ibarettir ve 7 safhada gerçekleşir. Allah Teala'nın hepinizi bu 4 teslimi gerçekleştirme noktasına ulaştırmasını, bir hakkın takvanın sahibi olmanızı, tahkiki imanın sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhdinâ sırâtel müstakîm Sırâtel lezîne en'amte aleyhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hamdolsun ki Allah Teala bu Ramazan'da da yeni bir sohbeti yapmak için zemini müsait kıldı. Bir defa daha bir Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle sohbet yapmak doyumsuz bir zevk. Size Allah'tan bahsetmek, size Allah'ın güzelliklerini anlatmak ve Allah'ın öğretisini sizlere nakletmek. Bununla vazifeliyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha bu güzelliği yaşamak üzere. Bugünkü konumuz Ramazan sohbetlerinden ölüm ve kıyamet. Her insan hayatı bir belli süreyle hudutlandırılmıştır. Allah Teala bu belli süreye ecel-i müsemma deniliyor. İsim verilmiş olan bir süre, isimlendirilmiş olan bir ecel, bir süre. Ecel müddet demek, süre demek. Herkes doğar ve bir gün ölür. Allah'ın tayin ettiği süreden ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra orada o dakikada Allah'ın tayin ettiği dakikada ecelin bittiği nokta ecelin geldiği nokta sadece zaman koordinatları belli olan bir nokta değildir. Mekan koordinatları da bellidir. Nerede ölecek kişi? Bu onun kaderinde vardır. Öleceği yer de bellidir. Hangi yılın, hangi ayının, hangi gününün, hangi dakikasında öleceği de kesin bir şekilde bellidir. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de münafıklar dediler ki kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na iştirak etmeselerdi ölmeyeceklerdi. Allah Teala cevap veriyor. Hayır diyor. Öyle değil. Onlar bulundukları yerlerden sürüklene sürüklene oraya getirileceklerdi. Ve orada Uhud Savaşı'nda
öldükleri yerde öleceklerdi ve o dakika öleceklerdi. Başka bir alternatif yok diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ölümün hem mekanı bellidir koordinat olarak, hem de zamanı bellidir zaman koordinatları itibariyle. Allah Teala bir gün bize hayat verir. Doğarız şu dünyaya. Ve bu dünyada bir yaşam söz konusu olur bizim için. Falanca tarihte doğmuşuzdur ve yaşamaktayızdır. Ve hayatımız hep bu minvalinde devam edecektir. Böyle bir dizayn içerisinde hayatımızın devamı sadece Allah'ın tayin ve takdir ettiği kadardır. Hepimiz netice itibariyle birer mahlukuz. Allah-u Teala tarafından yaratılmış olan yaratıklarız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu yaratıklar, yani bizler, dünyada verilen bu gezegende hayat verilmiş olanlarız. Başka gezegenlerde de başka insanlar yaşıyorlar. Ve bir gün herkes, hepimiz öleceğiz. İşte ölüm müessesine baktığımız zaman hayatın, canlılığın, vitalitenin bitmesi anlamına gelir. Sevgili öğrenciler, bizlerler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, acaba ölüm nasıl bir olgudur? Evvela şunu bilmenizi istiyorum. Ölüm sırasında acı çekmek söz konusu değildir. Bütün acılar ölümle birlikte sona erer. Yani ölürken o kişi acı çekmez. Vücudunuzda 70 trilyon hücre olduğu tespit edildi. Genom haritasının dizaynı sırasında 200 trilyon zannedilen insan vücudundaki hücre sayısının 70 trilyon olduğu öğrenildi. 70 trilyon hücrenin her birisi adına mitokondri denilen elektrik jeneratörlerine havidir. Elektrik jeneratörleri var vücudunuzun. 70 trilyon hücresinin her birinde elektrik jeneratörleri var. Mitokondriler. Bunların ürettiği elektrikle, enerjiyle vücudunuzdaki bütün işlemler görünür. Görülür. İşlemlerin yapılabilmesi bu enerjinin üretilmesine bağlıdır. Eğer şu anda konuşabiliyorsak, hayatta olan bu vücut devamlı elektrik enerjisi üretiyor. Ve konuşma sırasında bunu kullanıyoruz. Nefes almak, nefes vermek, kalbimizin çalışması, devamlı kasılıp genişlemesi ancak elektrik enerjisiyle mümkündür. Elimizi hareket ettirebilmemiz, nefes almamız, vermemiz, hepsi düşünebilmemiz de dahil
hepsi elektrik enerjisine ihtiyaç gösterir. Devamlı olarak aklınızın kumanda ettiği beyne oksijen gider ve beyni canlı tutar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu elektrik enerjisi üretilmesi ne olur? Ölüm olur. İşte elektrik enerjisinin üretildiği veya üretilmediği bir dizayne düşüneceğiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda cereyan eder. Ölüm bir son değildir. Şu fizik vücutlarımız topraktan gelmiştir. Adem Aleyhisselam'ı Allah-u Teala topraktan yaratmıştır. Tekrar toprağa geri dönecektir. Geçici bir süre için. Kıyamet günü bütün fizik vücutlar tekrar canlanacaktır. Enerji bedene döndürülecektir. Hepimiz aynı yaşta sonsuza kadar ya bir cennet hayatı ya bir cehennem hayatı yaşayacağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ölüm mitokondrilerin elektrik üretememesi halidir. Enerjinin bittiği noktayı ifade eder.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala Secde Suresinin 9. ayet kerimesinde diyor ki: Ölüm melekleri, sizin için tayin edilmiş olan ölüm melekleri gelirler, sizi öldürürler. Sonra Allah'a döndürülürsünüz. Yani önce ölüm olayının tahakkuk etmesi, ondan sonra ruhumuzun bizden ayrılıp Allah'a geri dönmesi ve ulaşması söz konusudur. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gelen ölüm melekleri acaba ne yapıyorlar? Mitokondrileri elektrik üretiminden men ediyorlar, yani kontağı kapatıyorlar. Bu yetki onlarda. Artık vücudumuz elektrik enerjisi üretemiyor.

elektrikal sistemlerle alakalı değildir. Aynı zamanda manyetik sistemlerle de alakalıdır. Vücudumuz bir elektromanyetik alanın sahibidir. Bu elektromanyetik alan bir kutbuyla ruhumuzu, bir kutbuyla nefsimizi devamlı kendisine çekmektedir. Bu sebeple bu büyük çekim gücü sebebiyle nefs ve ruh fizik vücudumuzda barınabilmektedirler. Ama ne zaman elektrik enerjisi biterse, sona ererse, bu noktada manyetik alanlar da otomatik olarak sona erecektir. Çünkü elektromanyetik alanlardır. Ve o zaman fizik vücudumuz ne nefsimizi ne ruhumuzu kendisine çekemeyecektir. Böyle bir çekim gücü artık bitmiştir. Biterse ne olur? Nefsimiz de ruhumuz da birer sigara dumanı gibi bir görüntüyle vücudumuzu terk ederler. Bu görüntüyü gördüğünüz zaman göreceksiniz ki bu sigara dumanı hüviyetindeki sizden ayrılan ruhunuz ve nefsiniz 40 wattlık bir lambanın ışığını örtecek olan bir kesafettedir.

bileceği nefsiniz vücudunuzdan ayrılır ve sol tarafınızda omuzunuzun üzerinde biraz daha dışarıda arkadan öne doğru uzanan başı önde, ayakları arka tarafta olan yatay bir vaziyette başınızın üzerinde bekler. Yer çekimine tabi değildir. Ruhunuz içinde aynı şey söz konusudur. O da vücudunuzdan ayrılır ve vücudunuzun sağ tarafında gene yere paralel olarak sol omuzumuzdan veya sağ omuzumuzdan bir metreden belki biraz daha fazla yükseklikte yer alırlar. Ruhunuz sağ tarafınızdadır. Nefsiniz de sol tarafınızdadır.

Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılabilmesi için sizin evliya olmamanız lazım. Hiçbir Allah-u Teala'nın velisinin, evliya Allah'tan hiçbirisinin ruhu vücudunda değildir. Allah'a ulaştığı için, ölmeden evvel ruhu Allah'a ulaştığı için kişi evliya olmak şerefine ermiştir. İşte böyle bir dizaynda o kişinin ruhu Allah'tan gelir. Kişinin başının üzerine sağ tarafa yerleşir. Tıpkı vücudundan o ruh çıksaydı kişinin nerede yer alacaksa Allah'tan gelen, tekrar Allah'a dönmek üzere Allah'tan gelen ruh da aynı standartlarda, aynı yerde mevzilenir.

İşte bir tarafta ruhunuz, bir tarafta nefsiniz, vücudunuzdan ayrılmıştır. Vücudunuzsa ölmüştür. Sonra ne olur? Nefsinizin fizik vücuduyla ilişkisi bir kordon iledir. Başınızın üzerinden çıkan ve ruhun nefsinizin başının üzerine ulaşan bir kordon. Nereye gitse bu kordon uzar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuz içinde aynı şey söz konusudur. Farklılık, eğer ruhunuz Allah'tan geliyorsa, yani Allah'ın evliyasıysanız, artık bir kordon sizi ruhunuza bağlamaz. Çünkü o kordon Allah'a doğru ruhunuz giderken siz bir ikinizi birbirinden ayırır ve ruhunuz Allah'a ulaşır. Evvela şu hakikati yerlerine oturtalım ki ruhunuz bir defa değil, iki defa Allah'a döner. Eğer siz Allah'ın evliyasıysanız. Bakınız, Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi bu olayı ne kadar net bir şekilde anlatıyor. Huşu sahiplerini tarif ediyor Allah Teala orada ve diyor ki ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun.

Onlar Allah'a milaki olacaklarına, ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde yakin hasederek inanırlar. Ölümden sonra da Allah'a yeniden döndürüleceklerine, Allah'a mülaki olacaklarına, Allah'a rücu edeceklerine gene yakın hissederek inanırlar. Birincisinde Allah Teala mülaki olmak kullanmış. Ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız. İkincisinde ise Allah'tan gelen, sizin başınızın üzerinde bulunan ve tekrar Allah'a rücu edecek olan bir ruhtan bahsediliyor. Görüyorsunuz ki Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ruhun dönüşünün iki defa olduğunu söylüyor. Birisi şu dünya hayatında mutlaka yapmanız lazım gelen, üzerinize 12 defa farz kılınan bir husus. Ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak. Üzerinize tam 12 defa farz. Kim böyle bir işlemi yaptıysa öldüğü zaman onun ruhu vücudunda değildir. O zaman insanların ruhları alınıyor diye ölmeleri safsatası tarihe karışmıyor mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılmasını üzerimize 12 defa farz kılmış. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de intihar edenlerin mutlaka cehenneme gideceğini de kesinleştirmiş. Ve Allah Teala'nın 12 tane farzı bir ölüm emri, intihar emri diye insanlara anlatılmaya çalışılıyor. Çünkü bir takım öğretim üyeleri zannediyorlar ki insana hayat veren ruhtur. Bu zan onları bir sonuca götürüyor. Ruh insana hayat veriyorsa vücudumuzdan ayrılamaz. Çünkü ayrıldığı takdirde insanlar ölür. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, dinleyenler. Açık açık söylüyor Kur'an-ı Kerim meallerinde birçok mealci insana ruhun hayat verdiğini söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bu bir yalan. Hiçbir dayanağı yok. Ve insanlar bunu bir hakikatmiş gibi koyuyorlar Kur'an-ı Kerim meallerine. Ve herkesi yanlış yönlendiriyorlar. Bir hedefleri var. Asırlardan beri devam eden bir çekişme bu. Her zaman Allah'ın evliyasına, ve Kur'an-ı Kerim'in sahabe tarafından tatbik edilerek 7 kademede Allah'ın insanları ulaştırabileceği en yüksek noktaya ulaşmalarına müteallik ayetleri insanlar
İlmiye sınıfı asırlar boyunca hep devre dışı bırakmaya çalışmışlar. Bugün bunu bütün boyutlarıyla başarmış durumdalar. Çünkü artık hiç kimse bu 7 tane safranın hiçbirisini yapmak istemiyor. Ya da insanların %90'dan fazlası. İslam aleminde de, Hristiyan aleminde de, Yahudilik aleminde de durum bu standartlarda. Oysa ki ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda Kur'an-ı Kerim'de 73 tane ayet-i kerime var. Yani bunlardan 12 tanesi de farz hükümden taşıyor. Öyleyse ölümle ruhun Allah'a ulaşması arasında çok kesin bir ilişki rabıtası olduğu için, birinin doğruluğunun ispatı ötekinin mutlaka yalan olacağını ispat edeceği için bunu burada söylemek durumundayız. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize 12 defa farz kılınmış. Bunlardan bu 9 tanesi direkt farzlar. 1. Sümer 54. Ve enibi ila rabbikum ve eslimunehu min kavle en yetiyekümün azabe. Sümer atın sorun. Üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a döndürün. Allah'a yönlendirin. Allah'a ulaştırın. Ve sonra Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olmazsınız diyor Allah Teala. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Rabbine dön, Rabbine ulaş ve böylece takva sahibi ol. Üçüncüsü Fecr 28. Rücu'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön ey ruh. Dördüncüsü Hücurat Zariyat 10. Zariyat 50 affedersiniz. Diyor ki Allah-u Teala Fefirru ilallahi öyleyse Allah'a kaç, Allah'a firar et. Beşincisi Lokman 15. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tut, onun yoluna tabi ol. Yani aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime Yunus 125. Allah-u Teala buyuruyor. Allah-u Yedidâlisselâmü İhtimen yeşâ'yı ilâ sıfat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, yani aslında teslim yurduna davet eder. Kimi oraya ulaştıracaksa onları sıfat-ı müstakime, kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sıfat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendi zatına ulaştırmayı dilediği birileri var ve bunları sıfat-ı müstakime ulaştırıyor. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyle mi? İşte bakın ne kadar net söylüyor Allah Teala Nisa 175'te. Kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Vasıl eder. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Ve Allah-u Teala diyor ki Allah kimi selam yurduna, yani teslim yurduna ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani kendi zatına ulaştırmak üzere onları yola çıkartır. Altıncı ayette bu. Yedinci müzemin sekiz. Nezkür ismi Rabbike ve temettel ilahi tebzila. Allah'ın ismini zikret
ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah Teala bunu söylüyor. Öyleyse her şeyden kesilerek Allah'a dönmemiz emrolunuyor. Bu 7. ayet. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davet gördük ki Yunus 125'te Allah'ın kendi zatına davet ve Allah Teala davete icabet edin diyor. Bir defa daha farz kılıyor. 8. farz. Ve Rad suresi 22. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَى ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala emretmiş. Ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını emrettiği kesinlik kazanıyor. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği bir şey var. Farz kıldı. İşte bu farz kesinlik kazanıyor sevgili öğrenciler, dinleyenler, dinleyenler. Böylece 9. ayete geldik. 10. ayette Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki o gün dediniz ki işittik ve itaat ettik. Biz de üzerimize vasiyet ettik diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala Elestü bi Rabbiküm günü Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra hepimiz diyoruz ki kalu, dediler ki bela, evet. Hepimiz evet demişiz. Çünkü Allah'ı kalp gözümüzde görüyoruz. Sesini de kalp gözümüzde işitiyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse size emrediyorum. Ey ruhlar, fizik vücudunuz ölmeden evvel bana geri döneceğinize dair ben sizlerden misak istiyorum. Ey fizik vücutlar, bana teslim olacağınıza dair sizlerden ahd istiyorum. Ey nefsler, bana teslim olacağınıza dair sizlerden yemin istiyorum. Ve üzerinize vasiyetim var. İradenizi de bana teslim edeceksiniz. Soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz, işittik. Ondan sonra buyuruyor ki Allah Teala, öyleyse itaat edin. Nefsler itaat ediyor. Yemin veriyor Allah Teala'ya. Allah'a teslim olacaklarına dair. Ruhlar itaat ediyor. Misak veriyor Allah Teala'ya. Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olacaklarına dair. Ve fizik vücutlarımız Allah'a ahd veriyor. Ahsen olarak Allah'a teslim olacaklarına dair. Ve Allah Teala bunlarla birlikte irademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair bize vasiyette bulunuyor. Üzerimize Allah Teala'nın vasiyeti. Onuncu ayet-i kerime. Eylül suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve bi ahdillahi efu diyor. Allah'ın ahdini ifa edin. Ve sonunda da diyor ki işte bu Allah'ın size vasiyetidir.
Allah ile ahdimiz, bizim Allah'a verdiğimiz ahd, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeye dair. Ama Allah'ın ahdi, ruhumuzu, veçimizi yani fizik vücudumuzu ve nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim etmeyi içeriyor. Ve bu husus birçok ayet-i kerimede irademizin Allah'a teslimi olarak da şekillenmiş ve Allah'ın vasiyeti oluyor. On birinci defa farz üzerimize ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi. Bunun içinde tabiatıyla ruhumuzun Allah'a teslimi de var. 12. teslim ayeti ise Nisa 58. Allah Teala buyuruyor: İnna Allahe ye'murukum an tu'adil emanati ila ehliha. Allah sizlere emanetleri o emanetlerin sahibine yani Allah'a teslim etmenizi emreder diyor Allah. Ve bu dört emanetin içinde ruhun da Allah'a teslim edileceği kesin. Öyleyse ölmeden evvel icra-i emri bir ölüm emri değildir. Ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını Allah'ın kesinlikle emretmesinin bir işaretini taşır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla özetlisiniz. Peki, öldünüz. Ne olacak? Ruhunuz vücudunuzdaysa ayrılacak. Nefsiniz zaten vücudunuzdadır. O da ayrılacak. Ruhunuz vücudunuzda değilse Allah Teala'nın kısmından gelecek. Ve Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları ruhunuzu beraberlerine alıp Allah'ın katına doğru hareket edecekler. 7 tane gök katını açıp Sesetini Müntaha'ya kadar beraberce gidecekler. 7. katın 7. aleminin en üst noktası. O noktadan yukarıya melekler çıkamaz. O noktadan yukarıya ruhunuz yalnız çıkacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu bir ya geri dönüştür sizler için, geri dönüş. Çünkü şu anda bizi dinleyenlerin çoğunun ruhu hamdolsun ki Allah'a ulaşmış durumda. Öyleyse geri kalanların ise vücutlarından ayrılanları gene Allah'a Azrail Aleyhisselam ve onun adamları yardımcı melekleri tarafından çıkaracaklar ruhunuzu. Ve ruhunuz oradan Allah'a doğru yola çıkıp Allah'a ulaşacak. Öyleyse hep böyle bir dizaynın varlığını düşünelim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiçbir şey boşuna değildir. Allah Teala ölümü açık ve kesin bir sonuç olarak koyuyor Kur'an-ı Kerim. Ölümünüzden sonra mezara götürülürsünüz. Fizik vücudunuz mezara girer. Nefsiniz 40 gün süreyle onu bırakmaz. Hayat filmi gösterilir bu 40 gün sürece kişiye ve hayat filminizin
bütün güzel işlemleri için, derecat kazandığınız her işlem için yeni bir defa daha mutluluğu yaşar. Hem fizik vücudunuz hem de nefsiniz. Ve kaybettiğiniz dereceler içinde mutlaka azap söz konusudur. Sadece felah makamına ulaşanlar bu kabir azabından varistedirler, hariçtirler. Onlar için kabir azabı söz konusu değildir. Velayete ulaşmadan evvelki günahları zaten taviyetleri sırasında sevaba çevrilmiştir. Taviyetlerinden sonraki günahları ise örtülmüştür. Salah makamının sahibi oldukları zaman onlar için kabir azabı söz konusu değildir. Yoksa bütün insanlar 3 defa azaba tabi tutulurlar. Ne zaman dünya hayatını yaşarken bir günah işlerseniz, her işlediğiniz günahın arkasından mutlaka bir huzursuzluk yaşarsınız. Bir sıkıntıyı yaşarsınız. Allah size azap eder. Ruhunuza, nefsinize azap eder. Her yaptığınız hatanın arkasından dünya hayatında mutlaka size azap edilir. Bu birinci defa azabı yaşamanızdır. Ölümünüzde ikinci defa azap edileceksiniz. Normal şartlarda herkes bu azabı yaşar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve eğer bir insan cehenneme gidecekse o büyük azaba duçar olur. Üçüncü defa azaba muhatap olur. İşte Allah-u Teala Tövbe suresinin 101. ayet-i kerimesinde iki defa azaptan ve bir de büyük azaptan bahsediyor. Büyük azap kıyamet günü yapılacak olan Mahkeme-i Kübra'da hayat filmlerinin sonucunda eğer bir insan cehenneme gidecekse, cehennemde kalacaksa, herkes gibi o da cehenneme gider. Ama cehennemden bir daha çıkamaz. Ebediyen cehennemde kalacaktır. İşte bu büyük azaptır. Öyleyse, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ölümle bu olay tahakkuk eder. Herkes ölmüştür. Bundan 200 sene evvel yaşayan insanlardan hiçbirisi bugün hayatta değildir. Oysa ki o günkü dünyanın yaşayanları onlardı. Ama bugün onlardan hiçbirisi yaşamıyor. Ve hepimiz bir gün öleceğiz. Bu dünyadaki hayatımız bitecek. Sonra ne olacak? Kıyamet günü zaman geriye doğru çalışmaya başlayacak. Geriye doğru çalışmaya başladığı zaman herkesin yaşadığı hayatta olduğu günlere zaman geri döndüğünde o insanlar hayatta olacaklar. Ama yer çekimi kuvveti orada tesirli olmadığı için onları çeken tek yer olan indi ilahiye Allah-u Teala'nın indindeki mahşer meydanına bütün insanlar, insanlık tarihi boyunca yaşamış olan bütün insanlar ulaşacaklardır. Neyse, kıyamet nedir? Büyük patlamayla Allah-u Teala enerjiyi kainatın her noktasına gönderiyor. Enerji orada maddeye dönüşüyor ve kainat oluşuyor. Ve Allah'ın bütün gezegenlere, güneş sistemlerine,
verdiği bir kinetik enerji, itiş enerjisi kainattaki bütün yıldızları şu anda birbirinden uzaklaştırıyor. Yani insan vücudu şeklinde yaratılmış olan kainat giderek büyüyor. İşte bir gün bu kinetik enerji bitecek. Büyüme duracak. Büyüme durmakla kalmayacak. Gravitasyon başlayacak. Ve dünya güneşle, ayla, dünyayla birleşecek. Daha sonra bütün güneş sistemleri birleşecek. Galaksiler birleşecek. Ve atomun içindeki uzaya varıncaya kadar bütün uzaylar yok olacak. Ve kainat tekrar bir tek nokta haline geri dönecek. Maddenin enerjiye dönüşmesiyle. Sonra da Allah-u Teala enerjiyi nasıl yaratmışsa öyle yeniden yok edecek. Ve cennet ve cehennem kalacak sadece. Ve oradaki insanlar, cinler, melekler. Onların da ömrü var. Cennetin de cehennemin de göklerinin çatlaması söz konusu olacak. Gökleri çatlayıncaya kadar kalacağını söylüyor Allah Teala cennetin ve cehennemin duracağını söylüyor. Ve şöyle bitiriyor Allah Teala konuyu. Her şey fani olacaktır. Sadece senin zülcelali ve ikram olan Rabbin o baki kalacaktır. Onun dışındaki her şey ve herkes fani olacaktır. Yokluğa karışacaktır, yok olacaktır. Canlılar ölecektir, diğerleri de yok olacaktır. Var olan her şey yok olacaktır. Allah'ın zatı hariç. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günü hayatta kalanlar, yani o gün yaşamakta olanlar, kıyamet günü hayatta olan insanlar, sura Allah-u Teala kinetik enerjinin itiş enerjisinin bittiği noktada sura üfürtecek İsrafil Aleyhisselam'a ve bütün insanlar kıyamet günü yaşayanlar ölecekler. Ondan evvelkiler zaten ölmüşlerdir. Bu birinci ölümümüzdür. Sonra mı? Sonra geri dönüş başladıktan sonra zaman geriye doğru yürümeye başlıyor. Ve kıyamet günü ölenlerden başlamak üzere evvela onlar dirilecek. Çünkü zamana en yakın, zamanın sonuna en yakın olan onlar. Zaman geriye doğru gittikçe bütün insanlar canlanacak. Adem Aleyhisselam'ı dahil olmak üzere. Hepsi yer çekimi kuvveti mevcut olmadığı için bulundukları yerlerde hepsi göğün 7. katındaki mahşer meydanına ulaşacaklar. Mahşer meydanına herkes ulaştıktan sonra ikinci defa öfürülecek. Herkes ikinci defa ölecek. Ve sonra üçüncü defa üfürülecek. Bütün ölen insanlar yepyeni bir vücutla, yani enerji bedenlerle yaratılacak, yeniden hayata getirilecek, yeni bir şekilde, yeni bir hüviyetle bir de hepsi aynı yaşta olmak üzere, kadınlarda, erkeklerde aynı yaşta olmak üzere bir kavle göre 19 yaş, bir kavle göre 33 yaş. Ama hiç önemli değil. Yani genç yaşta bütün insanlar aynı yaşta olmak üzere bir defa daha
hayata getirilecekler. Yepyeni bir şekilde yeniden yaratılacaklar. Ne oldu? İnsanoğlu ya evvelce öldü ya da kıyamet günü öldü. Fizik vücutlar öldü. Sonra zaman geriye doğru giderken birinci ölümle ölen bu insanlar ta Adem Aleyhisselam'a kadar hepsi yeniden diriltildi. Birinci ölüm, birinci dirilme. Sonra hepsi birinci dirilmede, dirilmeden sonra indi ilahide mahşer meydanında toplandı. Toplananlar ikinci defa öldürülüyor. İkinci ölümümüz ve üçüncü sıra öfürülüşünde ikinci defa diriltiliyor. Birinci dirilme de ikinci dirilme de kıyamet günü gerçekleşiyor. Öyleyse bütün insanlar Allah-u Teala tarafından iki defa öldürülür, iki defa diriltilir. Onun için diyor ki Allah-u Teala cehennemdekiler derler ki ya Rabbi bizi iki defa öldürdün, iki defa da dirilttin. Buradan acaba dünyaya tekrar dönmeye yol var mıdır? Yol olması mümkün değil. Çünkü dünya yok olmuştur. Artık dünya diye bir gezegen mevcut değildir. Kıyamette tüm kainat yok olacak ve aslına rücu edecektir. Tek noktaya doğru gidecek kainat uzaylara alınarak ve kainattan eser kalmayacaktır. Kalacak olan nedir? Cennet ve cehennem. Tabiatıyla Allah hep vardır, gene var olmakta devam edecektir. Sonra mı ne olacak? İkinci defa diriltildiğimiz zaman hepimiz aynı yaşlarda olacağız. O noktadan sonra nefslerimiz fizik vücutlarımızın içine gelecek. Nefsler birleştirildiği zaman diyor Allah-u Teala. Ondan sonra herkes kendilerine ait olan üç boyutlu hologram usulü Allah-u Teala'nın dizayn ettiği hayat filmlerini görmek üzere, gözlemek üzere hayat filmlerinin herkes kendi hayat filmine ulaşacak. Otomatik sistemler hiç kimseyi başka birinin hayat filmine götürmez. Otomatik sistemler herkesi kendi hayat filmine ulaştırır. Ve herkes doğumundan ölümüne kadar bütün hayat filmini izler. Herkesin elinde kendisine teslim edilen bir mizan vardır. Bu mizanda kainattaki bütün suçlar ve bütün güzel davranışlar her taammüt alternatifine göre ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Dereceler bellidir. Ve hayat filminiz orada devam ettiği sürece otomatik işleyen elinizdeki mizan her saniye hak ettiğiniz dereceyi mutlaka yazar. O dereceyle hayat filmindeki dereceyi karşılaştırdığınız zaman görürsünüz ki dereceler hiçbir şekilde birbirine uyuşmama halinde değil. Her zaman dereceler birbirinin aynı. Yani görürsünüz ki Allah-u Teala size en ufak bir haksızlık etmemiş, hak ettiğiniz dereceler tam olarak orada yer almış.
hayat filminizdeki sonuçlar o an her an olduğu gibi o anda bellidir. Çünkü rakamlar kümülatif olarak gelir. Pozitiflerden negatifler çıkar devamlı olarak ve son rakam kazandığınız derecelerden kaybettikler çıktıktan sonraki rakam ortadadır. Bu rakam eğer pozitifse, yani kazandıklarınız daha fazlaysa, gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Eğer kaybettikleri daha fazlaysa bir kişinin, onun da gideceği yer cehennemdir. Ama olay cennete girecek olanları doğrudan cennete götürmez. Ona göre dizayn edilmemiştir. Herkes önce mutlaka cehenneme ulaşacaktır. Cennete girecek olanlar da, cehenneme gidecek olanlar da, cennete gidecek olanlar uçarak cehennemin kapısından içeri girerler. Onların orada bulunma sebebi kendilerine azap verilmesi için değildir. Oradaki hayatı görüp Allah'a çok şükretmeleri içindir. Ve bu insanlar Allah'a çok şükrederler, cennete girecek olanlar. Oraya girip cehennemi gördükten sonra oradan ayrılacaklar ve hepsi Allah'ın cennetine gireceklerdir. Cennet ve cehennemde sonsuz bir hayat yaşanır. Ama bu sonsuz insanlara göredir, mahluklara göredir. Allah'ın mutlak sonsuzluğuna göre değildir. Ve bir gün aynı an cennetin de cehennemin de gökleri çatlayacaktır. Ve o zaman cennette cehennemde enerjiye dönüşecektir. İçindeki insanlar da enerjiye dönüşecektir. Ayrışacaktır. Ve her şey yok olacaktır. Ama sonsuz bir cennet hayatından veya sonsuz bir cehennem hayatından sonra. İşte sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki fizik vücutlarınız ölür ama bu bir son değildir. Kıyamet günü sonsuz bir hayatı yaşamak üzere herkes yeniden mutlaka canlandırılacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada sözlerimizin bu kısmı tamamlanıyor. Ölüm ve kıyamet hattı sohbetimiz, inşallah Ramazan sohbetimiz burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve sellem.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle faz ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın. Ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Her şey Allah Teala tarafından en güzel bir biçimde dizayn edilmiş. Dizayna yaklaştıkça bundan büyük mutluluk duyuyorsunuz. Sırlara vakıf oldukça. İşte Allah ile kulları arasında en çok geçer akçe olan şey kulların Rablerine dua etmesidir. Kullar hep Allah'tan bir şeyler isterler. Allah müracaat makamıdır. Kullar Allah'a dua ederler. Bütün yaratıklar için Allah'a dua etmek asıldır. Dua ve davet kelimeleri aynı kökten gelir. Bu akşamki konumuz bu. Dua. Allah'tan talepte bulunmak. Allah'a yalvarmak, yakarmak. Allah'a müracaat etmek, münacaat etmek. Hepsi dua adı verilen bir sistemle gerçekleşir. Dua. Allah'tan talepte bulunmanın, Allah'tan dilemenin adıdır. Bizler netice itibariyle sadece birer kuluz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece Allah'ın yaratıkları, Allah'ın yarattığı yaratıkız, mahlukuz. Allah yaratandır. Yani Arapça adıyla haliktir. Biz insanlarsa yaratıkız, onun yarattıklarıyız. Bizler mahlukuz, yaratılan. İşte yaratılanın yaratıcısına yakarışı, yalvarışı, bunun adı duadır. Öyleyse dua müessesesine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Dua bir taleptir. Allah-u Teala'dan talepte bulunursunuz. Ya Rabbi, senden şunu istiyorum. Bana bunu nasip kıl. Ya Rabbi, sana dua ediyorum ki bana şunları, şunları, şunları veresin. İnsanlar hep eğer inanıyorlarsa Allah-u Teala'ya, Allah'tan hep talepte bulunurlar. Allah'ın mürşitleri de Allah'tan talepte bulunanlarla beraber onlar da o kişiler için talepte bulunurlar. Bir kişinin dua etmesi yerine iki kişi birden dua ediyor o zaman. İki kişinin duası elbette bir kişinin duasından daha makbuldür. Sevgili öğrenciler,
İzleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah her zaman sizden yanadır. Allah sadece verir. Yoktan var eder ve her talep sahibinin talebini yerine getirir. Bu Allah'ın duayı kabulüdür. Bir başka ifadeyle davete icabetidir. Dua Allah'ın zatına yapılan müracaattır, münacaattır, yakarıştır, yalvarmadır. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, kullarım sana benden sual ederse, sana beni sorarlarsa ben onlara yakınım diyor. Ondan sonra diyor ki, ucibu davet et da'i iza de'ani. Onların davetine, bana dua edenin davetine icabet ederim. Fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Böylece aminu olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilesinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Dua ve sonuçları bu ayet-i kerimede net olarak veriliyor. Siz Allah'tan bir şeyler istediğiniz zaman Allah Teala sizin muhtevanıza bakar. Acaba siz hangi seviyedesiniz? Eğer amini olmamışsanız Allah Teala'nın duanıza icabet etmesi söz konusu değildir. Dikkat edin ki bu dua burada Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesindeki dua pozitif istikametteki dualardır. Yani kişinin manevi kemalatı istikametindeki duaları Allah-u Teala'nın kabul edilmesi için kişinin asgari seviyede amin olması lazım. Allah'a ulaşmayı dinlemesi lazım. Biz diyor Allah-u Teala dua edenlerin davetine icabet ederiz. Ama şartlı icabet ederiz. Onlar da eğer bizim davetimize uymuşlarsa, amin olmuşlarsa, mümin olmanın başlangıcı amin olmaktır. Mümin olmuşlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, o zaman onların davetine icabet ediniz. Ve bizim bundan hedefimiz şudur ki diyor Allah Teala, bu amin olanlar irşada ulaşmalılar. Öyleyse Allah Teala'nın duaya icabeti söz konusu. Allah'ın duaya icabeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala pozitif istikamette, yani manevi tekamül istikametinde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dualarını kabul eder.
onları daha üst noktalara ulaştırır. Bir başka ifadeyle insanlar üzerinde Allah'a tevekkül müessesesi Allah'ın daveti icabetini ifade eder. Tevekkül varsa Allah davete icabet eder. Tevekkülün başlangıç noktası kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah emrediyor. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilerseniz eğer mutlaka sizi kendime ulaştırırım diyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala

sana icabet etmez. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor. Allah onlara gadab eder diyor. Allah'ın gadabı kafirlerin üzerindedir diyor. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi küfürde kabul ediyor. O kişinin Allah'a inanması Allah'a göre bir şey ifade etmiyor. Kişinin kalbinde küfür yazılı ve o kişi mümin olmanın standartlarına sahip değil. Ne zaman sahip olur müminin standartlarına, mümin olma standartlarına? Kalbinde gene küfür yazsın ama kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilediği andan itibaren Allah Teala'nın yaptığı bir şey var. Kişinin kalbindeki ekinleti almak yerine ihbat koymak.

Allah-u Teala'nın kişinin kalbindeki ekinleti olması noktasında otomatik olarak işlenen bu müessesede kişinin mümin olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir kişinin kalbindeki ekinleti Allah-u Teala alıyorsa o kalpten,

Allah-u Teala'nın o kişinin kalbindeki küfrü de almış olması söz konusu olur. Bir otomatik işlevle. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala'nın insanları mümin kabul ettiği bir gerçek. Öyleyse bu noktada kişinin kalbindeki ekinnet küfrün temsilcisi. Ekinneti alıyor Allah Teala, küfrü temsil eden temel mekanizma. Bu küfrü temsil eden temel mekanizma alınırken kişinin kalbindeki küfür kelimesinin de bu noktada alınmış olması kuvvetli bir ihtimaldir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim şunu kesinleştiriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren o kişi mümindir. Dilediği andan itibaren o kişi artık dalalette değildir. Dilediği andan itibaren o kişi aminudur. Mümin olmanın ilk kademesi. Ve bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ama bu kademede eğer kişinin kalbinde küfür yazılıysa onun cennete girmemesi lazım. Böyle bir tersliğin yok edilebilmesi ancak bir standartta mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi dilediği noktada onun kalbindeki ikinleti Allah-u Teala'nın aldığı kesin. Yerine ihbat koyduğu da kesin. İşte o ikinlet kelimesi, ikinlet müessesesi, idraki önleyen müessese küfür kelimesini de muhtevi

Allah Teala eğer üçüncü basamakta ikinneti alırken küfrü de alıyorsa kişi o noktada gerçek anlamda bir mümin olur ve

Zaten kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun cennete gireceği kesin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişinin kalbinde Allah-u Teala otomatik işlemleri yaparken gözlerdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklardaki vakrayı alıyor, kalpteki ekinneti de alıyor. Ekinnetin alınması, ekinnete bağlı bir unsur olan küfrün de alınmasını icap ettiriyor. Böyle bir hüviyetin var olması lazım. Ki bu noktadan sonra ölen kişi eğer kalbinde küfür yazılı olsaydı o zaman Allah'ın cennetine giremezdi. Bu noktayı bu istikamette aydınlığa kavuşturmak gerekiyor. Bu noktada Allah'ın vücuda getirdiği hüviyete baktığımız zaman bu noktadan itibaren kişinin kalbinde küfür kelimesinin olmaması lazım. Peki o zaman Allah Teala'nın kişinin kalbinde oluşturduğu sistemlere baktığımız zaman da görüyoruz. Allah'ın kişinin kalbinden ekinleti alması, kalbindeki küfür kelimesini alması. Kalbine nur yolu açması, kişiyi huşuya ulaştırması,

kalbin mührünü açması ve kalbin içine iman kelimesini yazması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Allah'ın o kişiyi kurtardığı nokta, kişinin mümin olduğu nokta, amin olduğu nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. Burada kişi Allah'a ulaşıyor, Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'a inanıyor ki Allah'a ulaşmayı diliyor. Yetmez. Hemen arkasından bu kişi Allah'a mutlaka ulaşacağına kesin olarak iman duyacak. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin kalbindeki işlemler onun duasına paralel bir gelişme gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Allah'ın yardımını istemektir. Böyle bir kişi Allah'a inanan bir kişidir. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına inanan bir kişidir. Bunun mutlakiyete ulaştığı nokta neresi? Muhakkak ki Allah benim ruhumu kendisine ulaştıracak dediğimiz nokta neresi? Kişinin huşuya ulaştığı nokta. Bu kalbin Allah'a döndüğü nokta. Bu kişinin nefsinin kalbinde %2 nur biriktiği, rahmet nuru biriktiği nokta. Öyleyse sızma yoluyla nefsin kalbine girebilen nurlar sadece rahmet nurları ve %2'den fazlasına mühür açık değil, müsaade etmiyor. Kişinin kalbindeki 7 işleme baktığımız zaman ekinnetin alınması, küfrün alınması, ihbat koyulması kalbe, 3 kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılması, 4 kişinin huşuya ulaşması, 5 kalbinin mührünün açılması, 6 kalbin içine iman kelimesinin yazılması, 7 Öyleyse mümin olan iki tür insan var. Kalbindeki küfür kelimesi alınmış olan kişi mümin kabul ediyor Allah-u Teala tarafından. Kalbinde küfür kelimesi yok artık. Allah'a ulaşmayı dilediği noktada. Ve 7 tane işlemi Allah-u Teala bir kısmını otomatik olarak oluşturuyor. Bir kısım işlemler ard arda gerçekleşiyor. Bunların muhtevasına baktığımız zaman kişinin kalbindeki ekinnetin alınmasının küfrün de alınması manasına geldiğini görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dua öyle bir müessesedir ki Allah'ın mutlaka icabet etmesini gerektirir. Ama bunun için
Pozitif istikamette dualar vardır. Allah mutlaka icabet eder, şartlı. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse. Allah Teala tevekkülün temel standardını Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesiyle veriyor. Kulumuz diyor, bize dua ettiği zaman davetine icabet ederiz. Bağlıyor Allah Teala kendisini bu ayetle. Ama diyor, burada davetine icabet ederiz. Bu davete icabetimiz diyor, o kişinin muhtevasına bağlıdır. Pozitif istikamette davete icabet icabetimiz kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlar. İrşada ulaştığı zaman sona erer. O kişi irşada ulaştığı zaman bizden sadece bir tek davette bulunabilir. İrşada ulaşan kişi iradesinde teslimini ister. Sadece ona icabet ederiz. Yani davete son icabet edeceğimiz yer, kişi davet ederse Allah-u Teala'ya, bulunduğu noktadan ötesi için davet eder. Allah'ın davetinin, davete icabetinin, pozitif davete icabetinin nerede başladığı ve nerede bittiği Bakara 186'da kesin olarak ifade edilmiş. Başka bir ayet-i kerime kafirlerin davetine icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Allah'ın davete icabet ettiği kişiler amin olan kişiler. Mümin olmanın amin olma standardı. Amin olmadan başlıyor. Amin olma. Mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşade ulaşmak. İrşada ulaştıktan sonra, irşada ulaşınca sadece irşada ulaşanların davetine icabet ediyor. Ondan sonra davete icabet yok. İrşada ulaşanların daveti ise zaten son davet. Allah-u Teala'yı iradenin teslimine davet ediyor kişi. Öyleyse son derece ihtişamlı bir dizayn sevgili kardeşlerim. Allah'ın davete icabeti amin olma noktasında başlıyor ve 7 kademe davete icabet mekanizması. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin davetine icabet ederim diyor. Amin olanların davetine icabet ederim diyor. Nereye kadar devam ediyor? İrşada ulaşan insanların davetine kadar devam ediyor. İrşada ulaşan da davetini kabul ederim. Ondan sonra diyor olmaz. İrşada ulaşan neye davet edecek Allah-u Teala'yı? Hangi konuda dua edecek? İradesini teslim etmek konusundaki dua. Onunla zaten kişinin tekamülü son buluyor. Allah-u Teala neden iradesini de Allah'a teslim edenlerin davetine icabet ederim demiyor? Bu davet tekamül kademeleri itibariyledir. Bakara 186'daki davet. Tekamül kademeleri ise irşada ulaştıktan sonraki son davet icabet ettiği zaman Allah-u Teala icabet edeceği noktaların sonuna geliyor. Kişi hakkul yakin takvasının sahibi, icabet müessesesi bitmiştir. Onun yukarısında artık Allah'ın Resulleri vardır. Bütün insanlar için davet, bütün insanlara açık olan davet, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada amin olma seviyesindeki bir mümin olma standartında başlar ve irşada ulaşma noktasında sona erer. İrşada ulaştığınız zaman son daveti yapacaksınız. İradenizi Allah'a teslim etmek. Onun da kabul edeceği kesin. İşte Allah-u Teala'nın kafirlerin duasına icabet edilmez dediği olaya dikkat edin. Bunların hepsi pozitif davetlerdir. Pozitif davet, pozitif davete icabet şartlıdır. Ama negatif davete icabette Allah-u Teala şart koşmuyor. Kişi diyor ki Allah-u Teala'ya, Ya Rabbi diyor, bana
para ver. İster helal ver, ister haram ver, nasıl verirsen ver. Bir de benim bu parayı nasıl yiyeceğime de karışma. Ben barlarda, pavyonlarda bu parayı yemek istiyorum. Allah Teala diyor ki, o kişiye, böyle bir daveti olan kişiye, bizden dünya malını isteyen kişiye onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Bu bir pozitif davet değildir. Negatif davettir. Kişiyi mahva götüren bir davettir. Ama Allah Teala kullarını serbest bırakmış, veriyor. Kim diyor Allah Teala bizden dünya hayatında da hasene, ahirette de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah Teala. Dünya hayatında hasene, ahiret hayatında hasene. Hasene nedir? Kazanılan dereceler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bir insanın hasene istemesi Allah-u Teala'dan, kim bizden dünya için hasene, ahiretin için hasene isterse ona da ondan veririz diyor. Ne demek bu? Hasenenin arasında para da istemek söz konusu. Kişi derse ki Allah-u Teala ya Rabbi bana para ver, ben senden para istiyorum. Yetmez, beni imtihan et. Bu parayı bana verdiğin çok para istiyorum senden. Bu çok parayı kimlere, nasıl, bu paradan kimlere, nasıl ve ne kadar pay vereceğimi bana bildir. Davetine icabet ediyorsam beni bununla mükafatlandır. Ama bu imtihanın neticesinde ben senin emirlerine riayet etmezsem o zaman beni dünyada da ahirette de cezalandır. Böyle bir talepte bulunan kişiye de veriyor Allah Teala. Bu kişi niyetinden emin, niyeti halis. Sen bana bu parayı verirsen diyor, ben bu parayı senin emrettiğin kişilere bölerim, dağıtırım. Benim de ne kadar harcamamı istersen o kadar harcarım. Ben senden beni imtihan etmeni istiyorum. Gerçekten sözüme sadık mıyım? Sadıksam o zaman bana ver bu parayı. İşte eğer bu kişi dünyada Allah-u Teala'dan helal para istiyorsa Allah-u Teala ona helal para verecek ve onu ölçecektir. Bu kişinin birinci şartı ya Rabbi bana helal para ver diyor. Ondan sonra diyor ki ve beni imtihan et. Ben senden çok para istiyorum diyor. Çok para istememin sebebi de diyor açgözlülüğüm değil. Bu çok parayı sen bana verirsen ben emin kişi olmak istiyorum. Senin emrini yerine getireceğim için senin emrinin yerine getirilmesi açısından ben emniyetli birisi olarak görev almak istiyorum. O zaman bana çok para ver, emrini de gönder. Bu parayı kimlere nasıl dağıtacağım? Bu paradan kimlerin ne kadar payı olacak? Hangi kişilere hangi hayrı yapacağım? Beni imtihan et. Eğer o imtihanı başaramıyorsam o zaman beni de cehennemine gönder. Ama eğer emrini yaparsam o zaman bana çok para ver, çok insana senin emirlerini ulaştırabileyim. Çok insanı senin emrine mutlu edebileyim. İşte eğer kişi böyle bir talepte bulunuyorsa Allah-u Teala'dan duada bulunuyorsa Allah-u Teala ona parayı vermişse o da Allah'ın kendisine emrettiği herkese oradan Allah'ın emrettiği oranda pay vermişse miktarda pay vermişse o zaman o kişi Allah'ın katında makbul bir kişidir. Hasene almıştır. Parayı hasene olarak almıştır. Hasene olarak dağıtmıştır. Dünyada da haseneleri yaşar. Yani hem parayı kazanırken helal kazandığı için derecat kazanır, hem parayı dağıtırken Allah'ın emirlerine uygun olarak dağıttığı için derecat kazanır, hem de
Bu kişi temiz kalbini Allah'a yaptığı ibadetlerle kazanmış bir kişidir. O ibadetler sebebiyle de devamlı Allah-u Teala'dan derecat kazanıyor kişi. Daimi zikrin sahibi. Dünyada da hasenenin sahibi, ahirette de hasenenin sahibi. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle. Kim bizden dünya malını isterse onlara dünya malını veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Onlar dünya malını Allah'ın emrine itaat etmek için değil, nefslerin istikametine kullanmak için isteyenler. Onların ahirette nasibi yok. Ama gene dünya malını isteyen, dünyada da ahirette de haseneyle bunu, parayı kazanırken de hasene sahibi olacak, derecat kazanacak olan, harcarken de derecat kazanacak olan, dağıtırken de derecat kazanacak olan birisi var. Birinin ahirette nasibi yok, ötekinin var. İkisinde istediği şey para, duaları aynı ama neticesine dikkat edin. Kişi Allah'a dua ediyor, ya Rabbi benim günahlarımı affet diye. Allah Teala bu konuda bir garanti vermiyor. İki ayet birbirinden farklı şeyler söylüyor. Birinci ayette Allah Teala diyor ki, büyük günahları işleyenler bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. İkinci ayet tamamen tersini söylüyor. Sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Öyleyse iki ayeti yan yana getirdiğiniz zaman affın muhtevasının, duanın kabulünün şarta bağlı olduğunu, hangi şartın olduğunun belirsiz olduğunu, Allah-u Teala'nın duayı dilerse kabul edeceğini, dilemezse kabul etmeyeceğini söylüyor. Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreyi aldıktan sonra fizik vücudumu da teslim al, fizik vücudumu da sana teslim etmemi nasip kıl, Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah-u Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amini olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu istikametteki dua standartlarına dikkatle bakın. Bir
muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her ne kadar Allah Teala dua konusunda bir garanti vermiyorsa da insanlara, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin pozitif duasını Allah Teala'nın kabul edeceğine dair hiçbir işaret yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun günahlarını affetmek konusunda Allah'ın garantisi yok. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği an Allah'ın duasına icabet alanına giriyor kişi. Allah mutlaka o noktadan itibaren kişinin duasına icabet edecek. Allah'a ulaşmayı diliyor kişi, Allah'a ulaştırıyor. Fizik vücudunu teslim al diyor, fizik vücudunu teslim ediyor. Arda arda bütün teslimlerde Allah-u Teala kişinin duasına icabet edecek. Ama kişi günahlar işlemiş, Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama gece gündüz yalvarıyor Allah-u Teala'ya ki benim günahlarımı affet diye. Allah-u Teala diyor icabet etmem. Onun duasına icabet etmem. Azıcık kişi akıl edebilse Allah-u Teala'nın neden o kadar çok Kur'an-ı Kerim'de hala akıl etmeyecek misiniz ifadesini, neden o kadar çok kullandığını o zaman anlayacak. Sır, Bakara 186. Günahlarının affedilmesini isteyen kişi, günahlarının affedileceği standarda ulaşmadıkça, Allah'a ulaşmayı dinemedikçe, Allah onun günahlarını affetmiyor, duasına icabet etmiyor. Günahlarımın, büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümidini kesmesinler deyince Allah Teala, şartlı bir olay bu, bana ulaşmayı dilerlerse mutlaka onların günahlarını affederim. Onların talepleri olmasa da affederim demek bu. Öyleyse bir insanın Allah'a duasında barikat var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birinci ve ikinci basamakta olan hiç kimsenin pozitif istikametteki dualarını Allah'a icabet etmiyor. Pozitif istikametteki dua ne? Günahların affedilmesi. Yok, kabul edilmiyor. Duaya icabet ederim diyor ama amin olursa, amin olduğu noktadan ta irşada ulaştığı noktaya kadar hem farz emir koymuş Allah-u Teala amin olmaktan irşada ulaşma noktasına kadar hem de dualara icabetin safhalarını gösteriyor. Amin oluştan irşada ulaşıncaya kadar. Onun evvelinde pozitif istikametteki duaları kabul etmem diyor Allah-u Teala. Şartlı kabul ederim. Kişi amin olacak illa kabul etmem için. Ama söylediğimiz gibi negatif dualarda saha açık. Kişi eğer cehenneme gitmek istiyorsa istediği kadar negatif dua eder. Bu kişiyi kişinin kendisini alakadar ettiği takdirde geçerlidir. Eğer kişi Allah'a beddua ediyorsa, başka kişilere zarar verme istikametinde Allah-u Teala'nın onu kabul edip etmemesi, o kişinin hakkında dua edilen kişinin o duanın gerektirdiği vasıflarda olup olmadığına bağlı. Birisi başka birinin parasını çarpmış. Parası çarpılan kişi biliyor ki o adam aldı ve o adamdan parayı istiyor. Adam vermiyor. Hayır diyor, ben senin paranı falan çalmadım. Onun üzerine o kişiyi Allah-u Teala'ya havale ederse, bu para çalan kişinin parasının cezasını vermesini, Allah-u Teala'nın mutlaka o kişiyi cezalandırdığını görüyoruz. Ama ceza sistemi kendisine ait. Allah'a havale etmek bu sebeple bir intikam almaktır. Onun için kardeşlerimizin hiçbirine böyle bir talepte bulunmalarını tavsiye etmeyiz. Bu, o kişinin kazandığı sevabı tekrar geriye göndereceği için. Yani bir nevi kendinin günaha girmesi için davette bulunuyor kişi. İyi ama diğer kişi de ona kötülük etmiş, parasını çalmış, ona bir zarar vermiş. Evet,
Ama parasını çaldığı zaman, zarar verdiği zaman, parası çalınan kişinin amel defterine kaybettiği derecat kadar derecat kaydediliyor. Eğer Allah-u Teala'ya havale eder de Allah-u Teala o kişiyi cezalandırırsa, parasını çalan, ona zarar veren kişiyi cezalandırırsa, bu kişinin amel defterindeki o sebeple kazandığı derecat da yok oluyor. O zaman arasındaki irtibatı dikkatle yer yerine oturtun. Her şey karşılıklı, bir nizam içerisinde, bir kanun içerisinde, hiç kimsenin hakkı kimsede kalmıyor. Kim bir başkasının nesini çalarsa çalsın, çaldığı anda olay sıfırlanmıştır. İki taraf haklarını almıştır. Birisi çaldığı malı almıştır. Karşılığında o çaldığı mal kadar mala tekabül eden dereceyi kaybetmiştir. Kaybettiği derecede çaldığı malın Allah katındaki dengesi eşittir. Daima her olay anında sıfırlanır. Aynı anda malı çalınan kişinin bir kaybı olmuştur. Bu bir zarardır onun için. Ama aynı anda o zararı telafi edecek kadar derecat, puan o kişinin amel defterine girmiştir. Kaybettiği şeyin seviyesiyle kazandığı derecenin seviyesi Allah katında gene aynıdır. İkisinin de amel defteri sıfırlanmıştır. Amel defteriyle fiiller, birinin kaybettiği, birinin kazanç saydığı hırsızlık mal birbirlerini dengelemiştir. Kaybettiği derecelerle çaldığı mal, diğerini de dengelemiştir. Kazandığı derecelerle çaldırdığı mal. Böyle bir durumda malını çaldıran Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Diyor ki benim malımı çaldı, sana havale ediyorum. Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. O malı çalan kişiyi bir ceza ile öyle bir ceza ile cezalandırır ki bu ceza o kişinin çaldığı malın derecesine mutlaka Allah katında eşittir. Ama bunu yaptığı zaman o kişinin amel defterindeki o fiili siler Allah-u Teala. Öbür tarafın amel defterindeki kazançhanesindeki rakamı da siler. O zaman muhtevaya dikkatle bakın. Bu silmek dediğim olay oradan fiili silmek değil, onun karşı tarafına rakamı, aynı rakamı koymak demek. Kişinin kazançhanesindeyse, pozitif derece ise onu silip negatif derecede yazmak. Yani malı çalınan adam Allah-u Teala'ya müracaat eder de sen bu benim malımı çaldı, vermiyor bana malımı, sana havale ettim ben onu dediği zaman Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. Cezalandırdığı zaman da onun amel defterindeki negatif olan, kayıp olan, nakıs, negatif rakamla yazılmış olan değeri pozitif tarafa kaydeder. Yani kişinin suçunu nasıl sıfırlıyorsa ona verdiği cezayla, hayatta verdiği cezayla, malı çalarken Allah katındaki kaybettiği derecat neyse aynı ağırlıkta bir cezayı Allah Teala mutlaka ona tatbik eder. Kişinin sevinciyle kayıptan duyduğu keder birbirine eşit olur. Ama kaybettiği derecatı tekrar kazanır. Amel defteri de eşitlenir. Öbür taraf için de aynı şey söz konusudur. Kim bir derecatı kazandıktan sonra bir hırsız kendisinden mal çaldığı için bir derecatı kazandıktan sonra Allah'a havale ederse bu havalenin neticesinde Allah hırsızı mutlaka cezalandıracaktır. Ama talep eden kişinin de amel defterindeki pozitif rakam ne kadarsa amel defterinin negatif hanesine o kadar negatif rakam yazacaktır. Kiramen katibin melekleri. Her ikisinin de fiilleri sıfırlanacaktır. Amel defterindeki rakamlar da sıfırlanacaktır. Allah'ın adaleti amele karşı derecat, derecata karşı derecat şeklinde, amele karşı amel, derecata karşı derecat şeklinde de ifade edilir.
Birinci işlev, amele karşı derecat. İkinci işlev, derecata karşılık amel. Netice, derecatın, artı ve eksi derecatın birbirine eşitliği, ameller açısından pozitif amelle negatif amelin birbirine eşitliği. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, peki ama o adam, Allah-u Teala'dan talepte bulunan adam, o hırsıza bir şey yapmadı. O yapmadı ama onun talebi üzerine Allah yaptı. Allah hırsızı cezalandırdı. Ve Allah bu görevi vekil olarak yaptı. Bu sebeple vekaleti verenin amel defterine bu rakam otomatik olarak kaydedilir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdıkça ona hayran olmamanız mümkün değildir. Adım adım hoşlanmak sevgiye, sevgi aşka, aşk hayranlığa dönüşür. Bu söylediğim şeyleri en ince teferruatına kadar düşündüğünüz zaman nasıl hayran olmazsınız onun o muhteşem dizaynına? Öyleyse Allah'ın dualarına icabet etmediği kimseler kimdir? Kafirlerdir. Yani kalplerinde küfür yazanlardır. Kim bu kalplerinde küfür yazanlar? Gözlerinde hicab-ı mestürü olanlar, kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ekinnet olanlar. Sadece onlar kafirler. Kalplerinde küfür yazarlar, yazanların tarifinde sadece bu kadar tarif var. Gözlerinde hicab-ı mestürü var, kulaklarında vakra var, kalplerinde ekinnet var ve kalplerinde küfür yazıyor. Bu insanların sadece kalplerinde küfür yazıyor. Allah Teala kalplerinde küfür yazanlar için bu vasıflardan başka vasıf vermiyor. Öyleyse kimin kalbinde, gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldıysa, kulaklarındaki vakrayı aldıysa, kalbindeki ekinneti aldıysa Allah Teala, onun kalbinden mutlaka küfrü dağılıyor. Küfür kelimesini dağılıyor. Aldığı zaman ne olur? Aldığı zaman Allah aldığı an o kişinin kalbine imanı yazmaz. O kişinin kalbine imanı yazdığı nokta 14. basamaktır. Ne zaman o kişi Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa o zaman kalbinin mührünü açar Allah Teala ve kalbinin içine imanı yazar. Devrim imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman. Ve Allah Teala o noktada devrim imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ama kalplerindeki küfür alınır demiyor orada. Kişinin mümin olarak kabul edildiği nokta, kalbindeki küfrün alındığı nokta. Ama o insanlar Allah'a inanarak kalplerine iman yazılmadan evvel mümin olanlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri için mümin olanlar. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala gözlerdeki hicab-ı mestureyi, kulaklardaki bakrayı, kalplerdeki ekinneti alıyor. Ekinneti aldığı zaman küfür kelimesinde beraber oluyor Allah Teala. Ki o zaman o kişi o noktadan itibaren ölse kalbinde küfür yazısıyla gitmeyecek. Kalbindeki küfür kelimesi yok. İman kelimesi de yok. Ama küfür kelimesi yok kalbinde. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için küfür kelimesi alınıyor. Kişi amini olma seviyesinde bir mümin. Dikkat edin ki bir insan Allah'a inanır,
ama Allah'a ulaşmayı dilemez. O zaman Allah Teala onun duasına icabet etmez. O kişinin kalbinde de zaten küfür yazılıdır. Gözlerinde hicab-ı mestire vardır, kulaklarında bakra vardır, kalbinde kinnet vardır. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekinleti alıyor. Alırken orada küfür kelimesinin de alınmış olması söz konusu. Bu kişi de mümindir ama kalbine henüz iman yazılmamış olan bir mümindir. Allah-u Teala onları kalplerine iman yazılmadan evvel mümin kabul ediyor ve otomatik olarak mümin olmak seviyesine getiriyor onları. Allah'a ulaşmayı diledikleri için cennete gönderecek, kalbinde küfür yazan bir kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Şartları birleştirdiğimiz zaman muhteşem bir tablo görüyoruz. Dua müessesesi Allah'ın indinde bütün insanları en güzele ulaştıracak olan bir hüviyet taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üzerindeki Allah'ın ilk tatbikatı o kişinin sevaplarının günahlarını aşmasıdır. O kişinin kalbindeki küfür kelimesini de bu noktada alınmış olması lazım ki kişi kalbinde küfür yazmayan bir insan olur. Kalbine Allah-u Teala henüz iman kelimesini yazmamıştır. Ama cennete girebilmesi için küfür kelimesinin de alınması asıldır. Kafirler bizim cennetimize giremez diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişi küfürde olmayan birisidir. Ama amin olma kelimesi mümin olmayı içerir. Hem de sadece mümin olmayı değil, yani inanç açısından sadece Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmayı değil, Allah'a ulaşmayı da içerir. Allah'a ulaşacağına imanı da içerir. Öyleyse dua Allah ile aranızda bir köprüdür. Bu köprüyü dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama Allah'ın duaya icabeti mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlar ve sizi son mertebeye götürünceye kadar da duaya icabeti devam eder. Ve siz Allah-u Teala'ya dua ettiğiniz zaman o icabet etmek mecburiyetinde sayar kendisini. Öyleyse görüyorsunuz ya, siz dua edin. Biz icabet edelim diyor Allah-u Teala. Dua bizden, icabet Allah'tan. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan itibaren Allah'ın duamıza icabet edeceği kesin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir müşterek beraberlik burada sona erdi. Dua konusundaki konuşmamız, sizlerle beraber geçirdiğimiz nadide zamanların, mutlu zamanların gene bir parçasını oluşturdu. Biz her konuşmamızın, sizlerle sevgili kardeşlerim yaptığımız her konuşmanın başından sonuna kadar muhteşem bir mutluluğu yaşarız. Sizlere hitap ettiğimiz zaman, Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere aktardığımız zaman o büyük mutluluğu hep yaşarız. Bir mutluluk burada inşallah sona eriyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada dua ile tamamlarız. Allah hepinizden
razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sıratal müstakim. Gayrı mağdubi aleyhim ve lad-dallin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Allah bütün insanları sadece bir tek hedefe yönelik olarak yaratmıştır. O hedefte yarattığı en çok değer verdiği mahlukunun, yani insanın mutlu olmasıdır. Mutluluk Allah-u Teala'nın bir dizaynı sevgili kardeşlerim. En çok değer verdiği mahluk, en çok sevdiği mahluk İnsan ve onun insanın mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar açık ve kolay anlaşılır bir şey. Bütün kainatı sizler için yaratmış. Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar, diyor Allah Teala. وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Sizin emrinize musahhar kıldım, sihrettim, hasrettim, diyor Allah Teala. Bütün göklerde olan her şeyi ve bütün yerlerde olan her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım. Hasrettim, sihrettim, diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Allah'ın dizaynı, hedefi bu. İnsanların hem cennet mutluluğuna ulaşmasını istiyor, hem dünya mutluluğuna ulaşmasını istiyor. İkisi de hedefi. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak, Allah'ın evliyası olmak, birçok insanın ümitsizce bize mi kalmış cennet diye düşündükleri o cennet var ya, cennet hepinize kalmış. Cennete gitmek de hiç öyle zannedildiği gibi zor bir şey değil. İblis insanlara asırlar boyunca bir sürü yalanı kabul ettirmiş. Nasıl sağlamış bunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Elbette biliyorsunuz artık. Asırlar boyunca yüzlerce, binlerce kitap yazdırmış insanlara. Ve Allah'ı o kitaplardan öğrenmeyi insanlara kabul ettirmiş. Allah'ı, dini. Ve öyle bir din ortaya koymuş ki insanların kurtuluşu, cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Peki böyle yaparken Kur'an-ı Kerim mi değişmiş? Kur'an-ı Kerim'i mi değiştirmeyi başarmış İblis? Hayır. Bir kelimesini bile değiştirememiş. Bir harfini bile değiştirememiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleme dinleyenler, arkasında ne var? Bugün insanlar mutsuz. Bugün insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. Bütün bunlar bir dalalet müessesesinin çok büyük boyutlarda var olduğunu gösteriyor. O var olan, %90'ı aşan ölçüde var olan dalalet müessesesinin bütün dinleri kapsadığını görüyoruz. Aslında bütün dinler demekle herkesin söylediği bir şeyi söylemiş oluyorum. Yoksa aslında dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani İslam dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İşte öyle bir dizayn ki Allah tarafından bütün insanları hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna mutlaka ulaştıracak olan bir hüviyette oluşmuş. Ama iblis aradan geçen asırlarda bu temel hedefleri A'dan Z'ye yok etmeyi başarmış. Korkunç bir muhteva kaybı. Korkunç bir değişim. Cennetin cehenneme çevrilmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir kanunu var. Ben diyor sizleri ey insanlar serbest iradeyle yarattım. Ve iradenize müdahale etmiyorum diyor. Karışmıyorum diyor. Kendi iradenizle kurtulmayı isterseniz benim cennetime mutlaka girersiniz. İstediklerimi yapmanız değil diyor. Dilemeniz yeter. Çünkü siz yapmayacaksınız. Ben yapacağım diyor Allah Teala. Öyleyse mutluluğun bir ayağı cennet, öbür ayağı dünya. Şu dünyada 7 milyardan fazla insan yaşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 7 milyar insan. İşte öyle bir dizaynda yaşayan 7 milyar insan. Hep insanlar mutsuz. 7 milyar insanın altı buçuk milyarının ne yazık ki cehennemden kurtulması mümkün görünmüyor. Bugün yaşamakta olan insanlardan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, öylesine basit, öylesine kolay bir İslami yaşam ki, bütün insanları onların bir tek dileğiyle Allah'ın cennetine ulaştırması söz konusu. Kur'an bunu ifade ediyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse sevgili öğrenciler ve izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten Allah Teala kolaylık mı diler? Her şeyi kolaylaştırmış mı? Öyle bir kolaylaştırmış ki inanılmaz seviyede, inanılmaz derecede bir kolaylık. Düşünün sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Orada Allah'ın cennetinde 2 milyar sene mi desem, 2 trilyon sene mi desem, 2 trilyar sene mi desem, sonu olmayan bir süre yaşayacaksınız. Enerji bedenlerinizde ihtiyarlamadan, yaşlanmadan saçlarınız ve sakallarınız ağarmadan yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne yapmış Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de? Ey benim kullarım demiş. Ey insanlar, siz bir şey yapmayacaksınız demiş. Sadece bir dileğiniz olacak. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Dilediniz mi diyor, geri kalanı size ait değil. Geri kalanı ben yapacağım. Tabii şimdi burada bir kısım insanlar bize soracak. Nasıl bize ait değil? Namazı kim kılıyor? Allah mı kılıyor? Biz kılıyoruz. Orucu kim tutuyor? Biz tutuyoruz. Zekatı kim veriyor? Biz veriyor. Zikri kim yapıyor? Biz yapıyoruz. Hani Allah ulaştırıyordu? Evet. Zikri de siz yapıyorsunuz. Namazı da siz kılıyorsunuz. Orucu da siz tutuyorsunuz. Ama Allah yapıyor. Anlaşılması güç bir şey mi sevgili kardeşlerim?

ortaya koyduğu muhtevaya bakın dikkatle. Ne olay ne? Olay son derece açık. Biz Allah'a ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunun adı Allah'a yönelmektir. Münip adıyla, Enib adıyla anılıyor bu Allah'a yönelme. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştebi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib buyuruyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır manası çıkıyor. Ama kelime kelime yapalım. Allahü yeştebi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve bunlardan her kim Allah'a yönelirse yünip bulursa o zaman diyor Allah Teala kim Allah'a yünip bulursa Allah'a yönelirse Allah bu kendisine seçtiklerinden onları Allah'a yönelenleri mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi buradan kesin bir hüküm çıkarmak söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka seçilmişlerdendir. Ama bütün seçilmişlerin Allah'a ulaşmayı dilemeleri de söz konusu değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediysek, biz dilediysek, Allah'a biz ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Evet, namaz kılan biziz. Ama namazı kılacak hüviyete, namaz sevgisini bize vererek bizi Allah ulaştırıyor. Zikir yapmayı severek zikir yapmayı, zikri bize sevdirerek Allah yaptırıyor. Oruç tutmanın açlığını, susuzluğunu devre dışı bırakarak, bizlerden alarak Allah-u Teala fusule getiriyor. Orucu bir zevk haline getiriyor. Sevgili kardeşlerim, eğer oruç tutan kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa orucun ne zorluğu kaldı ki? En uzun günlerde de o kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa, vaktin nasıl geçtiğini bile anlayamıyorsa iftar vaktine kadar, iftarda da yemek yemek ona iftarını açmak büyük bir zevk veriyorsa, her şey çok güzel değil mi o zaman sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın bu konudaki muhakemesi şöyle. Diyor ki ben kullarıma söz verdim. Hangi tarzda bir söz? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kendime seçerim evvela. Bu seçtiklerimden her kim kendisine bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Dikkat edin ki

Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın seçtiklerinin arasındadır. Seçtiklerinin hepsi Allah'a ulaşmaz. Ama seçmediği de Allah'a ulaşmayı dilemez. Öyleyse Allah Teala kimi seçer? Dikkat edin, kim layıksa onu seçer. Allah'ın bir liyakat kanunu var. Bu kanun mükafatı beraberinde getirir. Her devrede, her seviyede liyakat eşittir mükafattır. Liyakatle mükafat eşit seviyededir. Liyakatiniz arttı, mükafatınız da artar. Liyakatiniz daha çok arttı, mükafatınız da artar. Kim neye layıksa Allah-u Teala'dan layık olduğunun mükafatını alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın kanunlarına beraberce baktığımız zaman bir kesin hüküm görüyoruz. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala olayı inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Bize demiş oluyor ki, o cennet cennet dedikleri şey size çok uzak gelen, imkansız gibi görünen cennet var ya diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse o kişi cennetime mutlaka girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dileyen cennete girer. Ama bu kişi, cennete ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. İşte insanlar Allah'ın bu sırrını şeytan onlara unutturduğu için. Hayır, Allah'ın bu sırrını değil, Allah'ın bu ilanını iblis sır haline getirdiği için. İnsanlara unutturduğu için insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidecekler. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka oluşacak? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı cennete girecek? Gerçekten bir tek fırka cennete girecek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, onların özelliklerine cevap, onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya bakın. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda yaşanıyor. Allah sözünü çiğnemesi mümkün olmayan, bizleri birer mahluk olarak yaratan Allah, onun yarattığı mahluklarız sadece. Onun mahluku olmak bir şereftir. Hamdolsun ki bizleri, hepimizi Allah yarattı. Allah'ın bir yaratığı olmak bahtının sahibiyiz. Ve bu yaratıkların arasında en çok sevdiği mahluk insandır. En üst seviyede yaratılan mahluk insandır.
bütün mahluklardan daha üstün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve bütün meleklere ve cin tayfesinden olan iblise, şeytana emrediyor. Şimdi onun önünde secde edin. Çünkü diyor Allah-u Teala, ben ona ruhumdan üfürdüm. Çünkü diyor, ey melekler, sizde benim üfürdüğüm bir ruh yok. Ey şeytan, ey iblis diyor, sende de o ruhtan yok. Cinlerde de yok, meleklerde de yok. Allah'tan gelen ve Allah'a tekrar geri dönecek olan, Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın bizim vücudumuza yerleştirdiği ruh, Allah'ı temsil eden. Neden Allah'ı temsil ediyor? Çünkü bütün ruhlar muhtevalarında sadece hasletlerle yaratılırlar. Yaratılan her ruh ayrı bir insan içindir. Ve derhal onun şeklini alır. Ve bu ruh muhtevasındaki hasletlerle Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir yasağı çiğnemesi mümkün olmayan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellikle yaratılır bütün ruhlar. Allah'ın en müstesna yaratığıdır, Allah'ı temsil eder. Ama ruh bir yaratıktır. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrettiği zaman ilk söylediği o oluyor. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Yani siz aslında ona secde etmeyeceksiniz. Onun fizik vücuduna değil secdeniz. O fizik vücudunun içinde bulunan ve onun görüntüsüne aynen sahip olan, ona verdiğim bir emanet var. Adı ruh. Ona secde etmiş olacaksınız. Demiş oluyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah bütün insanların bir ruhla teçhiz edilmesini istemiş, bütün insanları ruhundan üfürmüş. Bütün insanlarda Allah'ın ruhu var. Peki hayat boyunca ruh bizde mi kalır? Hayır. Kim ruhunu Allah'a gönderirse, ulaştırırsa, o kişinin içinde ruh yoktur ama başının üzerinde kendi ruhundan daha kıymetli başka bir ruh vardır. Kollarını kanat gibi gererek insanlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından şeytanın saldırmasına mani olur. Bu devrin imamının ruhudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
İblis ne diyor? Ben bu Adem oğulları var ya diyor onlara, önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından saldıracağım. Ve onları ivaya düşüreceğim. Onları kandıracağım. Ve sana ulaşmalarına mani olacağım. Onların çoğunu kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın diyor. Ama diyor senin ihlas sahibi kulların hariç. Ne demek ihlas sahibi kullar? İhlasa ulaşmış nefsinin kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok olmuş olan bir insan. İhlas sahibi kişi. Ve mâ umiru illâ ve yâvudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâe. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Onlar emrolunmadılar. Allah'a kul olmakla nefslerini halis kılarak Allah'a kul olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmış. Yani ruhlarını da, veçlerini de, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edebilecekleri bir fıtrat içinde hanif fıtratıyla yaratmış Allah Teala bütün kainattaki insanları. Sadece bizim dünyamızda insanlar yaşamıyor sevgili kardeşlerim. Bütün göklerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde demek de her gezegende, her yıldızda mutlaka insan vardır demiyoruz elbette. Ama Allah'ın yaşamı uygun gördüğü bütün gezegenlerde çeşit çeşit insanlar yaşıyor. Netice itibariyle iki gözleri olan, bir ağızları olan, iki tane kulakları olan bizim gibi insanlar. Ama nispetler değişik, görüntüler değişik. Netice değişik değil. Hepsi insan. Allah'ın hepsi sevgililerim. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. İnsan olarak yaratıldığınız için. Sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine girmek imkanının sahibi olduğunuz için o dileği dilediğiniz zaman geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala mutlaka 10 tane ihsanda bulunacaktır. Ard arda ona mürşit sevgisini aşılayacaktır. Allah'ın bütün insanlarda kapalı tuttuğu Rabbani kapıları Allah o kişilerde birer birer açacaktır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi açacaktır. Gözlerdeki engel kalkacaktır. Kulaklardaki vakrayı alacaktır. Kulaklardaki engel kalkacaktır. Neye engel? Mutluluğa engel sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmışlardır. Hepsinde bu engeller var. Bütün insanlar doğduklarından itibaren
şu dünyada hayata geldikleri andan itibaren gözlerinde hicab-ı mestura vardır, gizli bir perde. Bu gözlerinize baktığınız zaman o perdeyi göremezsiniz. Bütün insanların kulaklarında vakra vardır. Allah'ın söylediklerini kulakları duyar ama onlar işitmezler. Kulaklarına ulaşan irşat makamının, hidayet makamının sözlerinin gerçek manasını idrak edemezler. Kalplerinde ise ekinnet vardır. İdrak edemezler hidayet makamının söylediklerini. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. İnsanların çoğu cehenneme mi gidecek? İşte Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi. Gözlerinde hicab-ı mestura bulunan, kulaklarında vakra bulunan, kalbinde ekinnet bulunan insanların durumunu anlatıyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diye başlıyor ayet-i kerime. O cehenneme gidecek olanlar var ya, onların kalpleri vardır. Ama fıkıh edemezler. Kalpleri ile fıkıh edemezler, idrak edemezler. Neden? Çünkü kalplerinde ekinnet var. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Neden? Çünkü gözlerinde hicab-ı mestura var. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla işitemezler. Neden? Çünkü kulaklarında vakra var. Engel var. İşitmelerine, yani manaya varmalarına bu engel mani oluyor. Allah-u Teala demiş oluyor ki onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh etmezler, idrak etmezler. Gözleri vardır. Onlarla görmezler. Onların kulakları vardır. Bu kulaklarla işitmezler. Manaya varamazlar. Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Nasıl hayvanlar bizim konuşmalarımızı, normal insan konuşmasını anlayamazlarsa, kelime kelime manasına varmaları mümkün değilse, gözleri insanlara baktığında onun bir mürşit mi yoksa alelade bir insan mı olduğunu hayvanlar hiçbir zaman anlayamazlar. Söylediklerin manasına varamıyorlarsa, söylediklerini idrak edemiyorlarsa, Allah-u Teala idrak olmadığı için, yani fıkıh meselesi olmadığı için onlara hayvanlar gibidirler diyor. Kulaklar duymuyor, gözler görmüyor. Hangi anlamda duymuyor? İrşad-ı müterlik hususları duymuyor. Hangi anlamda görmüyor? İrşad makamını irşad makamı olarak görmüyor. Alelade bir adam olarak görüyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, size mutlulukları vaat eden, sözünü mutlaka tutacak olan ve son derece kolay bir dizayn içerisinde en düşük performansta sizi kendisine ulaştıracak olan o Allah'tır. Siz güçlü olmayacaksınız. O sizi güçlü kılacak. Siz namazı sevmeyeceksiniz, o sevdirecek. Orucu, zikri sevmeyeceksiniz, Allah sevdirecek. Çünkü sözü var. Sözünü tutması için
sizin bunları mutlaka yapmanız lazım. Yapmanız lazımsa size o sevgiyi verecek olan O'dur, Allah'tır. Her şeyden vazgeçebilirsiniz o devrede. Allah'ın o güzelliklerini yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz, kalp kulağınız açıldığı zaman yeniden hayata geleceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ölüydünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hayata birinci defa değil, ikinci defa geldiniz. Çünkü hayata birinci girişiniz doğduğunuz zaman oluşmuştur. Yaşıyorsunuz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız Allah'ın gözünde bir ölüsünüz. Gözleriniz görmediği için, kulaklarınız işitmediği için, kalbiniz idrak etmediği için, kalbinizin nur kapısı şeytana dönük olduğu için, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmadığı için, huşu sahibi olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler, cehenneme gitmeye mahkumdurlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Biz de hamdolsun ki öyleyiz. Allah bize bu size anlattıklarımızı anlatmasaydı, öğretmeseydi, biz de sizin dışınızdaki insanlar gibi olacaktık. O insanlar dini bildiklerini zannediyorlar ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu kadarı ne yazık ki onların cehenneme gitmesine sebebiyet veren ciddi bir vasıf, negatif vasıf. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya Allah'a ulaşmayı kişi dilerse ne olur? Allah onu kulağından tutar, cennetine ulaştırır. Kulağından tutar ama acıtmaz. Sevgisinin bir sembolü diye söylüyorum. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdınız mı? Allah'ı bir gün yakından tanıyacaksınız. Hep söylerim. Önce ondan hoşlanacaksınız. Birinci safha. Sonra onu seveceksiniz. İkinci safha. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Üçüncü safha. Sonra da ona hayran olacaksınız. Dördüncü, son safha. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neden insanlar bu güzellikleri göremezler? Neden hala Allah'a inanmayan insanlar var? Hep bu insanlar, özellikle inanmayanlar, kendilerinin çok zeki olduğunu düşünürler. Ve doğruyu yaptıklarını zannederler. Allah'a inananları aldatılmışlar olarak değerlendirirler. Kendileri aldatılmamıştır. Oysa ki iblisin sureti haktan görünerek aldattığı insanların başında bu ateistler gelir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse
Bu dizayna dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu anlattığım şeyler sizin için hayati konular ve insanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırda unuttuğu konular. Bu yüzden insanlığın kurtulması mümkün değil. İnsanların 190'dan fazlasını. Çünkü Kur'an'ı unutmuşlar. Kur'an'ı bırakıvermişler. Benim kavmim diyor Resul, Kur'an'ı bıraktılar, unuttular, terk ettiler. İşte buradan sizlere bakıyorum. Bütün dünyaya bakıyorum. Her ülkede şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İşte gelecekteki günlerde Resullerin, her kavimdeki Resullerin bir araya gelmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. O zaman ne olur? O zaman dünyanın kurtuluşu olacaktır. Yaşayanlardan Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyenler o güzelliği mutlaka yaşayacaklardır. Düşünün sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi sizin için yaratmış. Etrafınızda ne görüyorsanız, ağaçlar, çiçekler, kuşlar, balıklar, denizler, karalar ve gökler, hepsi sizin için. Sadece sizin için yaratılmış. Bütün göklerde Allah neyi yaratmışsa, bütün arzlarda Allah neyi yaratmışsa, sizin emrinize vermiş. Her şey sizin için. Ve neden böyle? Her biri sizin mutluluğunuzun bir vesilesi. Etrafınızda kimler varsa onlarla meşgul olmalısınız. Onları sevmelisiniz. Onlar için güzellikler dilemelisiniz. Her güzel şeyin arkasında mutlaka Allah'ın izlerini görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratır. Ve sever. Ve yarattığı kullarının mutlu olmasını diler ve onlara reçeteyi teslim eder. Karar mevkiinde olan Allah değildir. Allah Teala size kanunlarını bildirir. Der ki bu gemi cehenneme gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. Der ki bu gemi cennete gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. O gemi veya bu gemi. Seçim sizin sevgili kardeşlerim. Öyleyse daha konunun başında yol ayrımı var.
İlk seçim. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilerseniz üçüncü basamaktasınız. 22. basamağa kadar dileyen herkes garantidedir. Mutlaka birinci, ikinci ve üçüncü kat cennetlerin sahibi olacaktır. Eğer güzellikleri yaşamaya devam etmek istiyorsa, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerin de sahibi olacaktır. Konu göstereceğiniz sebata dayalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi size Allah sevdirecek. İnsanları seveceksiniz. Onlar için yaşamak sizin için doyumsuz bir zevk olacak. Allah'ın merdivenlerinde yükseldikçe, Allah'ın daha çok, daha çok, daha çok sevgisini kazanacaksınız. O sizi her zaman sever. Ama liyakatiniz arttıkça sevgisi de, mükafatı da ona paralel olarak artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hep Allah'ın size verdiği nimetleri düşünün. Ne kadar çok ihsan almışsınız, ne kadar çok nimet almışsınız Allah-u Teala'dan. Baştan verdiği her şey ihsanlarıdır. On dördüncü basamakta mürşidinize 10 tane ihsanla tabi olduğunuz noktadan itibaren her şey nimete dönüşür. Bundan sonrası nimettir. Nimetin başlangıç noktası başınızın üzerine gelen nimettedir. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor, nimetimi tamamlayayım diyor. Allah'ın nimeti, Allah'ın vazifeli kıldığı Resulü veya Nebisidir. Hangi Resul, hangi Nebi? Huzur namazının imamı olan Resul veya Nebi.

Öyleyse şu dünyada mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Yolculuk başlasın. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete bilet almıştır. Mutlaka Allah onu cennetine ulaştıracaktır. Ama o kişi daha üst cennetlere ulaşmak istiyormuş. O zaman Allah'ın ulaştırdığı yerden sonra da yoluna devam edecek. Nereye ulaştıracak Allah? Onun ruhunu Allah'a ulaştıracak. Sonra ne yapacak? Nefsini tezkiye noktasından sonra tasfiyeye doğru götürecek. Nefsindeki afetleri her gün biraz daha azaltacak. Afetleri azaltacak, faziletleri arttıracak. Nasıl bir dizayn? Her gün biraz daha güzele giden, her gün daha bir mutluluğu yaşadığınız, daha bir kanınızın, iç dünyanızın Allah'a ısındığı, taptığı, sevdiği, aşık olduğu, hayran olduğu bir dizaynı adım adım, mertebe mertebe yaşayacaksınız. Onun için yaratıldınız. Allah'ı size verilen sevgiyle sevmeniz için. Çok sevmeniz için. Sevdikçe daha çok seveceksiniz. Sevdikçe onun için, Allah için de siz bir sevgili olacaksınız. Her geçen zaman parçasında daha çok sevilen bir sevgili. Sevgili kardeşlerim, her boyutta dostluğunu hissettirir. Sonra onunla konuşmaya başlayacaksınız. Ve Allah'ın bütün dostlarının yaptığı konuşmalar sizinle de gerçekleşecek. Allah ile konuşmak, sevgili kardeşlerim, başka insanlarla konuşmanın çok ötesinde bir halidir. Onun dostunuz olduğunu, sizi çok sevdiğini ve sizinle konuştuğunu yaşamak. Ne söylerseniz cevap mutlaka verir. Aynı anda verir veya teheccüd namazından sonraya bırakır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hepinizi, ama hepinizi sonsuz mutluluklar içinde görmeyi öyle çok istiyorum ki, Allah'a hep bunun için yakarıyorum, yalvarıyorum. Onun hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması için. Mutluluktan başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a yaklaşın. O sizin dostunuz. Sizi bekliyor. Hepinizi bekliyor. Saadete Allah'a koşun. Kollarınızı açın Allah'a kavuşmak için. Onu manevi ellerinizle, kollarınızla kucaklamak için Allah Teala buna Allah'a sarılma diyor. Elbette fizikli sarılma değil. Siz zahiri alemin bir parçasısınız. O ise bütün alemlerden münezzehtir. Allah hiçbir aleme ait değildir. Barınmak için bir yere ihtiyacı yoktur. Kainatı yaratmadan evvel de yokluktaydı, şimdi de yoklukta.
Ayrıca boyutlardan da münezzehtir. Sevgili kardeşlerim, bilmece gibi mi konuşuyorum? Ona hayran olduğunuz zaman bakalım siz nasıl konuşacaksınız? Onu sevin. Onu kalbinizde sıcacık hissetmeye çalışın. Sizi çok seviyor. Sevgisini her an belli eder. Ansızın içinizde bir farkına bile varmadığınız bir sevinç dalgasının, bir mutluluğun içinize yayıldığını hissedersiniz. İşte o zaman o, bunu sizin üzerinize vücuda getiren o, Allah, farkına bile varmadan, acaba ben bugün neden böyle mutluyum diye, neden böyle içim coşuyor, sürur içindeyim diye düşündüğünüz o gün var ya, o gün sizi o noktaya ulaştıran o huzuru, o iç huzurunu, o süruru size yaşatan odur Allah. O dostunuz olduğu sürece dünyada hiçbir şey sizi korkutamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her türlü başkalarının eza veya cefa zannettiği her olaya girersiniz. Gözünüzü kırpmadan. Başkaları aynı olayları üzüntüyle yaşarlar. Eza ile, cefa ile hayatlarını tüketirler. Ama sizin için onları da zevk haline getirir Allah-u Teala. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle konuşmaya doyum olmaz. Ama zaman süratle geçiyor. Bir de bakıyorsunuz, vakit bitmiş. Tekrar bir ayrılık, tekrar bir beraberlik. Hamdolsun ki bilgisayarlarımızın hafızaları bizimle dolu. Ne zaman istiyorsanız hafızadan bir günü, eski günlerden birini çıkartın. Bizi yad edin. Güzellikleri beraberce yaşayalım. Olur mu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Yetmez. Onun sizi benim bin mislim sevdiğini bilmenizi istiyorum. O sizin dostunuz, sevgiliniz, her şeyiniz. Bizim de. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.
1: Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al, fizik vücudunu da sana teslim etmemeyi nasip kıl, Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah-u Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amene olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
0: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyanın bir köşesinden gene sizlere sesleniyoruz. Allah'a sonsuz hamd teşekkürler olsun ki gene bir aradayız. Şu anda nerede oturuyorsanız biz oradayız. Sizinle beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Bir muhteşem olay. Sizler Allah ve biz bir üçlü. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Diyeceksiniz ki her tarafta bunca dert varken nesi güzel Allah'ını seversen bunların? Nesi güzel biliyor musunuz? Beraber olmak güzel. Sadece bizlerin beraber oluşu değil, bizlerle beraber onun da beraber oluşu. Bizimle beraber. Ne zaman biz sizinle bu konuşmayı yapmışsak, o bizimle beraberdir. Sizlerle de, bizimle de beraber. İşte onun için her şey çok güzel. O hep bizimle. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ülkemiz ekonomik açıdan dökülüyor. Her türlü problem üst üste gelmiş. Peki, şu anda diyelim ki çok üzülüyoruz bu işe. Ne değişir ki sevgili kardeşlerim? Ama bana ne değişir ki yerine ne değişecek ki derseniz eğer, gelecekte her şey değişecek. Gelecekte bu hüzün verici tablodan bir eser kalmayacak. Öyleyse hadi gelin beraberce bir karara varalım. Bütün negatif faktörleri devreden çıkartalım. Onlar bizimle beraber olmasın. Negatiflerin dostu olan iblisle beraber olsun. Ama biz sevgili kardeşlerim, sımsıcak kalplerimizle hepimiz bir bütün olarak, birbirine kenetlenmiş olarak Allah'ın sıcaklığında, Allah'ın güzelliğinde kaybolalım. Unutalım her şeyi. Hadi gelin. Ne kadar sıkıntı varsa içinizde atın bir kenara. Atın, buraya gelin. Sizlerle bir beraberliği yaşayacağız. Güzelliklerden bahsedeceğiz. Allah'tan bahsedeceğiz. Ve mutlaka badireler hangi boyutta olursa olsun bunları mutlaka atlatacağımızdan emin olmanızı isteriz sevgili kardeşlerim. Neden biz bu kadar eminiz? Sonucu biliyoruz. Neden biz bu kadar eminiz? Allah bizimle beraber. Ne diyor? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Güvenin. Beni vekil edin diyor. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor. Başka bir ayetinde diyor ki eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki sizi yenecek yoktur diyor. İşte Barbaros Hayrettin Paşa gelsin gözünüzün önüne hemen. Preveze Deniz Zaferi gelsin. Kendisinin üç katı düşmana hem düşmanın gemileri yüksek bordalı, hem Osmanlı donanmasının üç katı, hem de içindeki askerler üç katı.
Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Şöyle diyor. Ya Rabbi, ben ilahi kelimetullah için harp ediyorum. Bu kefeleyi bozsam, dağıtsam, bu değildir benim için şeref. Senin yolunda olan birinin senin dinini unutmuş olanlara karşı zaferi. Hepsi bu kadar. Eğer diyor ben böyle değilsem, ilahi kelimetullah için bu savaşı vermiyorsam, Ya Rabbi emaneti şu anda teslim etmeye hazırım. Ama öyleysem bana yardım et. Allah Teala buyuruyor ki, Allah dilerse gemileri başka yönlerden estirir ayeti kerimesini yazın diyor gemilerin bordalarına. Ve yazılıyor. Sonuç mu? Şafak'la beraber başlayan savaşta Osmanlı donanması çok zayiat veriyor. Neden? Andrea Doria'nın gemileri 3 kat, askeri 3 kat, rüzgarı da arkadan alıyorlar. Her şey onların lehlerine. Osmanlı çok şehit veriyor. Ama Barbaros Hayrettin Paşa zaferin geleceğini biliyor, emin. Hiç soğukkanlılığını kaybetmiyor. İkindiye doğru değişen rüzgarı Osmanlı donanması arkadan almaya başlıyor. Bu zaferin başlangıç noktası. Sonra mı Andrea Doria'nın gemileri tarumar ediliyor. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa tarafından. Yani Kaptanı Derya Deniz Kuvvetleri Kumandanı demek. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki damarlarımızda Osmanlı kanı taşıyoruz. O kan gene o kandır. Fıtrat değişmez sevgili kardeşlerim. O kan gelecekte o kan olduğunu herkese ispat edecektir. Bir sulh ve sükun devresine, bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve sükun devresine o kan imza atacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz bir güvenin içindeyiz. Hayatımızın, bizim gözümüzde bizim hayatımızın şu kadarcık değeri yok. Bu onun. Öyleyse sizler de öyle düşünüyor musunuz? Ben onunum, Allah'ınım diyor musunuz? Ne kadar bunu diyebilirseniz, kendinizden ne kadar vazgeçebilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Bütün gücünüzle Allah için yaşamaya başlarsınız. Biliyor musunuz o zaman saatlerin nasıl geçtiğini hiçbir gün anlayamazsınız. Nerede olursanız olun, yapacak o kadar çok işiniz vardır ki onların arasındasınız. Zamanın yetmezliği olayıyla karşı karşıyasınız. Zaman size yetmez. Bir kovalamacıdır, bir yarıştır, zamanla aranızda sürer gider. Sevgili kardeşlerim, bu yarış, bu kovalamaca öyle bir muhteşem dumandır ki o dumanda tüter gider. Hep arkanızda güzellikler bırakırsınız, mutluluklar bırakırsınız. Seven yürekler oluşur etrafınızda. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz onları seviyorsunuz. Allah da hem sizi hem onları seviyor. O zaman biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Dertler ne kadarıyla gelirse gelsin, kantar kantar gelsin.

O duyguya bakın ki o duygu bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için en büyük etkendir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar tutkunsanız o kadarsınız. Eğer bir gün siz tamamen yok olursanız, bu Allah'a hayran olduğunuz noktadır. Artık siz yoksunuz. Sadece o var. Dünyada sadece onun için var olan, kendisini onun iradesine terk etmiş olan, sadece onun yaptırdıklarını yapabilen bir köle. Aslında yapabilmek de ne demek bilmiyorum. Onun yaptırdıklarını yapabilmek, orada da bir eksiklik var. Hayır, biz yapmayız. O yaptırır. Bütün davranış biçimlerimizin arkasında o vardır. Kim neyi hak ederse ona öyle davrandırır. O davrandırır. O söyletir. Biz onun sahibimiz olduğunu şu dünya üzerinde en iyi biliniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun yani? Hepiniz şu dünyada doğdunuz, yaşıyorsunuz. Hepiniz bir gün öleceksiniz. Biz de öyle. Ama baki kalan şu kubbede bir hoş sada imiş. Şu yaşadığımız güzellik var ya, bırakınız başka zamanları, şu an. Şu an kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Muhteşem bir olay sevgili kardeşlerim. Sevgi dolu, sadece ona dayalı. Nefretin asla aramıza giremeyeceği bir sevgi zinciriyle birbirine bağlanmış olan bir topluluk olmayı başardık. Allah Teala bunu vücuda getirdi bizim aramızda. Şu anda biz cihana örnekiz. Osmanlı'nın ruhu bizlerle yaşıyor sevgili kardeşlerim. Onlar böyle bir topluluktular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe böyle bir topluluktular. Onların yaşadıklarını yaşamaktayız. Asırlar sonra ama Allah Teala bize bunu nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nasıl ona hamd etmeyiz? Nasıl şükretmeyiz? Bize bu kadar çok mutluluğu layık görmüşse her an onunla isek, her an onunla ve sizlerle olmanın mutluluğunu yaşatıyorsa bize, kalplerimizi sürurla, mutlulukla, bütün güzelliklerle o doldurmuşsa, o zaman biz mutlu olmayacağız da kim mutlu olacak sevgili kardeşlerim? Dünyanın o kadar derdi varmış. Var tabii. Olmakta devam edecek. Ama siz bu yolun yolcuları, Allah'a doğru yolcu olanlar, siz hep mutlu olacaksınız. Çevre şartlarınız ne olursa olsun Allah size mutluluğu yaşatacak. Yeni bir asr-ı saadetin içindesiniz. Hidayet çağı. Hidayet çağı bir mutluluk çağıdır.

mutluluk çağına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, siz o mutluluğun bir parçasısınız. Sizler olmasaydınız biz mutlu olamazdık. Onun öğretilerini size öğretebildiğimiz ve yaşatabildiğimiz standartlarda ve o ölçüde mutluyuz. Unutmayın, o sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle ince bir şekilde dizayn edilmiş, onun tarafından vücuda getirilmiş ki, onu tanıdıkça sadece ona hayran olacaksınız. Kainatı oya gibi işleyerek yaratmış. Her şey, ama her şey onun eseri. İşte şu anda nerede bulunmaktaysanız, hangi odada, hangi salonda, nerede bulunursanız bulunun, şunu düşüneceksiniz. Şu anda burada 6 tane alem iç içe. Şu koordinatın paylaşan 6 tane alem iç içe. Ben onlardan bir tanesinde yaşıyorum ve ötekileri hissetmem mümkün olmadığı gibi onların da bu alemi, bu koordinatlarda şu anda yaşamakta olan başka alemlere ait olan varlıklarında, mesela cinlerin, mesela meleklerinde, bu koordinatta kendi alemlerinde yaşamaları. Ve birbirinden habersiz altı alemdeki bütün varlıklar aynı koordinatta diledikleri işlemleri vücuda getiriyorlar. Ama diğer alemlerdeki her şey onlar için sadece kara madde. Şu anda şu bulunduğunuz yerdeki yoğunluk sadece altıda birdir. Ve aynı koordinatları paylaşan bu odanın, bu salonun, bu stüdyonun içerisinde 6'da 5 kara madde mevcuttur. Şu anda bu salon neyi kapsıyorsa, ne kadar yeri kapsıyorsa, bu kapladığı alanda 6'da 5 kara madde var. 5 tane alem, bizden başka 5 tane alem aynı koordinatı paylaşıyor. Ve normal standartlarda birbirlerini hissedemiyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? O Allah. Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bu noktada şu zavallı ateist kardeşlerimize nasıl acımazsınız ki sevgili kardeşlerim? Bu bile onlara bir şey söylemiyor. Altı alemin beşi bize göre kara madde, oralarda da bizler gibi varlıklar yaşıyor. Ve hiçbirini normal standartlarda hissetmek söz konusu değil. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki bizi yaratmış, bize hayat vermiş, ruh üfürmüş, nefsimizi dizayn etmiş, sevva etmiş, bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Varız hamdolsun. Onun sayesinde varız, yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şükredecek, hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki, neden hamd etmiyorsunuz? Neden şükretmiyorsunuz? Gözler vermiş, hamdolsun ki görüyoruz. Kulaklar vermiş, duyuyoruz. Ağız vermiş, konuşuyoruz.
burun vermiş, kokluyoruz. Neyi hissetmemiz lazımsa bu zahiri alemin bütün platformlarında geçerli kılmış bizi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Berzah aleminde de geçerli kılmış nefsimizle, emr aleminde de geçerli kılmış ruhumuzla. Öyle bir varlık yaratmış ki üç alemde üç vücudu var. Ve kapladığınız saha aynı zamanda Allah'ın da bir uzantısıdır. Yani o ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kaplamaktadır. Sevgili kardeşlerim, öğrendikçe asıl ifadesiyle Allah size öğrettikçe dünyanız nasıl değişir biliyor musunuz? Kapkaranlık bir dünyada yaşarken her tarafı pırıl pırıl olan yeni bir dünyaya göç edersiniz. Sizden çevrenize sadece mutluluk yayılır. O zaman söylersiniz bunu. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size nasıl geliyor sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinlerken sıkılıyor musunuz? Aranızda biz konuşuyoruz diye huzursuz olanlar var mı? İşte o kardeşlerime sesleniyorum. Sizler daha güzele ulaşabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'ı tanımak isterseniz biz varız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz biz varız. Ve size mutluluğu vaat ediyoruz. Mutlu olmamanız mümkün değil. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kim bize düşmansa bilsin ki biz ona düşman değiliz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşamalısınız ki düşmanlarınız olsa bile sadece onlar size düşman olmalı. Siz onlara düşman olmamayı başarmalısınız. Düşmanımız yoksa bir harp söz konusu olursa nasıl harp edeceğiz mi diyorsunuz? Harp başka şey sevgili kardeşlerim. O Allah'ın emri. Kıtal diyor, hoşunuza gitse de gitmese de Bakara 216'da üzerinize yazıldı diyor. Eğer düşmanlar sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyorlarsa, eğer düşmanlar sizi öldürmek istiyorlarsa, size tecavüz etmek istiyorlarsa, Allah-u Teala'nın emri var. Onlarla savaş vereceksiniz diyor. Onlar sizi nasıl öldürüyorlarsa siz de onları öldüreceksiniz diyor. Orada farklı bir dizayn var. Siz saldırmayacaksınız. Onlar saldıracak. O zaman sizin üzerinize hak olacak onları öldürmek. Ve buna mecbur olacaksınız. Eğer öldürmezseniz o noktada öldürüleceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği savaşlar Kur'an'da